Yeah.

0: arkadaşlar, yandık. Onların arabası harika olmuş.
1: Arkadaşlar, sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Evet. Hem de bir tavuk gücünde.
3: Hiç de bile. O bizim maskotumuz. Bizimki hem rüzgar gücüyle çalışıyor, hem de kas gücüyle.
4: Üf ya, biz niye düşünemedik maskot işini?
5: Hallederiz.
3: Bak bak bak bak! Bak bak bak bak bak bak bak bak bak! Bak bak!
6: Maskot işi de tamam olduğuna göre yarışa başlayabiliriz. Bakalım kimin arabası daha hızlı?
4: Tepeye çıkıp ilk geri dönen takım kazanır.
6: Kabul!

0: 이키 허진
1: Arkadaşlar, bu yelken hızımızı kesiyor. Kapatmamız lazım.
2: O iş bende.
1: Bir şey arıyor. Daha hızlı olmalıyız.
3: Son gayret arkadaşlar. Az kaldı.
1: Biraz daha gayret edelim. Geldik sayılır. Evet.
4: En güzeli yokuş aşağı inmek.
5: Tüm yarışlar yokuş aşağı olsa keşke.
1: Arkadaşlar, biraz yavaşlasak mı?
0: Kesinlikle katılıyorum.
2: Frene bas.
0: Sakin olun. Bir çözüm düşünelim.
3: Kurtar bizi Furkan. Tamam. Ayaklarımızı fren gibi kullanalım.
1: Olmuyor.
3: Cemil ne yapacağız?
1: Kürekleri fren olarak kullanalım. Eyvah. Kürekler de gitti.
3: Ne yapacağız?
1: Benim bir fikrim var. Bize yanaşın.
3: Diğer tarafla birleşeyim.
2: Hadi çabuk.
1: Yaklaşın.
5: Durduk.
6: Epey heyecanlı bir gün oldu.
0: Hırsımız yüzünden.
3: Yarışı kazanmak için aşırı hırs yaptık. Fren yapmak aklımıza bile gelmedi.
0: Herkesi tehlikeye attık.
6: Hatanızı anlamanız çok güzel bir erdem. Ama bugün çok güzel bir davranış daha gösterdiniz. Tebrik ederim sizi.
4: Cidden mi? Ne yaptık ki?
6: Sadece kendi canınızı değil, arkadaşlarınızı da düşündünüz. İki takımı birden kurtardınız.
7: Nasıl düşünmeyiz hocam? Onlar bizim canımız.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: parçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ederim canım, eline sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Çocuklar hala Ahmet Bey deler mi?
1: Evet, o kadar güzel salıncağı bulmuşken akşama kadar sallanırlar. Ha, aklıma gelmişken ağaçların budama işiyle ilgilenecekti.
0: Aa, tamamen unutmuşum, hemen ilgileniyorum. Selamün aleyküm Çetin abi. Hamdolsun iyiyim, sen nasılsın?
2: Yaşasın.
3: Hayır, ilk ben geldim değil mi anne?
2: Ben birinciyim değil mi anne?
1: İkiniz de aynı anda geldiniz, bence berabere.
3: Neyse tamam, ikimiz de kazandık kardeşim.
1: Nasıl geçti salıncak sefası?
3: Çok güzel.
1: Eğlenmenize sevindim. Yemek olmak üzere, hadi biraz dinlenin.
2: Yorulmadık ki.
1: Olsun, biraz oturup dinlenin yavrum.
3: Olmaz, ben çok sıkıldım.
1: Hangi ara sıkıldınız acaba? Daha geleli 5 dakika olmadı.
3: Hadi bize bir görev ver anneciğim.
1: O zaman yemek olana kadar dışarıdaki çiçekleri sulayın, olur mu?
3: Olur. Koş hadi.
1: Dikkatli koşun ama. Sırayla sulayın, tamam mı?
3: Tamam.
1: Çorbaya tuz katmış mıydım acaba?
2: Hadi artık, sıra bana geldi.
3: Hayır, işim daha bitmedi.
2: Tamam artık, ben sulayacağım.
3: Azıcık daha sulayayım. Komik mi?
2: Bravo.
3: Sen bravo.
0: Ah, su. Allah Allah. Bu su buraya nasıl geldi ki?
3: Bıraksana.
2: Hayır, sen bırak.
3: Hiç su kalmamış Eren.
2: Bakayım. Bütün suyu bitirdin işte.
3: Tamam kardeşim, küsme. Belki yine gelir. Baba.
0: Belki de gelmez.
2: Ama neden? Ben hiç sulayamadım ki.
0: Yo, gayet güzel sulamışsınız. Hiç kuru yeriniz kalmamış maşallah.
3: Biz çiçek değiliz baba.
2: Ama çiçek gibi sulanmışız. Çok komik.
0: Hı, çok komik. Alo, selamünaleyküm. Bahçemde budanması gereken birkaç ağaç var da müsait misiniz acaba?
3: Odamızın denizi için sıra balıkları yapmaya geldi.
2: Deniz biraz yamuk oldu.
3: Yo, yamuk değil, denizin dalgaları öyle olur kardeşim.
2: Yo.
3: Dalgalı deniz yaptım ben.
2: Balıkları üzerine yapıştıralım.
3: Tamam.
2: Şimdi yapıştırmaya başlayabiliriz. Ama balıklar denize büyük geldi.
3: Evet ama halledebiliriz.
2: Nasıl?
3: İşte böyle. Hadi balıkları küçültelim.
2: Bak nasıl olmuş, her yere sığabilir.
3: Evet, mantar balığı olmuş, çok güzel.
1: Canlarım.
2: Anne bak, mantar balığı.
1: Mantar balığı mı? Hiç duymamıştım, çok güzel olmuş. Ne yapıyorsunuz bakayım?
3: Odalarımıza deniz yapıyoruz anne.
2: Bir sürü balık yaptık anne bak.
1: Gördüm gördüm, çok güzel düşünmüşsünüz. Peki bu kağıtlar ne olacak?
3: Biraz sonra çöpe atacağız anne.
1: Çöpe mi?
2: Dağınık bırakılmaz.
1: Haklısın, dağınık olmamalıyız ama kağıtlar çöp mü?
3: Değil mi?
2: Çöp değil, kağıt.
1: Evet oğlum, kağıt. Ama kağıtları çöpe atmak yerine geri dönüşüme koyabiliriz. Böylece yeni şeyler yapılabilir.
0: Abdest alacaktım. Emel içeride olduğuna göre çocuklardan biri içeride sanırım. Neyse, birazdan tekrar gelirim. Herkes dışarıdaysa içeride kim var?
2: Yakalayamazsın.
0: Banyoda kim var?
3: Hiç kimse.
0: O zaman bu ışıklar kimin için yanıyor evlatlarım? Yok, ben yapamam. Hem budamayı bilmiyorum hem de öyle tek başına halledebileceğim bir şey değil. Anlıyorum. Yine de sağ olun. Hayırlı günler.
1: Hallettin mi?
0: Maalesef. Ağaçları budayacak kimse kalmamış şu alemde.
1: Daha vakit var ne de olsa, acele etme.
0: Budamasak ne olacak sanki?
1: Acele etme derken bunu kastetmemiştim canım.
0: Emel.
1: Adem.
0: Galiba hizmet ayağımıza geldi.
1: Hey, nereye?
0: Hemen geliyorum.
2: Çok çok lezzetli.

0: Elma çok şifalıdır. Çok ben yedim. Ben daha çok yedim çünkü senden büyüğüm. Hem de midem de büyük, hem de ağzım bile büyük.
1: Bir şeyler yerken ağzın içi gösterilmez kızım.
0: Oo, mağara gibi kocaman. Sana söylemiştim.
1: Ha, bunlar ne?
0: Bunlar çöp.
1: Çöp mü?
0: Bütün elmaları yedik anne.
1: Yediniz mi?
0: Evet.
1: Ama elmalardan sadece bir ısırık alıp diğer elmaya geçmişsiniz. Anlaşılan hepsine aynı işlemi uygulamışsınız.
0: Evet, hepsinin şifasını yedik.
2: Nasıl olmuş canım?
1: Güzel olmuş, nihayet.
2: Ben de ümidimi kesmek üzereydim ama Allah yardım etti.
1: Çok şükür. Başka yerden o kadar adam ara, bu diyecek olan kişi komşun olsun. Gerçekten şanslıyız.
2: Aynen öyle. Ahmet Bey ben budarım demese bizim ağaçlar budanmadan kalacaktı.
1: Ev alma, komşu al derken atalarımız bunları kastediyor olmalı.
2: Canım komşum, ona teşekkür için bir hediye paketi hazırlayacağım.
1: O kolay ama ondan önce halletmemiz gereken çok önemli bir işimiz var.
2: Nedir? Ya sen konuya böyle girince tedirgin oluyorum. Kötü bir şey mi var yoksa?
1: Önlemezsek kötü olabilir.
2: Tamam, doğrudan söyle. Dayanabilirim. Alıştıra alıştıra söyleme. Direkt söyle. Hazırım.
1: Söylüyorum. Çocuklarımız çok müsrifçe davranıyor. Bu konuda bir şeyler yapmalıyız.
2: Bu muydu?
1: Evet.
2: Ama sen neden benim aklımı alıyorsun ki? Hallederiz. Ben de fark ettim. Bahçede çiçekler yerine birbirlerini suladılar geçen gün.
1: Yedikleri elmaları bir görsen tek ısırıkla işlem tamam.
2: Bu gidişe bir dur diyelim.
1: Kesinlikle.
0: Anne.
1: Geliyorlar.
0: Baba, bahçeye bakalım. Baba, anne. Size ne oldu, kafanızdakiler ne? Babam elma olmuş.
2: Elma oldum ama elmalık görevimi tam olarak yapamadım.
0: Elmanın görevi mi olurmuş baba?
2: Çünkü beni yiyen çocuk bir tanecik ısırıp attı.
0: Ya.
2: Ama ben bütün vitaminimi veremeden çöp oldum. Sanırım beni ısıran çocuk kalan kısmımı yemeyi unuttu.
0: Peki sen mavi karton?
1: Beni de kenarımdan azıcık kullanıp kalan kısmımı çöpe attılar. Oysa kalan parçalarımdan birçok şey yapılabilirdi.
0: Çocuklar seni israf mı etmiş?
1: Evet.
0: Tamam, üzülme. Çocuklar artık daha dikkatli olacaklar, değil mi kardeşim? Evet, çok dikkatli olacağız ve ihtiyacımız kadarını kullanacağız.
2: Aferin size, akıllı yavrularım benim.
0: Ben hemen çalışmalara başlıyorum.
2: Neden öyle bakıyorsun Ceren?
0: Seni iyi.

0: Hocam, hocam. Bir sorunum vardı.
1: Hayırdır efendi? Nedir müşkülatın?
0: Bizim hanım bugünlerde çok huysuz oldu. Çok konuşuyor. Hep bir şeyler buluyor, söyleniyor.
1: Demek öyle. Bir ara hanımınla beraber gelin de konuşalım.
0: Tamam hocam, onu alır gelirim ben. Biraz ona nasihat edin inşallah.
1: Sen merak etme efendi. Haydi selametle.
2: Hadi Allah'a emanet ol Hatice. Arkadaşlara da selam söyle.
1: Hayırdır hatun? Hatice Hanım niye gelmiş?
2: Biraz sonra arkadaşlar gelecekmiş. Hatice'ler de toplanıyorlarmış. Beni de çağırdı. Ama gidemeyeceğim.
1: Neden? Gitmek istemiyor musun?
2: Ya, çok istiyorum aslında. Epeydir görüşemiyorduk.
1: O zaman neden gitmiyorsun?
2: Hocam de bakalım, ben gitsem evin işlerini bugün kim yapacak?
1: Bu muydu yani sorunun? Ev işleri dediğin şey nedir ki?
2: Ev işleri dediğin şey nedir ki mi?
1: Tabii, adı üstünde. Ev işi. Evin içinde. Gel keyfim, gel işi. Ne kadar güç olabilir ki?
2: Ya, demek öyle.
1: Hadi hadi, sen arkadaşlarınla buluşmaya git. Gerisini bana bırak.
2: Tamam o zaman. Ben gidiyorum. İkindiden sonra gelirim. O zamana dek ev işleri sana emanet. Hani o gel keyfim gel işleri.
1: Sen hiç merak etme hatun. Bir saatlik iş bunlar.

0: Of, amma da sürdü bu iş. Belim ağrıdı yahu. Bu temizlikte laf aramız da zormuş. Evet, şimdi sırada çamaşırlar. Şimdi bunları kaynar suya atarsam hepsi tertemiz olur. Bu kadar basit. Acaba renkli çamaşırları da atacak mıydık? Aman hepsini atalım gitsin, ne olacak ki? İşte oldu. Bir de zor derlerdi. Hani bu yüzyılda ütü derdi bile yok. Yıka ve çık.
1: Baba. Ben acıktım. Yemekte ne var?
0: Yemek mi? Yaparız şimdi bir şeyler oğlum.
1: Yemek hala hazır değil mi?
0: Önce temizlik yapayım demiştim ama hemen bir şeyler hazırlarım.
1: Baba, kara kaçan da acıkmış. Onun yemini vermiş miydin?
0: Hayır. Sen git ona yemini ver. Ben bu esnada yemeği yapayım.
1: Peki.
0: Ne yapsak? En kolay yemek, tamam, yaprak sarması. Bir dakika, o kadar da kolay değildi. İçli köfte, yok, o da kolay değil. Ben en iyisi karışık bir şeyler yapayım. Benim özel sebze tarifim ve laf aramız da ilk özel sebze tarifim. Başlayalım. Ne eksik kaldı? Suyunu da koyalım, biraz da yağ, etini de şöyle attık mı? Pırasa, lahana, elma, armut, tamam galiba. Az sonra pişer bu.
1: Kara kaçanın yemi bitmiş baba.
0: Öyle mi? Yemini sonra pazardan alır veririm ben.
1: Ayrıca unumuz ekmeğimiz de kalmamış.
0: Hadi ya, bu olmadı şimdi. Ben hemen değirmenden un alıp gelivereyim. Sen bekle, tamam mı?

0: hocam. Bizim hanım çok söyleniyor demiştim yani. Geleceğiz biz sana.
1: Tamam dedik ya efendi. Allah Allah.

0: Eyvah, yemek. Güzel. Nasıl? Beğendin mi?
1: Yani yarısı yanmış, yarısı pişmemiş. Ama güzel. Yenebiliyor.
0: Eyvah! Çamaşırlar! Neyse ki hala suyu var biraz. Yemek gibi yakmadık çok şükür. Hemen asayım da kurusunlar. Galiba bu kadar kaynatmamalıydım. Hepsi çekmiş, biraz küçülmüşler. Renkler de tek renk. Neyse, hanım pembeyi severdi zaten. Kara kaçan?
1: Baba, eşek o kadar acıkmış ki ahırdan kaçıp içeri geldi. Ama yaptığın yemeğe bayıldı.
0: Öyle mi? Desene, ağzının tadını biliyor köfte hor.
2: Hocam, bu ne hal?
0: Biz temizlik yaptık, sonra yemek yedik.
2: Hocam ama...
3: Hocam, işte bu benim eşim. Hep şikayet, hep şikayet. Ona biraz nasihat et, ne olur.
0: Bre efendi, bu kadın senin yemeğini yapıyor mu?
3: Evet. Yapıyor.
0: İyi yapıyor mu?
3: Evet, bayağı da iyi yapar.
0: Peki evini temizliyor mu?
3: Tertemiz yapar.
0: Çamaşırlarını da kaynatıyor, yıkıyor mu?
3: Evet, kaynatır, yıkar.
0: Çekme, pembeleşme olmadan mı?
3: Gayet güzel yıkar.
0: Adam, o zaman bırak da biraz konuşuversin karın. Ev işi dedik, küçümsedik. Başa gelmeyince bilemedik. Bekarlık sultanlık dediler. Çamaşır yıkayan sultan hiç görmedik.

0: arkadaşlık, paylaşmaktır.
1: La la la la Erik.
2: Ne?
3: Ha? Ha? Nerede? Ha? Aa. Aha. Koltuk. Aa. Aa.
2: Oh.

0: Sen! Ha? Aha sen! Ver! Sen! Aha!
1: Üf! Çek! Git git!
0: Aha! Ha?
2: Vah! Mide!
3: Ha?
2: Boş! Ha?
3: Ha?
2: Aha! Ha? Ha?
0: Bakan çok rahat. Ha?
1: Hı? Bana ne?
0: Hı?
3: Ma?
2: Çok rahat. Bak.
0: Ha. Ha.

Nah.

0: سلام
1: سلام
0: سلام سلام

0: para?
1: Baş.
2: Ha?
0: Aa. 3
1: 4 2
2: Baş.
0: Pa.
1: Pa. P.
0: 2
1: 2 1
0: 10
1: 10
2: Baş.
1: Al. Baş. Güle güle.
2: Ba ba ba.
0: Güle güle. 5 Pa.
1: Pa. Pa.

Oh.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön küfi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: hala koku alamıyorum.
1: Bunun kokusunu almaman imkansız. Kokla bakayım.
0: Hayır, hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum. Benim küçük fındık burnum tıkandı.
2: Fındık burnum mu? Dostum, hiç gülesim yoktu. Ama dur bakalım. Bir yer biliyorum. Orada kesinlikle burnun açılır. Beni takip edin. Temtem, biraz daha hızlı hareket etmen gerek. Hadi.
1: Tamam. Oy.
3: İşte uzun bir çizgi çiziyorum.
4: Ne yapacağız ki bu çizgiyle?
3: İşte böyle. Çizginin dışına çıkmadan karşı tarafa geçen kazanır.
5: Bu çok kolay. Bir adım daha.
3: Anladığım kadarıyla bu oyunda denge çok önemli. Bana bakın. İşte başardım.
6: Mert abi, neden böyle giyindin?
7: Havaya bakın. Birazdan fırtına çıkacak gibi duruyor.
3: Ama daha yeni oyun oynamaya başlamıştık.
4: Azıcık daha oynayıp evlere dağılalım o zaman.
3: Acaba başka hangi oyunu oynayabiliriz?
7: Çizgiler. Seksek oyunu oynayabilirsiniz çocuklar.
8: Seksek mi?
7: Evet. Çubuğu alayım. Bir kutucuk, bir kutucuk ve bir kutucuk daha. Sonra yan yana iki kutucuk. Ve bir kutucuk ve son olarak iki kutucuk. Tamam.
1: Burası da neresi?
2: Şifalı, nefes açan, burun tıkanıklığına iyi gelen doğal bir hazine. Tuz mağarası. Hadi beni takip edin.
7: Şimdi bize bir de taş lazım. Sırasıyla taşı atıyoruz. Önce bir. Önemli olan taşı tam kutunun içine denk getirmek. Hop, işte attım.
8: Sonra.
7: Taşı attığımız kutucuğa basmadan hop, tek ayak, tek ayak, burası çift ayak, sonra yine tek ayak, sonra tekrar çift ayak. Burada geriye dönüyoruz. Sonra tek ayak, çift ayak, tek ayak, tek ayak. Taşın bulunduğu kutucuğa geldiğimiz için tek ayağımızın üzerindeyken taşı alıyoruz ve kareye basmadan dışarı çıkıyoruz.
4: Şimdi sıra bende.
5: Olmadı. Bende sıra. Tam isabet. Hop hop.
4: Çizgiye bastın Ozan.
3: Yendin. Tamam, sıra bende. Yanlış yapıyorsun Ozan.

0: başardım. Hey!
1: Yağmur yağıyor. Aa, yağmur suları sekse koyununu da sildi.
0: Hadi eve koyalım.

0: koşun eve.
1: Fındık burnumun tüm delikleri açıldı. Artık koku alabiliyorum.
2: Allah'ım ya Rabbim, hala fındık burnum diyor.
3: Burada uyumak da ne güzelmiş. Arada buraya gelip uyuyalım.
1: Ya bu millet buraya ziyarete geliyor. Sen uyumaya mı geleceksin?
3: Fırtına çıkmış olmalı.
1: Hadi çabucak çıkalım mağaradan. Köye dönelim.
2: Eyvah! Fırtına çok şiddetli. Taşlar mağaranın ağzını kapattı.
1: Şimdi ne yapacağız dostum? Burada kaldık.
2: Tünel kazıp çıkacağız.
1: Olur mu öyle şey? Tünel kazarak sadece sen çıkabilirsin. Temtem o küçücük tünelden nasıl geçsin?
3: Bana göre hava hoş. Burası uyumak için ideal.
2: Şu Temtem'deki rahatlıktan birazcık istiyorum. Haklısın Mirmir. Ama buradan nasıl çıkacağız?
1: Sadece sen çıkabildiğine göre bizim için yardım getirebilirsin.
2: İşte bu harika bir fikir. Köz köz görev başında. Hop. Ah kafam. Kazmadan daldım. Kaz.
4: Fırtına çok sert esti. Nehirdeki köprüde zarar görmüş.
5: Etrafı bayağı temizledik.
2: Çocuklar burada. Onlar bize yardım edebilir.
0: Köstebek.
4: Köstebek bir yeri işaret ediyor gibi.
5: Hayvanların başına bir şey gelmiş olmasın.
4: Hadi köstebeği takip edelim. Belli ki bir sorun var.
5: Eyvah! Karşıya nasıl geçeceğiz?
0: Bu taşlar çok minicik. Sadece tek ayağım sığar.
5: Buldum! Seksek! Şimdi seksek oynamanın sırası mı Ece? Hayır, hayır. Taşlar seksek oyunu gibi dizilmiş. Beni izleyin. Seksek, seksek. Hop, hop, hop. Ha? İşte karşı taraftayım. Hadi!
6: Hadi uzan. Yapabilirsin. Ne hızlı hayvan bu.
5: Hadi Ozan, devam et.
0: Burası neresi ki?
4: Burası tuz mağarası.
0: Sorun bu tarafta. Koşun.
5: Mağaranın girişini kayalar kapatmış.
1: Bir ses duydum. Geldiler, geldiler. Az sessiz ol Temtem.
3: Işıkları kapatın. Hala uykum var.
1: Kurtulduk Temtem, kurtulduk.
2: Çocuklar bana yardım etti ve buraya geldiler.
4: Hadi mağarada kim varsa dışarı çıksın.
0: Bugün de köyün kahramanı olduk.
5: Köyümüz hem oyun hem macera dolu.
1: Ne çizdi öyle?
2: Ah bu çocuklar. Oyun peşindeler yine.
6: Hadi köyün kahramanları. Sekerek köyümüze dönelim.

0: Bu nasıl bir oyun ki?
1: Temtem, çocuklar seksek oyunu dedi ya. Hey Temtem.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize selam.

Ya. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve evet. Bugünlük bu kadar egzersiz yeter. Postacı yürüyüş yarışması için kendimi hazır hissediyorum çocuklar. Bu yıl 16.sı düzenleniyor. Geleneksel. Elektronik posta geldi. Postacılık yarışmasından geliyor. Tesadüfe bak. Ha, ne yazıyormuş bakalım. Sayın ve sevgili katılımcımız Naci. İyi misiniz? Ha, iyiyim. İnşallah hazırsınızdır. Şükürler olsun. Hazır.

Unuttum. Yanınızda getirmeniz gereken belgeleri unutmayın. Evet, doğru. Yarışmadan önce bir şey daha yapacağım. Arkadaşım Feyyaz'a mektup yazıp teslim edeceğim. Bu gerçekten de iyi bir fikir. Adres neydi? Hatırladım. Hemen bir kalem kağıt alıp yazmaya koyulayım. Yazmak için önce halini hatırını sorarak güzel bir cümle kurmalıyım. Benim küçük dostum. Yaptığını beğendin mi? Bir an neye uğradığımı şaşırdım. Allah korudu. Verilmiş sadakamız varmış demek ki. Bu da neydi şimdi böyle? Çay her yere dökülmüş. Bu iyi olmadı. Mektup kağıdı da ziyan oldu. Bu işi sonraya bıraksam iyi olacak. Yeri gelmişken, hazır egzersizimi de yapıp 10.000 sağlıklı adımı da tamamlamışken, bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Bir illüzyonist şapkası. Ama size bunu anlatmayacağım. İllüzyonist değilim. Çok merak ettim. Bakalım şapkadan tavşan çıkacak mı? Bakalım. Bir güvercin. Evet, bir postacıyım. Size postacıdan bahsetmeden önce güvercine söylemem gereken şeyler var ama. Sevgili dostum güvercin. Tarihte dedenlerin, babaanne ve anneannelerin postacılık yaptığını biliyor muydun acaba? Öyle çipil çipil bakıyorsun. Haklısın, haklısın. Kafan karıştı değil mi? Öyleyse daha açık anlatalım. Çocuklar bakın, iki tepenin üstünde ateşler yakılmış. Dumanla haberleşiyorlar. Manası ne acaba? Hazır şurada yanan bir ateş olduğuna göre, hadi onlara bir selam verelim. Şurada bir yerde bir battaniye olacaktı. Kontürüm bitti. Hay Allah, yanlış anlayacaklar şimdi. Bence buralarda fazlaca oyalandık çocuklar. Dumanca dilinde pek başarılı olamadık baksanıza. O zaman bildiğimiz yerden devam edelim en iyisi. Şimdi eğitim zamanı. O zaman gelsin laboratuvar mekanı.

0: Yıktım perdeyi dedim viran. Nasıl ama posta güvercini gibi geldim hemen. Tahtada neler varmış bakayım. Evet, postacılığın tarihi gelişimi resmedilmiş. Çocuklar, bu kez doğru yapmışsınız. Her zamanki gibi bir şakayla karşılaşırım sanıyordum. Evet çocuklar, tahtada da gördüğünüz gibi postacılığın ilginç bir tarihi vardır. Bu da neyin nesi? Niçin postacılıkla ilgili olanları silip pastacılıkla ilgili bir görsel geldi ki şimdi? Hemen geri alabilir miyiz rica etsem? İyi ki doğru yapmışsınız dedim. İşte bu. Çocuklar, postacılık geçmişte çok ilginç yöntemlerle yapılmış. Önceleri güvercinler eğitilerek, ayaklarına takılan küçücük notlar posta olarak gönderilmiş başka yerlere. Bazı medeniyetlerde ise hızlı koşucular bu işi üstlenmiş. Ve atlar. Atları da pek severim. Atlar ve atlı arabalar çok uzun yollar aşarak gece, gündüz, kar, kış demeden posta ulaştırmak için yollara revan olmuşlar. Günümüzde artık postacılar çok farklı yöntemlerle çalışıyor tabii. Artık bisiklet, motosiklet, otomobil, kamyon ve uçak kullanılıyor. Peki, postacı olmak için ne yapmak gerekiyor dersiniz? Hemen bakalım.
1: Nasıl postacı olunur?
0: Evet, bunu gerçekten de merak ediyoruz.
1: En az lise mezunu olmak.
0: Evet.
1: Kamu personeli seçme sınavında başarılı olmak.
0: Bunda başarılı olacağımdan kuşkunuz yoktur herhalde.
1: PTT yani Posta ve Telgraf Teşkilatı'na iş başvurusunda bulunmak.
0: Kabul edilmiştim. Evet.

0: avantajlı olacaktır.
1: Uçak dahil tüm araçlara uygun ehliyetim var. Sağlık durumuna bakılıyor mu acaba? Çünkü postacı kapı kapı geziyor.
0: Sağlık raporunun uygun olması.
1: Tamam, oldu bu iş. Arkadaşıma mektup yazıp hemen geri geliyorum. Bir postacı olarak mektubu ona kendi ellerimle teslim edeceğim. Burada bekleyin, gelmem uzun sürmez. Gelirim demiştim. işte oldu. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. İşimize bakalım. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Arkadaşımın evi şu taraftanmış ama ben sahilden gitmeyi tercih edeceğim. Deniz havası ala ala giderim. Girilmez yazan yerden bir süre ilerleyip kestirmeden sahile ulaşabilirim. Kendi pratik zekam kendimi çok şaşırtıyor bazen. Arkadaşım postacı olarak karşısında beni görünce ne kadar şaşıracak kim bilir. Bu hiç iyi olmadı işte. Bir bataklık eksikti. Ne yapacağız şimdi? Ne ateş var ne de tam davulu. Tehlikede olduğumu nasıl haber vereceğim? Umarım tahmin ettiğim şey değildi. Dişli, benim küçük dostum. Beni hemen buradan çıkarmalısın. Hadi dostum, oyalanma. Bir sopa bulup beni buradan kurtarmalısın. Beni yutacak, acele et. Hemen gelmelisin. Batıyorum. Yardım et. İmdat. Sen burada mıydın? Şükürler olsun, Allah'ın sevdiği kuluymuşum.
2: Yardım etmemi ister misin?
1: Yok, ben böyle iyiyim.
2: Ne yapıyorsun peki?
1: Çamur banyosu. Şakaydı. Batıyorum. Ne yapacağım şimdi? Mektubu da götüremedim. Buradan kurtulmama yardım etmelisin Uhay. Ne gündü ama. Sağ olun çocuklar. Hadi gelin size limonata ısmarlayayım. Tabelalarda yanlış gördüm sanırım. Yoksa bu benim yapacağım iş değil. Annem de pekmez için kozalak istedi ama bekleyebilir. Çocuklar, arkadaşımın postasını vermeyi unuttum. Epey maceralı bir gündü ama buna değdi. Hemen dönerim. İyi bir postacı, başına ne gelirse gelsin postayı teslim etmelidir. Numara 8'miş. Bakalım. Numara 4, 6, 8. Ya işte. Arkadaşımın evi burası. Görev tamamlandı. Posta tam zamanında iletildi çocuklar. Bendeki de ne görev aşkıymış canım. Çocuklar, bugün size postacılık mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki meslek maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

Havuçları topla, koy sepete. Havuçları topla, koy sepete. İşte bir havuç daha. Hadi bakalım, sen de sepete gidiyorsun. Bir, iki, üç havuç. Yeter mi acaba? Ben en iyisi bir tane daha toplayayım. İşte bir havuç daha. Hadi sen de sepete. Bir, iki, üç mü? Ama sepette üç tane vardı. Bununla dört olmalıydı. Allah Allah, yanlış mı hatırlıyorum? Neyse, son bir tane daha toplayayım. İşte bir havuç daha. Hadi bakalım sen de sepete. Ne? Yine mi üç? Nerede bu havuçlar? Bu işte bir iş var. Şimdi anlarız.

0: gidiyor bu havuç? Galiba bahçeye bir tavşan girmiş. Yakaladım seni. Aa, Tuna,
1: yakalandık.
0: Ne yapıyorsun burada?
1: Oltamla havuç tutuyorum.
0: Demek havuçlarımı sen kaçırıyordun. Oltayla balık tutulur canım, havuç değil.
1: Ne yapayım? Havuç bulabildim. Ben bu denizlerin kaptanıyım. Bu benim gemim. Bunlar da yakaladığım balıklar. Tayfalarımla birlikte yiyeceğiz.
0: Tayfaların da mahalleden arkadaşların, değil mi?
1: Hı hı. Top oynarken çok acıktık. Onlara götüreceğim.
0: İyi de isteseydin ya, verirdim zaten.
1: Ama böyle daha eğlenceli. Şaka yapmak istedim. Havuçları göremeyince nasıl da şaşırdın?
0: Seni tavşan sandım.
1: Tavşan mı? Ben bir tavşanım. Zıp, zıp, zıp, zıp, zıp.
0: Seni gidi yaramaz tavşan. Dur, zıp, düşeceksin.
1: Zıp. Abla, havuçları arkadaşlarıma götürebilir miyim?
0: Anlaştık. Ama bir daha bana böyle şakalar yapma.
1: Tamam. Hadi ben kaçtım.
0: Tavşan gibi de hızlı.
2: Lina'cığım, havuçları topladın mı?
0: Topladım anne. Getiriyorum.
2: Hadi gel.

0: Havuçları getirdim anne.
1: Sağ ol güzel kızım.
0: Bu kadar yeter mi?
1: Yeter.
0: Aslında daha fazla toplamıştım ama yarısını tavşan Tuna'ya kaptırdım.
1: Hadi yemeği yapalım. Birazdan anne acıktım diye gelir.
0: Anne, bu tarifi arkadaşlarımızla paylaşalım mı?
1: Olur şefim.
0: Yaşasın.

0: Lina ve...
1: Ben de Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Aslında mutfağın ve de kalbimin sultanıdır.
1: Güzel kızım benim. Ve de hamarat şefim.
0: Arkadaşlar yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün en sevdiğim yemeklerden birini yapacağız. Ne mi? Mücver. Bayılıyorum mücvere.
1: Ben de çok seviyorum.
0: Biliyor musunuz dün annem yani Tuğba Sultan bize kabak dolması yapmıştı. Dolmayı görünce çok sevindim. Çünkü ne zaman kabak dolması yesek ertesi gün mücver yaparız. Neden mi? Neden sultanım?
1: Kabakların içini kullanmak için.
0: Kabakların içinden mücver yapıyoruz. Böylece tabağın hiçbir yerini atmamış oluyoruz. Öyle değil mi?
1: Evet şefim. Allah'ın bize verdiği nimetleri mümkün olduğunca israf etmeden kullanmalıyız.
0: Yani mutfakta sıfır atık diyoruz.
1: Harikasın şefim. Dün dolmasını yedik, bugün de mücverini yiyeceğiz. Böylece kabağın hem dışından hem de içinden faydalanacağız.
0: Hadi hemen tarife geçelim. Kalem kağıtlarınızı alın. İşte malzemeler. Mücver için bütün kabak ya da bizimki gibi kabak içi gerekiyor. Havuç, taze soğan, maydanoz, 2 yumurta ve 1 bardak da un. Tabii ki tuz ve karabiberi de unutmayalım. Malzemeleri not aldıysanız işte mücver tarifi geliyor.
1: İlk olarak ne yapıyoruz şefim?
0: Tabii ki bütün tariflere başlamadan önce yaptığımız şeyi. Önce elleri iyice yıkıyoruz.

0: eller yıkandı. Şimdi sıra malzemelerde. Bütün sebzeleri iyice yıkayalım ve tarife başlayalım. Malzemeler de yıkandı. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Sen havuçları rendeliyorsun şefin. Ben de kabak içini, maydanozu ve soğanı doğruyorum.
0: Anlaştık.
1: Rendelerken çok dikkatli oluyorsun değil mi şefim?
0: Tabii ki. Arkadaşlar bu benim rendem. Çok daha güvenli.

0: önemli. Ama ben yine de çok dikkatli oluyorum ve havuçları rendemin tutacağına yerleştiriyorum. İşte havucu buraya geçirdim. Şimdi de dikkatle rendeliyorum. İşte böyle. Bakın havucu rendeledim ve tutacağın içinde kalan parçayı da ne yapıyorum? Tabii ki yiyorum. Tuna haklı. Bu havuçlar çok lezzetli. Evet, diğer havuçları da aynı yöntemle rendeliyorum.
1: Ben de kabağı, maydanozu ve soğanı doğruyorum.
0: İkinci havuç da tamam. Bunu da yiyoruz.
1: Kabak içleri doğrandı. Şimdi sıra maydanozda.
0: Ben de üçüncü havucu rendeliyorum.
1: Evet.
0: Üçüncü havuç da tamam.
1: Oo, çok hızlısın şefim. Benden önce bitirdin.
0: O zaman bu havucu da hak ettim.
1: Sen yerken ben de soğanları doğrayayım.
0: Havuç ne kadar lezzetli bir sebze değil mi sultanım?
1: Evet, çok da faydalı. Özellikle de gözler için.
0: Ya!
1: Evet canım. Her nimetin türlü faydaları var. Rabbimiz hepsini bizler için yaratmış.
0: O zaman bizim Tuna'nın gözleri çok iyi görüyor olmalı.
1: Evet, soğanlar da hazır.
0: O zaman artık tüm malzemeyi karıştırabiliriz. Arkadaşlar, şimdi bu kapta malzemeleri karıştıracağız. Kabaklar, havuçlar, soğan ve maydanoz. Hepsini koyalım. Sırada un var. Bir bardak unu da karışıma ekliyoruz.
1: Ve iki yumurta.
0: Bu bir. Bu da iki. İşte oldu.
1: Tuzunu ve karabiberini de ekliyoruz. Ve...
0: iyice karıştırıyoruz. Tüm malzemelerin karıştığından emin olun arkadaşlar. İşte oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Artık pişirebiliriz.
0: Tavaya yağ koyuyoruz ve karışımdan bir kaşık alıp tavaya bırakıyoruz. Bu işi Tuğba Sultan yapıyor.
1: Evet, kaşığa biraz karışımdan aldım. Ve tavaya koyuyorum. İşte bu kadar.
0: Şimdiden mutfağa nefis kokular sardı. Keşke kokuyu alabilseniz.
1: Mücverin bir yüzü 2 dakikada pişiyor. Sonra çeviriyoruz.
0: Bakın, nar gibi kızarmış.
1: Fazla yağından kurtulmak için onları kağıt havlunun üzerine alacağız.
0: Ben hallederim. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Mücverler de pişti. Dikkatle tabağa alalım.
0: Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Eminim çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi ve tarifinizi göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Oh, harika oldu.
1: Ellerimize sağlık.
0: Anne, acıktım.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Miş mış mış miş.
2: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
3: Miş, buradaymış. Miş,
1: ne güzelmiş.
2: Bugün Eren nerelerdeymiş?
4: Astronot olmuş, uzaydaymış.
2: Ceren neden çok sevinmiş?
5: Annesiyle börek yapmış.
2: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Hadi.
0: Tamam. Başlayalım. Evet sevgili duyarlı dostlar, bir macerada daha birlikteyiz. Bu gördüğünüz mağaradan çok garip sesler geldiğini duyduk. Duyduk derken garip sesleri duymadık. Garip seslerin geldiğini duyduk. Of, karıştı. Baştan alalım.
1: Tedirgin misin sen?
0: Yo, ne alakası var? Ben tedirgin falan...
1: Tilki,

0: Dedim sana gelmeyelim diye teleskop.
1: Hadi sadece bir ses.
2: Doğru diyorsun. Sadece bir ses.
0: Ama korkunç bir ses.
1: Ben seni daha cesur bilirdim Tilkiye. İyisi mi bu bölümü kurye ya da haberciyle çekelim biz?
2: Olmaz. Ben hallederim. Tamam. Toparladım. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi mağaramızın içine giriyoruz. Beni takip edin. Teleskop.
3: Efendim?
0: Burası karanlık.
3: Evet, ne olacaktı? Lambalar, ışıldaklar, güçlü fenerler falan mı bekliyordun?
0: En azından mum.
3: Kuryeye haber gönderdim. Birazdan burada olur.
0: Niçin haber verdin?
3: İçerisi karanlık olur diye aydınlatacak bir şeyler getirmesini istedim.
0: Sen var ya, bir harikasın dostum.
4: Ne oldu?
2: Korktum. Olan bu. Bir kere de haberli gelsen olmaz mı?
5: Ne yaptaydın beyefendi? Yanına gelip birazdan geleceğim deyip tekrar mı gitseydim? Neler oluyor bunu anlamıyorum.
3: Yo, bir şey olduğu yok.
2: Tamam, hadi başlayalım çekime.
5: İşim bittiyse gidiyorum ben.
2: Yo, gitme kal. Belki bir ihtiyaç olur.
5: İhtiyaç olursa haber edersiniz. İyi. Bıraksana.
2: Hayır, gitmeyeceksin.
5: Gidemedim Tilki, tebrikler.
2: Yaşa be. Evet sevgili duyarlı dostlarım, ben ve harika ekibim mağaranın içerisindeyiz. Ve bu garip seslerin nereden geldiğini keşfedeceğiz.
1: Oh be! Uç nereye kadar? Yürümek gibisi yok. Zaten tabelayla da uçulmuyor. Neredeyim acaba? İşte yürümenin de bu sıkıntısı var. Yukarıdan her şeyi görüyorum ne güzel. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Mağarayı gördüm. Demek orada bir yerdeler. Kim yürüyecek oraya kadar şimdi? Aman! Tabelayı unuttum. Oh! Kaybolmamış. Tabelayla da uçulmadığını unuttum.
2: Evet sevgili dostlar. Garip sesleri araştıralım derken garip başka şeyler de bulduk.
5: Evet. Oldukça garip.
2: Duvarı çekebilir miyiz teleskopçum? Bunlar milattan önce çizilmiş tarihi kalıntılara benziyor. Mesela bu. Avcılık döneminden kalma bir resim. Burada da uçurtma uçuran iki çocuk var. Belki birlikte gökyüzüne çıkmak istiyorlardır. Belki gözleri yüksektedir. Belki de...
5: Oyun oynuyorlar.
2: Kurye.
5: Efendim?
2: Oyun falan oynamıyorlar.
5: Ne biliyorsun?
2: Neyse. Resimlere dönelim. İşte bu garip. İnsanları anladım da şu ne? Belki bir avlanma cihazıdır. Belki de bir hayvan. Kim bilir belki de...
5: Müzik seti. Ama kötü çizmişler.
2: Kurye. Ne müziği ne seti. Milattan önce diyorum.
5: Sen diyorsun Tilki. Elimizde kanıt var mı? Ne belli o zaman çizildiği?
1: Ama şu an gizemli bir mağaradayız. Başka ne olabilir?
5: Gizemli olduğunu da sen söylüyorsun. Belki de öylesine bir mağara. Üstelik o müzik seti kötü çizilmiş.
2: Konumuz resmin kötü çizilmiş olması mı kurye? Lütfen benim işime karışma. Anam!
1: Bu sefer ben de korktum.
0: Bu da ne? Bu mağarada birileri var.
5: Kaçalım Tilki.
0: Meşale sönecek kurye bir şeyler yap.
5: Merak etme bir tane daha var.
0: Çıkar hemen. Hadi kurye hadi.
5: Tamam.

0: Ama korkuttular bizi.
1: Sorma kurye. Yarası olduğunu bilseydik bu kadar korkmazdık.
0: Onlar da korktu ama.
2: Ama neden yarasaların sesi öyle garip geliyordu?
1: Bileşik yankılanma yüzünden teleskop.
0: Bileşik yankılanma mı? O da ne?
1: Mağara gibi çok dönemeçli yerlerde sesin birçok kez engele çarpmasıyla birbirini takip eden seri yankılanma olayına denir.
2: Bu yüzden ses değişime uğruyor.
1: Aynen öyle teleskop.
0: Mağaradaki resimleri de yarasalar mı çizdi?
2: Başka insanlar çizmiştir.
1: Bence de. Yarasa resim çizmez. Hem milattan önce müzik seti mi vardı?
0: İçeride öyle demiyordun ama.
1: Neyse,
0: bir gizemi daha çözmüş olduk.
2: Merhaba çocuklar.
1: Merhaba. O nedir haberci?
2: Ormanda buldum. Sanırım bu mağaraya ait. Oraya nasıl gitmiş bilmiyorum. Seni gördüğüm iyi oldu kurye. Şu tabelayı yere çakacak bir şey var mı?
0: Hemen.
1: Lütfen mağara duvarlarını karalamayın. İşte bu güzel oldu. Doğayı gereksiz yere kirletmek hiç güzel bir davranış değil.
0: Evet. Halkı bu şekilde bilgilendirmek mantıklı.
1: Tık tık. Evet duyarlı can dostlar. Bu bir uyarı mesajıdır. Sizler yapmazsınız ama çevrenizi uyarabilirsiniz. Lütfen doğal alanlardaki hiçbir şeyi kirletmeyelim. Resimlerimizi güzel güzel kağıtlara çizelim. Olur mu benim güzel dostlarım?

0: başkan yardımcısı.
1: Tamam, şimdi başkanlık konuşmanı yapabilirsin. Hadi ama, heyecanlanacak bir şey yok. Rahatla biraz.
0: Yo yo yo, vazgeçtim. Sınıf başkanı falan olmak istemiyorum.
1: Hani çok istiyordun?
0: Tamam, istiyorum. Ama ya beni seçmezlerse? Sen neden aday olmuyorsun ki?
1: Geçen sene sınıf başkanı bendim. Bu sene de sen olursun belki.
0: Ya beni seçmezlerse? Öğretmenimiz sınıf başkanı adaylarının konuşma yapmasını istedi. Ben ne konuşacağım?
1: İçinden geldiği gibi konuş. Onlara neden seni seçmeleri gerektiğini anlat.
0: Bu çok mantıklı. Dinle. Bak şimdi dinle. Alkış alayım önce. Evet Civan, senden bahsediyorum.
1: Yaman, Yaman, Yaman.
0: Teşekkür ediyorum. Sevgili sınıf arkadaşlarım, değerli öğretmenim. Beni sınıf başkanı olarak seçerseniz bazı özel sürprizlerim olacak. Mesela okulun bahçesine havuz yaptırayım diyorum. Böylece yaz günleri serinleriz.
1: Hı? Ama bu nasıl olur ki?
0: Çok istiyorum Civan. Neden olmasın?
1: Böyle olmaz.
0: Tamam, şunu dinle. Sevgili arkadaşlarım, eğer beni seçerseniz okulun bahçesine çarpışan otopisti yaptıracağım.
1: Aa, bu da olmaz.
0: Sen de hiçbirini beğenmiyorsun ki.
1: Fikirlerin çok güzel ama çok abartılı. Yapabileceğin sözler vermelisin.
0: Kesinlikle haklısın. O zaman ne konuşacağım?
1: Hadi okula geç kalıyoruz.
0: Aa, hadi hadi. Bir sınıf başkanı adayı okula geç kalamaz.
1: Alemsin Yaman. Ne konuşacağını da yolda birlikte düşünürüz.
0: Tek bir oyla kaybettim. Tek bir tanecik oy.
1: Olur böyle şeyler.
2: Yine ne oldu bakalım?
0: Bugün sınıf başkanlığı için aday oldum ama kazanamadım.
1: Ama sınıf başkan yardımcısı oldun.
2: Ne güzel. Tebrikler Yaman.
0: Ama sınıf başkanı seçilmedim ki. Sadece sınıf başkanı yardımcısıyım.
2: Yardımcı da önemlidir. Sınıf başkanını desteklersin. Ve birçok sorunu birlikte çözersiniz. Tıpkı yardımcı organlar gibi.
0: Yardımcı organlar mı?
2: Elbette. Pankreas mesela sindirim sistemine yardımcı olur.
0: Pankreas ne kadar yardım ediyor ki? Ah, pankreasla aynı kaderi yaşıyoruz. Ben sınıf başkanı yardımcısı, o ise yardımcı organ.
2: Gidip görelim bakalım pankreas neler yapıyormuş. Hem bilim projesi yarışması için bir organımızın simülasyonunu da test etmiş oluruz. Ne dersiniz çocuklar?
0: Harika bir fikir deriz.
3: O halde hazırsanız hadi birlikte kaşifi çağıralım.
4: Kaşif! Başlıyor yeni keşif!
1: Şu mide.
0: Üst taraftakini de tanıdım hemen. Karaciğer.
2: Midenin arkasında ve ince bağırsağın hemen yanında olan da pankreas. Pankreasın en önemli görevlerinden biri kan şekerini dengeleyen hormonları üretmesidir.
1: Denge önemlidir. Peki kan şekerini nasıl dengeliyor ki?
2: Pankreastaki alfa hücreleri kan şekerini artıran hormonları salgılarken beta hücreleri de kan şekerini düşüren hormonları salgılar.
0: Kan şekerinin dengeli olması neden bu kadar önemli acaba?
2: Kan şekeriniz dengeli olduğunda bedenimiz başarılı bir şekilde enerji sağlar. Daha sağlıklı ve enerjik hissederiz.
1: İşte bu çok önemli. Ama hani yardımcı organdı?
2: Sorunun cevabı da bu tarafta. Pankreas ince bağırsağın uç kısmı olan bölgeye bazı enzimler gönderir. Bu enzimler sindirime yardımcı olur.
0: Enzimler yiyeceklerimizi eritiyor sanırım.
2: Öyle de diyebiliriz. Ürettiği enzimler tükettiğimiz besinlerdeki vitamin, mineral, protein, yağ, karbonhidratı ayrıştırmaya yarar. Ve pankreas bu enzimleri ince bağırsağa göndererek sindirime de yardımcı olmuş olur.
0: Pankreas yardımcı olsa da çok önemli görevleri varmış.
1: Tıpkı sınıf başkanı yardımcısı Yaman gibi.
0: Başkan yardımcısı Yaman. Sevdim ben bu işi.
5: Simülasyon başarılı.
2: Ve iyi haber. Simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor. proje için adım adım hazırlanıyoruz. Yardımlarınız ve eşlik ettiğiniz için teşekkürler çocuklar.

0: Başkan yardımcısı olarak her zaman sınıfımızın yanındayım. Çünkü yardımcılar da çok önemlidir.
1: İşte bu. Tıpkı pankreas gibi.
0: Bu arada pankreasımıza da iyi bakmamız lazım.
1: Canım pankreasım. Biliyorum, orada bir yerdesin. Sana çok iyi bakarım. Sen de görevini...

0: aksatmadan yap, tamam mı?
1: Yani öyle bakmaktan bahsetmedim ama daha sağlıklı olması için yapmamız gereken bir şeyler olmalı.
2: Elbette. Vücudumuz bir mucize. Onu korumak bizim görevimiz. Pankreasımıza iyi gelen bazı besinler var. Oo, telefonum çalıyor. Civan, annen arıyor. Alo, efendim Ayşe Hanım. Evet, evet. Civan yanımda, veriyorum. Al bakalım Civan, annen seninle görüşmek istiyor.
0: Efendim anne. Tamam, geç kalmam. Ne? Bu harika bir haber. Görüşürüz anne. Umarım bu besinler arasında mantı da vardır. Annem akşam mantı yapacaktı.
1: Ne? Çok severim mantıyı.
2: Mantı değil ama sarımsak pankreasa iyi gelir. Ayrıca yoğurt, ıspanak, mantar, brokoli.
1: Sarımsaklı yoğurt işte. Mantının yanında çok iyi gider.
0: Haklısın Yaman. Koş hadi, mantı soğumadan eve yetişelim. Allah'a emanet ol profesör.
1: Ben de mi geliyorum?
0: Elbette. Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.
2: Allah'a emanet olun. Ah, ah. Çocuklar gerçek bir mucize.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: her şey iyi görünüyor değil mi arkadaşlar? Güneşin alnında kömür küreklememiz dışında mı soruyorsunuz? Kusura bakmayın. Ne oldu Ayşegül?
1: Bakın.
0: Bu da ne böyle? Ha? Aman Allah'ım. Bu bir dev. Yanında da kocaman bir kaz kanat dürpüyor.

0: Şey, selamun aleyküm çocuklar. Ben bunun burada olduğunu görmemişim ya.
1: Aleyküm selam Müştefa abi. Dur, sana yardım edelim.
0: Kusura bakmayın çocuklar. Sizi görmemişim. Kapıdan çıkınca böyle bir şey beklemiyordum.
1: Estağfurullah Müştefa abi, ne kusuru?
2: Evet, kabahat bizde aslında. Bu iş için doğru yer değil burası.
0: Bu iş dediğiniz nedir?
1: Geri dönüşüm fuarında sergilemek üzere Çufi'ye bir de parkur yapalım demiştik de.
0: Bunun için de hurdalıktaki eski antenleri mi kullandınız? Helal olsun çocuklar. Bunları ne yapsak da israf etmesek diye düşünüyordum epeydir.
3: Sen ne yapıyordun Müştebi abi?
0: Atölyenin üstündeki ıvır zıvırı aşağı indirmem lazım. Havalar bozmadan orayı temizlemekte fayda var. Ben de sizden yardım isteyecektim çocuklar. Ne dersiniz? Bana yardım edebilir misiniz?
2: Bu soruyu duymamış olalım Müçtebi abi. Çünkü cevabı her zaman evet. Bilindiği gibi yardım... bizim işimiz.
0: Yazın ortalık dağınık gözükmesin diye kullanılmayan ne varsa hiç bakmadan buraya yığdım. Uzun zaman sonra ilk kez bu sabah çıktım bu merdiveni. İşte durum böyle.
1: Burada ikinci bir hurdalık oluşturmuşsun Müştebi abi.
3: Neyse, bizim için işe yarar bir dolu malzeme vardır burada.
0: Maalesef çocuklar, burasını biraz ihmal etmişim. Ne dersiniz? Siz bunları indirmenin bir yolunu bulurken ben de hurdalığa yeni birkaç raf açayım mı?
4: Tamamdır Müştebi abi.
1: Hadi indirmeye başlayalım.

0: bir fikrim var.
1: Ne yaptığını bizle de paylaşmayı düşünüyor musun?
0: Oyun parkına gitmedin mi hiç?
2: Kaydırak mı yapacaksın?
3: İyi fikir.

0: iş böyle olmayacak. Daha güvenli, daha garanti bir yöntem bulmalıyız.
1: Ya taşıyıcılar bu işi nasıl yapıyorsa biz de öyle yapalım.
0: Öyle mi diyorsun?
2: Başarabilir miyiz ki?
3: Biz o kadar güçlü müyüz ya?
1: Öyle değil arkadaşlar. O eskidendi. Şimdilerde vinçle, asansörle taşıyorlar. Ben de öyle yapalım diyecektim.
3: İyi de abicim, bu kamyonu, bu vinci kim verir ki bizim gibi üç çocuğa?
1: Orasını ben bilmem. Daha iyi bir fikri olan varsa...
0: Ben senden yanayım İsmail.
1: Cidden mi? Ben bile çok emin değildim kendimden. Peki nereden bulacağız kamyonu?
0: Kamyon değil. Basit bir asansör yapsak yeter. Hurdaların arasından böyle iki makara ve bir de ip bulabileceğimize eminim.

0: yüzden buradan kullanabileceğimiz bir şeyler bulalım dedik.
1: Hem inşa ederken senin gücüne de ihtiyaç duyabiliriz.
2: Tabii çocuklar. İyi düşünmüşsünüz. Allah sizden razı olsun. Hadi hemen işe koyulalım. Allah Allah. Bu nasıl oldu böyle? Durun çocuklar. Önce şundan bir kurtulayım.

0: Alışveriş arabası ayaklarından birini gönderin bakalım çocuklar. Önce halatı da geçir istersen İsmail.
1: Baş üstüne Müçtebe abi.
0: Şey, belki de fırlatmak yerine uzatsanız daha iyi olacak. Şimdi sıra sizde.
2: Tamamdır.
0: Alın bakalım çocuklar.
1: İşte başardık.

0: Aklınıza, elinize sağlık çocuklar. Allah sizden razı olsun. Buradan sonrasını Bodo'yla ben halledebiliriz. Siz treninizle oynayın.
1: Şey, şimdi boş kalan terasla ne yapmayı düşünüyorsun Müşteba abi?
0: Ne yalan söyleyeyim, pek bir şey düşünmedim.
1: Peki, biz fuara kadar orayı Çufi'yi geliştirmek için kullansak olur mu?
0: O nasıl söz Furkan? İstediğiniz gibi kullanın. Siz beni şu dağınıklıktan kurtardınız ya. Helal olsun orası size.
2: Teşekkür ederiz.
1: Geriye tek bir şey kaldı.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

Ekranların en iyi, en güzel, en mükemmel kalemleri. Hoş geldiniz. Nasılsınız bakayım? Oh maşallah. Ben de iyiyim hamdolsun. Aa, kapı çalıyor. Kusura bakmayın çocuklar, hemen geliyorum. Ben geldim. Bilin bakalım benimle birlikte ne geldi? En sevdiğim arkadaşıma hediye etmek için bir kalem almıştım. O gelmiş. Yazar kendisi. Bir an önce kendisine vermek için sabırsızlanıyorum. Teşekkür ederiz çocuklar. Hazır konu açılmışken arkadaşlık hakkında en güzel çizimleri yapmaya var mısınız? O zaman en iyi iki arkadaştan biri olan Kara'yla başlayalım. Ne dersiniz? Hadi Kara, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yuvarlaklar. Sıraya girmiş, havaya mı uçuyorlar, aşağı mı iniyorlar bilemedim.

Bu çocuklar arkadaş, onu anladık ama kafalarındaki bu yuvarlaklar da ne? Aa, şimdi anladım. Köpük balonu üflüyorlar. Arkadaşlar oyuncaklarını paylaşır. Onlar da paylaşmış. Nasıl da iyi yapmışlar. Sağ ol Kara. Keçe geldiğine göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yahu ne yuvarlak.

çıkmış. Her çizimde başrol mübarek. Bu sefer yuvarlaklarımız üzüm oldu. Hiç beklemiyordum açıkçası. Arkadaşlıkla üzümün ne alakası var keçe? Üzüm yiyen bir çocuk. İşte şimdi anladım. Arkadaşlar yiyeceklerini paylaşırlar. Afiyetle yerler. Arkadaşımızla yediğimiz yemek daha güzel, daha tatlı gelir. Çok güzel gidiyorsunuz çocuklar. Hadi bakalım devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

çocuk neden bu kadar mutlu? Bir çocuk daha. Sanırım arkadaşı. Nasıl da bildim. Aslında komikti. Çocuğun neden mutlu olduğunu anladık. Arkadaşlık hediyeleşmektir çocuklar. Arkadaşımızın mutlu olması bizi de mutlu eder. Sağ ol karacığım, eline sağlık. Keçeciğim, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ah canım, kıyamam. Nasıl da ağlıyor boncuk boncuk. Neyse ki yalnız değil. İşte bu. Arkadaşlık teselli etmektir. Üzgün olan arkadaşlarımızın yanında olarak onlara destek olmalıyız. Böylece arkadaşımız daha çabuk düzelir. Harikasınız. Ne güzel anlattınız arkadaşlığı. Oo, saat kaç olmuş? Benim çok önemli bir işim var çocuklar. Arkadaşımın hediyesini verip ona sürpriz yapacağım. Hadi bakalım. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her

0: yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
2: Başka?
1: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
2: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
4: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
5: Bu hayli yaşlı bir kuş.
4: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
5: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
4: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
5: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
4: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
5: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
4: Verdim verdim.
5: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
4: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
5: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
4: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
5: Ya Rabbi sen koru.
4: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
5: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
4: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
5: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
4: Eşim çok fikri tutma beni.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da bilmeyiz.

0: Selamun aleyküm dostlar. Ne oldu size böyle? Bir şey mi kaçırdım?
1: Aleyküm selam Mehmet. Senden önce bir güvercin kapıya çarptı da korkuttu bizi.
0: Güvercinden mi korktunuz? Onu bırakın da şimdi toplanın size güzel bir şey anlatayım. Dün akşam dedemle sohbet ettik.
2: Ve deden yine sana tarihi bilgiler verdi.
0: Dedem eski insanların yardım yaparken kimseyi incitmemeye özen gösterdiklerini anlattı.
3: Yardım yaparken incitmemek mi?
0: Evet Mia. İhtiyacı olanlara para verirken incinmesinler diye parayı sadaka taşı denilen yere bırakıyorlar. İhtiyacı olan da oradan alıyor.

0: Yani veren kişiyle alan kişi birbirini görmüyor.
1: Nasıl bir şey ki bu sadaka taşı?
0: Genelde cami avlularında oluyormuş. Eskiden İstanbul'da 160 tane varmış.
2: Bir şey anlamadım Mehmet. Buraya koyulan parayı ihtiyacı olmayanlar da alabilir.
0: Aynı şeyi ben de dedeme sordum Mia. Dedem de bana İslam ahlakına sahip insanların kendi ihtiyaçlarından fazlasını almayacağını anlattı. Ne kadar güzel değil mi?
2: Gerçekten harika bir şey.
3: Ve dostum, sen bize diyorsun ki bu sadaka taşı geleneğini yeniden canlandırmak zamanıdır.
2: Gerçekten bunu yapabilirsek harika olur.
1: O zaman ne duruyoruz?
4: İyilik için.
1: İyilik Habercileri kanalımızın sevgili takipçileri, sizlere bugün harika bir gelenekten bahsedeceğiz. Evet, bu bizim ecdadımızın uzun yıllar uyguladığı muhteşem bir yardımlaşma hareketi, sadaka taşı. Belki bazılarınız ilk defa duyuyor. Gördüğünüz bu küçük sütunlar, zenginlerin para bıraktığı ve ihtiyacı olanların da gelip aldığı bir yardım merkezi adeta. Fakat dikkat ettiyseniz bu yardımlaşma geleneğinde çok büyük bir incelik var. Veren de alan da birbirini görmüyor. İşte böyle harika bir tarihe sahibiz sevgili dostlar. Peki atalarımızdan kalma bu eşsiz geleneği neden yeniden canlandırmayalım? Herkesi bu geleneği yaşatmaya davet ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
2: Kimse yoksul ya da borçlu olmasın. Hiç kimsenin derde düşmesin başı. Davete gelmeyen kimse kalmasın. Yeniden canlansın sadaka taşı.
3: Bu işi size bırakıyorum dostum. Pekala dostlar, şimdi işi büyütme zamanı. Ne yapacağız? Bu işi bana bırakın dostum.
5: Buyurun.
3: Mo'nun malikanesi. Affedersiniz. Buyurun, iyilik habercileri evi.
6: Evet. Doğrudur. Videonun sonundaki benim.
3: Evet dostum. Teşekkürler.
6: Sağ olun.
3: Bu arada size bu haber sürecinde ne gibi zorluklarla mücadele ettiğimizi...
6: Alo? Alo?
3: Hat kesildi galiba.
2: Evet. Evet. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Dostlar, daha şimdiden tebrik telefonları başladı.
2: Kanala da yorum yağıyor. Herkes sadaka taşı uygulamasını yeniden başlatmak istiyor.
0: O zaman şimdi herkes iş başına. Sadaka taşı hakkında daha detaylı bilgiler bulmalıyız. Eski fotoğraflar, günümüzde hala nerelerde var, hepsini araştırmalıyız. Biriniz benimle gelsin. Şirin Camii imamıyla konuşalım bu konuyu.
2: Ben gelirim Mehmet. Hem ne zamandır camiye gitmek istiyordum.
3: Bana ihtiyacınız varsa operasyona hazırım.
0: Tamam o halde. Üçümüz gidelim.
4: İyilik için.
0: Selamun aleyküm İmam amca. Neler oluyor burada böyle?
7: Aleyküm selam çocuklar. Bana mı soruyorsunuz? Sizin haberi duyan mahalleli buraya gelmiş.
2: Bu kadar çabuk mu?
3: Ben size demiştim dostum. İçimden de demiş olabilirim.
7: Çocuklar, çok güzel bir geleneğimizi anlatmışsınız. Aferin size. Fakat sorun şu ki, bizim camideki sadaka taşı çok eski ve harap bir halde. Mahalleli de bu taşı onarmak ve eskisi gibi kullanılır hale getirmek istiyor. Bu iş için yarın toplanıp gelecekler.
2: Bu harika. O halde biz de yarın gelip haber toplayalım. Çok teşekkür ederiz İmam amca. Vaktini aldık. Yarın biz de burada olacağız inşallah.
0: Arkadaşlar, yarın camide haber var. Biz şimdi dönüyoruz. Tamam.

0: Zamanından kalma bu tarihi cami avlusundayız. Sadaka taşını onaran insanları görüyorsunuz. Nasıl canla başla çalıştıklarını anlatamam.
1: Evet, sevgili dostum Yusuf'un aktardığı bu eşsiz bilgiden sonra konumuza dönecek olursak, bu taş bundan tam 200 yıl önce bir hayırsever tarafından inşa edilmiş, insanlar bu taşa bırakılan paradan ihtiyaç duydukları kadar alıyorlarmış. Bu gelenek sayesinde kimse aç yatmıyormuş. Gördüğünüz kalabalık şimdi bu geleneği yeniden canlandırmak için büyük bir mücadele veriyor.
2: Nasıl bir sorundan bahsediyorsunuz?

0: ediyorsunuz anlamıyorum çocuklar.
1: Nasıl? Çalmışlar.
0: Ne? Sadaka taşına koyulan paraları mı çalmışlar?
1: Hayır. Çalmışlar.
0: Ne dediğin anlaşılmıyor Mia. Tamam. Evet, çok net duyuyorum Han. Sadaka taşındaki paraları mı çalmışlar?
2: Hayır dostum, hayır. Sadaka taşını çalmışlar.

0: bir şey anlatmaya çalışıyorlar.
1: Hadi şimdi başlatsınlar sadaka taş uygulamasını da görelim.
2: İyilik yapılmasından nefret ediyorum patron.
1: Yapamayacaklar kurnaz. Merak etme. Yapamayacaklar.
0: Nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar? Burada olay var Mehmet. İki adam sadaka taşını sökmüş. Şimdi onların peşindeyiz. Tamam.
3: Çocuklar dikkatli olun. Sakın kendinizi göstermeyin. Tamam.
4: Ne demek taşı sökmüşler? Ne demek peşindeyiz? Ne demek? Tamam. Ha. Tamam da sıkıntı yok. Tamam.
1: Ne oldu? Neden durdun?
2: Yok bir şey patron. Bir ses duyduğumu sandım.
0: Sessiz ol Mo. Neredeyse adam duyacaktı. Tamam.
3: Tamam arkadaşlar. Burada işimiz bitti.
0: Badem ne yapıyorsun? Gel buraya.
1: Kimmiş kurnaz? O ses nereden gelmiş?
2: Bir köpek patron.
3: Olmaz Han. Ona bir şey yapamazlar merak etme. Şimdi görüntüleri gidip polise vereceğiz. Hem bademi hem de sadaka taşlarını geri alacağız.
5: İyilik için.
6: Sağ olun çocuklar. Bu çeteyi ne zamandır arıyorduk. Camilere sürekli zarar veriyor bu adamlar. Şimdi sayenizde sökülmüş bütün sadaka taşlarını da yerine götüreceğiz.
0: Peki badem?
6: Badem?
0: O bizim köpeğimiz.
6: Üzgünüm çocuklar. Ama sanırım köpeğiniz burada değil.
0: Bu görüntüleri de kanala yüklüyorum şimdi.
7: Blog makaleleri de tamamdır. Yorumlar gelmeye başladı bile. Bu hareket gitgide yayılıyor.
3: Çocuklar üzülmeyin. Badem çok akıllıdır. Elbet geri dönecek. Dönmezse biz gider arar buluruz.
7: Efendim? Evet benim. Öyle mi? Çok sevindim. Haber verdiğiniz için teşekkürler.
8: Kimmiş Asen? Kim aradı? Ne dedi?
7: Endonezya'dan aradılar. Orada da meydanlara ve camilere sadaka taşları dikiyorlarmış.
3: Normalde bütün bu gelişmelere çok sevinip havada uçuyor olurduk. Afrika'dan Avrupa'ya kadar yayıldı bu hareket.
0: Nijerya'dan da haberler ve fotoğraflar geliyor.
9: Çocuklar, şöyle bir kulak kestim de haberlere. Gerçekten iyi iş çıkardık.
0: Kulak kesildim diyecektin.
9: Ben ne dedim?
5: Sen de öyle dedin Mo.

0: bana. Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: Selam.
1: Tatlı dil. Hasır bebeğim nerede abi?
2: İyi mi uyum?
1: Almadığına emin misin?
2: Hayır, almadım.
1: Neden böyle konuşuyorsun?
2: Hem Aysan da biteyi oymaş. Ben yaptım.
1: Ha, ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
2: İyi uyum. Ama aymadım ki.
1: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
2: Peygamberimizi kastediyorsun.
1: Doğru.
2: Anne, anne.
3: Efendim oğlum.
2: Peygamberimiz konuşur mu anne?
3: Anlamadım.
2: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim.
3: Bunu neden sordun Yera?
1: Güzel konuşur değil mi anne?
3: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima...

0: tebessüm eder.
1: Başka?
0: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
1: Ya, gördün mü? Sen haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim. Yani Anit, bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım. Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor. Bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar ve nazik söyleyebilirsin.
2: Yele yele.
1: Bir dakika Lemi, şimdi işim var.
2: A i yela a u a eme eme i e.
1: O kaptakileri mi?
2: Hı hı.
1: Tamam, kendin gidebilirsin.
2: Ha? E de e.
1: Olmaz Lemi. Olmaz Lemiciğim. Kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var.
2: U a i u a i a u a.
1: Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma. Bak Anit. Diye kesik kesik değil. B diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. B diyeceksin. Ah, sanırım başaramayacağız. İşte oldu. Hadi Lemi, güzel konuşmayı öğreneceğiz. Bu birinci dersimiz. Ama anlaştık ya. Dersi yapalım, sonra gideceksin Lemi. Tamam, seninle geleceğim.
2: Yele yele.
1: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ona göre.

0: Kabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşları cinsi. Anlamadın. Lemi, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır yürüyoruz. Anlaşılan yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam, şimdi Anit'in adıyla başlayalım. O en kolayı. Anit de.
1: Ha?
0: Anit de bir Anit.
1: A-i.
0: Yok, arada ne, sonra da D harfi var.
1: A-i.
0: Tamam, şimdi de şifa de bakalım.
1: İffa.
0: Şifa.
1: İffa.
0: F harfini söylemek daha zor ama Lemi. Şey daha kolay. Hadi bir daha dene.
1: İffa.
0: Ah tamam, sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.
1: İki.
0: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
1: İki. İki.
0: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
1: İki. İki.
0: Eyvah, tilki. Kaç Lemi? Ucuz kurtulduk. Ne oldu Lemi? Olamaz. Yarısı dökülmüş. Olsun Lemi. Kuşlar başka yerden de bulur.
1: A-u, a-u.
0: A-u mu? O ne Lemi?
1: Ük, ük, ük.
0: He? Gideceğimiz yerde tavuklar mı var? Neredeler? Hadi gidelim. Hehehe

Seni tanıyorlar Lemmy. Burada neler oluyor Lemmy? Anladım. Kabın yarısı kuşlar içinde ve döküldü. Tamam. Üzülme Lemmy. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için geliriz. Olur mu? Hadi Lemmy. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim. Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin. Ardından da diğerleri. Hadi size diyorum. Ne oldu böyle? Olamaz.

0: Ne oldu ki?
1: Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin size tohum vereceğiz. Ha, onlar da gitti. Ne dedim ben? Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki. Ne anladılar acaba? Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı. tamam. Hayır, bir anda nereye kayboldular ki? Bak Lemi, işte bir tanesi orada.

geldim. Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim. Bakın tavuklar. Aa! Anne! Dur tavuk. Sadece size yardım etmek istedim. Anneciğim! Anlamıyorum. Neden kovalıyor ki? Ben onlara yardım etmek istiyorum. Sadece bakın tavuklar dedim.

0: anladım. Bakın deyince yuvarlak çiziyorlar.
1: He.
0: Ben nereden bilebilirim ki? He. Bana onlarla konuşmayı öğret Lemi. Hadi ne olur. Neden? Doğru. Onlar hala aç. Doyuralım o zaman. Tohum kabı diğer tarafta kaldı Lemi.
1: İyi.

0: Hadi Leni, başlayalım.
1: İmmi,
0: Tamam, dinliyorum.
1: A, E, Ü, A, E, Ü.
0: A, E, Ü, A, E, Ü.
1: A, U,

yanlış ne doğru iyi takip et bunu. Adı üstünde canım dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: piti piti, karamel nasıl peki?
1: Gelin bakın size ne göstereceğim.
2: Ne göstereceksin Agah dede?
1: Çocukken oynadığımız bir oyuncak. Topaç.
0: Topaç mı? Bakayım nasıl?
1: İşte bak böyle.
2: Bununla nasıl oyun oynanıyordu ki Agah dede?
1: Bak bu üzerindeki ipi görüyor musun Elif?
2: Evet.
1: İşte bu ipin ucunu elinde tutuyorsun.
2: Tamam.
1: Sonra topacı yere fırlatıyorsun.
2: Aa, oyuncağı neden fırlatıyoruz Agah dede?
1: Ha? Bu oyuncağın amacı o da bu yüzden Miço.
2: Nasıl yani? Fırlatmak için mi oyuncak yapmışlar?
0: Müsaade et sen, Agah dede anlatacak ne için olduğunu.
2: Ama merak ettim.
0: Ben de ettim.
2: O zaman sen de sor.
0: Sormayıp dinlesek öğreneceğiz zaten.
2: Of, tamam peki.
1: Şimdi bunu ileri doğru fırlatırken elimizde tuttuğumuz ipi de geriye doğru çekiyoruz. Ve yere düşen topaç işte böyle fır fır dönüyor.
2: Aa, ne güzel dönüyor.
0: Fır fır fır.
2: Dön güzel topaç, dön.
0: Ben de yapabilir miyim Agah dede?
1: Elbette. Sırayla ikiniz de yapın.
0: Tamam, nasıl yapacağım?
1: Önce ipi topaca güzelce saracağız.

0: Bak şimdi uzun döndürmek nasıl olur gör.
1: Hiç de bile asıl sen gör.
0: Süre tutalım bakalım kiminki uzun dönecek.
1: Olur sen döndür ben sayayım.
0: Ama sen 5'e kadar sayabiliyorsun.
1: 5 tane 5 sayarım.
0: Yok ben sayarım.
1: Olmaz. Agah dedi.
2: Efendim Mico.
1: Kimin topacı daha uzun dönüyor diye bize süre tutar mısın?
2: Tutarım tutmasına Mico. Lakin uçuş vakti yaklaştı. Yavaştan yola koyulmamız gerek. İsterseniz bu yarış işini yarına bırakın.
1: Tamam anlaştık. Agah dedi. Siz çocukken topaçtan başka oyuncağınız var mıydı?
2: Vardı elbet ama bugünkü kadar çok değil.
0: Ne gibi oyuncaklar dedi?
2: Bizim zamanımızda somya yayları olurdu. İki ucu böyle yuvarlak. İşte o yaylara bir tel takardık. Araba tekeri gibi olurdu. Onunla arabacılık oynardık. Eğer somya yayı bulamazsak terlikleri kamyon yapardık. Ayağımızın üstünü kapatan yer direksiyon yeri olurdu.
1: Aa harika. Ne kadar güzel düşünmüşsünüz.
2: Evet. Hayal gücümüzü kullanarak güzel güzel şeyler üretirdik.
0: Ben de hayal gücümü kullanarak sürekli uzaya gidiyorum.
2: Ah, çok şükür. Bugün de güzelce havalandık hayırlısıyla.
1: Baksanıza ne kadar yükseldik.
3: Evet, roket gibi.
0: Roket gibiden biraz az yükseldik.
1: Ama diğer balonlardan daha yukarı çıktık. En yukarıda dikkat balonu var.
2: Evet arkadaşlar. Yerlerinizi alın ki dikkat öykümüze başlayalım.
0: Bugün bize ne öyküsü anlatacaksın Agah dede?
2: Bugün size baloncunun hikayesini anlatacağım.
1: Baloncu mu?
2: Evet. Bu balonu icat eden adamın hikayesi.
0: Çok merak ettim.
2: Bir çocuk varmış. Adı da...
1: Balbal olsun.
2: Peki öyle olsun. Balbal oyuncaklarla oynamayı çok severmiş. Ancak kötü bir huyu varmış. Oynadığı oyuncak bir tek ona özel olsun istermiş. Bir oyuncağın aynından başkasının elinde de görürse hemen bırakırmış. Diyelim ki top oynamak için sokağa çıktı. Başkasının top oynadığını görürse topu bırakır gidermiş. Diyelim ki arabalarıyla oynuyor. Aynı arabadan başkasında da görürse hemen hevesi kaçarmış o oyuncaktan.
1: Aman ne kötü.
2: Ya.
0: Topaçla oynasın o zaman. Ben kimsede topaç görmedim.
2: Alper'cim. Şimdi çok fazla oyuncak var. Teknoloji gelişti. Oyunlar, oyuncaklar dijitalleşti. Ancak eskiden topaç çok yaygın bir oyuncaktı.
0: Balbal eski zamanda mı yaşıyormuş?
2: Elbette. Balonun icat edildiği yıllarda yaşıyormuş.
0: Anladım.
2: İşte böyle. Balbal ne oynasam, neyle oynasam diye düşünüp duruyormuş. Günlerden bir gün aklına... Kendi oyuncağımı yapmalıyım diye bir düşünce gelmiş. Bu yalnızca bana özel olmalı demiş. Balbal düşünmüş, taşınmış. Ne yapmalı, nasıl yapmalı, bu oyuncak ne olmalı diye günlerce kafa yormuş.
1: Balon olacak o oyuncak.
0: Bunu hepimiz biliyoruz Elif.
3: Şşt! Dinleyelim.
2: Ve hepinizin de bildiği gibi aklına balon yapmak gelmiş. Malzemeleri bulmuş buluşturmuş, denemeler yapmış. Küçük olmuş şişmemiş, büyük olmuş nefesi yetmemiş. Derken ideal balonu bir şekilde tasarlamış Balbal. Güzel mi güzel kıpkırmızı bir balon yapmış. Sonra sokağa çıkmış. Balonuyla oynarken bir başka çocuk onu görmüş. Beraber oynayalım mı diye sormuş. Balbal ona olmaz bu benim balonum. Yalnızca bende var. Bir tek bana özel. Başkasıyla oynamam demiş.
1: Ne kötü. Paylaşmadı.
2: Evet. Diğer çocuk Balbal'a Babama söylerim, bana da balon alır demiş. Balbal da ona alamaz çünkü hiçbir yerde satılmıyor. Bunu ben yaptım demiş.
0: Gerçekten de öyle.
2: Çocuk gitmiş babasına söylemiş. Babası gerçekten balon diye bir oyuncak bulamamış. Çocuk isterim diye tutturunca babası da oğluna bir balon yapmış. Hem de Balbal'ınkiyle aynı renkte. Kıpkırmızı bir balon.
1: Nasıl yapmış?
2: Balbal nasıl yaptıysa öyle. Poşetin içine hava üflesen bile balon oluverir ne de olsa. Diğer çocuk da balonu gören Balbal'ın canı sıkılmış. Hemen eve koşmuş. Madem kırmızı balon yaptılar, ben de sarısından yaparım demiş ve sarı bir balon yapmış. Çıkmış sokağa, onunla oynamaya başlamış. Hikaye bu ya. Bu kez de başka bir çocuk görüp onlarla oynamak istemiş. Balbal yine müsaade etmemiş. Diğer çocuk, gel arkadaşım, bunu bana babam yaptı. İsteriz sana da yapar demiş.
1: İşte bu kadar.
2: Doğruca eve gitmişler. Çocuğun babası diğer çocuk için de bir tane sarı balon yapmış. Çıkmışlar sokağa, beraberce oynamaya başlamışlar. Bunu gören Balbal kızmış. Hemen eve koşmuş. Bir tane siyah balon yapmış. Derken başka çocuk da siyah balon görmüş, sonra yeşil balon yapmış. Başka çocuk da onu görmüş, sonra mavi balon yapmış. Diğer çocuk da onu görmüş. Zaman böyle akıp geçmiş. Balbal ne zaman balon oynamaya kalksa, başkasının elinde de var bundan diyerek vazgeçmiş. Gidip başka renkte yenisini yapmış.
0: Ama bu çok kötü. Oyun oynamak yerine sürekli balon yaptı.
2: Ya sorma Alper. İşte Balbal'ın da derdi bu olmuş. Yıllar geçmiş, büyümüş, koca adam olmuş. Balonun mucidi kendi olduğu halde şöyle ağız tadıyla bir kere bile oynayamadan geçmiş yıllar. Sormayın. Ve bir rivayet var ki çocuklar hala ortalıkta dolanır.
0: Nedir?
2: Balbal ömrünün sonuna kadar her gün başka bir renkte balon yaparak, kimsede olmayan rengi bulmak için uğraşarak yaşayıp gitmiş.
0: Ne zormuş işi.
2: İşleri kolaylaştırmak bizim elimizde evlat. Ama hırs yaparsak işlerimiz hep zorlaşır. Evet, sıra geldi dikkat yarışına. Evet, ilk sorunuz geliyor. Balbal'ın yaptığı ilk balonun rengi neydi çocuklar?
1: Kırmızı.
2: Tebrikler. Bir puan senin oldu. Peki, Balbal neden balon yapmaya kalkışmıştı?
1: Tek kendine özel bir oyuncak olsun diye.
2: Tebrikler. Sen çok iyi bir dinleyicimizsin.
1: Teşekkür ederim.
2: İlk iki soruyu sen bildiğine göre üçüncü bir soruya gerek kalmadı. Ne de olsa iki puanı toplayarak bugünü önde bitirmeyi garantiledim.
1: Hey, yaşasın! Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun.
4: Bugünün hatırası olarak bizden bir balon maketi ve bir de rozet kazandın.
1: Yaşasın! Hepinize teşekkür ederim.
0: Böylece artık sen de dikkat balonu ailesinin bir üyesisin. Hey hey hey dikkat balonu.
1: Dur o benim sözüm.

yanlış, ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canlı dikkat balonu. Ne yanlış, ne

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım.

0: İyilik yap, iyilik bul.
1: Hoppa! Toplar havada. Google'lar güne oyunla başlar. Gökte kuşlar, yerde Google'lar. Aa, Degu da burada. Hey, dikkat et. Güzel başlamıştık oysa. Ah, şu Hagu'nun sakarlığı da olmasa. Çogu. Hagu oyuna devam etmeye kararlı görünüyor. Hey, bu harika bir atış. Ama pek atış olmadı galiba. Ah, Çogu. Yine kıyamadı kardeşine. Ah, hayır. Bu bir köpek balığı. Ve sanırım yardıma ihtiyacı var.
2: Çogu.
3: Bakadago.
1: İşte Hagu da geldi. Dayan köpek balığı. Gugular yardıma geliyor. Ve kahraman Gugular sahnede. Hadi çocuklar, yapabilirsiniz. Durun bir dakika. Degu'nun bir tavsiyesi var. İşte böyle çocuklar. Gugular bunu da başardılar. Ve bir dansı hak ettiler. Tebrik ederim çocuklar.

0: herkes çok mutlu görünüyor, değil mi? Güle güle köpek balığı. Kendine çok dikkat et. Evet, şimdi herkes için dinlenme zamanı. Hagu, Çogu. Sanırım birileri hiç yorulmamış çocuklar.
1: Hagu, Bagu, Togo.
0: Öyleyse biraz daha eğlenelim, değil mi? Gugular iş başına. Çogu bu duruma biraz üzüldü galiba. O ses de ne? Ters giden bir şey mi var? Neler oluyor dersiniz? Ben çok heyecanlandım çocuklar. Aa, bu balıklar da nereden çıktı? Şunlara bakın, bir sürü balık. Aa, sanırım balıkların nereden geldiği belli oldu. Bunlar köpek balığının hediyesi. Bu bir teşekkür olmalı. İyilik yapan Gugular iyilik buldu. Bu pek de güzel bir mutlu son oldu.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
2: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi...

0: dikmek anlamına gelir.
1: Bilginin haciyle meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şuraya önündeki o, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
1: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: tiyatro köyümüzdedir. Meydanda toplaşalım.
1: Aman efendim aman. Tüm ahali toplanmış gelmiş. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi herkes bu gece oynanmasını istediği konuyu kağıda yazıp heybeye atsın.
2: Ha, kağıt mı atacağız? Ben de heybeyle para topluyorsunuz sandım. Tiyatroya yardım parası.
1: Yok canım. Heybeli tiyatronun bütün gösterileri ücretsizdir. Amacımız hoşça vakit geçirmek. Dilimiz döndüğünce iyiyi, güzeli, doğruyu yayabilmek. Evet. Bugünün konusu bakalım ne çıkacak? Konumuz tutumlu olmak çıktı. Harika. Çok güzel bir konu.
3: Hadi hayırlı geceler kızım.
4: Anne.
3: Efendim kuzum.
4: Işık açık kalsa olur mu?
3: Birazdan uykuya dalacaksın kızım. Işık açık kalırsa boşuna yanmış olur.
4: Yansın anne, ne olur ki?
3: Müsrif olursun.
4: Müsrif mi? Müsrif ne demek anne?
3: İsraf yapan, savurgan kişilere müsrif denir kızım. Mesela ışığı gereksiz yere yakmak israftır. Işığı gereksiz yere yakan kişiye de müsrif denir.

0: Başka ne yaparsak müsrif oluruz?
1: Mesela bazen yemeklerde babanın tabağına yemek koyarken baban bana hanım daha çok koy, daha çok koy diyor ya.
0: Evet, sen de ona doyacağın kadarını koyuyorum. Artar, yiyemezsen israf olur diyorsun. Yani tabağımıza yiyeceğimizden fazlasını doldurursak da müsrif oluruz. Doğru anladın mı anne?
1: Evet, aferin sana.
0: Peki anne başka? Başka ne yaparsam müsrif olurum?
1: Anlaşılan bu konu çok ilgini çekti. Sana tutumlu ile savurganın masalını anlatayım mı?
0: Masal mı? Bayılırım. Hadi anlat.
1: Bir varmış, bir yokmuş. Köylerden birinde bir fırıncı yaşarmış.
2: Ben bu köyün fırıncısıyım. İyi güzel ekmekler pişiririm ki sormayın.
1: Bu fırıncının bir de oğlu varmış. Öylesine savurgan, öylesine müsrif mi müsrif.
3: Ben fırıncının oğluyum. Adım Gürbüz. Babam bu köyün tek fırıncısı. Öyle güzel ekmek yapar, öyle çok ekmek satar ki bir sürü para kazanır. Ben de babama yardım eder, ondan bolca para alırım.
1: Bir de bu fırında çalışan delikanlı varmış.
4: Ben Arif, fırında çalışır, elime geçen parayla yoksul ana babama bakarım.
1: Arif'le müsrif Gürbüz fırında çalışır, fırıncı da onlara bu hizmetleri karşılığında ödeme yaparmış.
2: Bakalım çocuklar, bugün haftalıklarınızı alacaksınız.
3: Ver baba, ver paramı da akşam kasabaya gidip bir güzel harcayayım.
2: Ne alacaksın paranla?
3: Şeker, çikolata, yeni bir ayakkabı da alacağım.
2: Ayakkabı mı?
3: Evet baba, çok güzel bir ayakkabı gördüm geçen, mavi renkte. Kırmızı, sarı, beyaz, siyah, her renkte ayakkabım var. Lakin o renkte hiç ayakkabım yok. Alayım da olsun.
4: Kesene bereket usta. Usta, çarşıdan alacaklarım var da bugün biraz erken çıksam olur mu?
2: Hayırdır Arif? Yoksa sen de mi mavi ayakkabı alacaksın?
4: Yok usta. Ayağımdaki ayakkabılar yeni sayılır. Dikkatli kullanırsam daha uzun yıllarda giyerim bunları. Çarşıdan evin erzağını alacağım. Babamın ilaçlarını alacağım. Param artarsa da anacığıma veririm, onda durur.
1: İşte böyle kızım. Gürbüz ihtiyacı var mı yok mu düşünmezmiş. Eline geçen tüm parayı harcarmış. Arif ise evinin ihtiyaçlarını karşılar, kalanı da anacığına verirmiş. Aradan yıllar geçmiş, fırıncı iyice yaşlanmış.
2: Yıllar geçip gidiyor. Zaman boşa harcanmayacak kadar kıymetli bir hazine. İnsan her anının kıymetini bilmeli. Zamanını israf etmemeli. İyi, güzel, doğru, faydalı şeyler için harcamalı.
3: Hayırlı günler babacığım. Bugün haftalıklarımızı verecek misin?
2: Vereceğim oğlum.
3: Tamam. Yeni telefon alacağım da para lazım.
2: Yeni telefon mu? Bu kullandığın eski değil ki oğlum.
3: Eski değil ama bir üst modeli çıktı baba. Herkes ondan alıyor. Benim neyim eksik?
4: Hay Allah. Telefonumun da bataryası iyice eskidi. Şarjı hemen azalıyor.
2: Görünen o ki bu hafta telefoncu bayram edecek.
4: Neden usta?
2: Oğlum telefonunu değiştirecekmiş. Sen de telefonundan şikayet ediyorsun. Belli ki sen de yeni çıkan modeli alacaksın.
4: Yok usta, bu telefon uzun zaman idare eder beni. Sadece bataryası eskidi biraz. Onu tamir ettirirsem başka sıkıntısı yok.
0: Arif de hiç para harcamıyor.
1: Arif para harcıyormuş ama gereksiz şeylere değil.
0: İyi de anne, yeni model telefon çıkmış. Ben Arif'in yerinde olsam hemen alırdım.
1: Arif eğer bir şeye ihtiyacı varsa en iyisini alıyormuş. Ve o eşyasını tamamen eskiyene kadar kullanıyormuş. Tasarruflu olmak da bu demek zaten.
0: Öğretmenimiz bilinçli tüketiciler eşyalarını kullanım süreleri bitene kadar kullanır demişti. Şimdi daha iyi anladım onu.
1: bunu duyduğuma sevindim. Neyse, tutumlu Arif ve savurgan Gürbüz'ün günleri böyle geçip gidiyormuş. Derken iyice yaşlanan fırıncı hayatını kaybetmiş ve fırında oğlu Gürbüz'e kalmış.
5: Arif, kasadaki paraları versene bana.
4: Birazdan değirmenci gelecek, bize un getirecek. Parayı ona vermemiz lazım.
5: Canım, kaçmıyoruz ya. Değirmenciye söyle, getirdiği undan ekmek yapalım, satalım, para kazanalım, öderiz parasını.
4: Paramız varken borçlanmasak daha iyi değil mi?
5: Para bana lazım, arabamı değiştireceğim. Değirmenci beklesin.
1: İşte böyle. Gürbüz savurganlığa devam etmiş, babasından kalan ne varsa satıp savuyor, gereksiz şeylere harcıyor. Hiç tasarruflu davranmıyormuş.
0: Peki ya Arif?
1: Arif tasarrufu hiç elden bırakmıyormuş. İhtiyacı olanı alıyor, canı bir şey çekerse yapıyor ama gereksiz harcamalardan uzak duruyormuş. Artan parası olursa da annesine veriyormuş.
2: Evlat, babam günü gününe ödeme yapardı. Benim alacaklarımı hiç aksatmazdı.
5: Biliyorum değirmenci amca.
2: Sen aylardır benden un alıyorsun ama ödeme yapmıyorsun. Borcun çok birikti. Borcunu ödemezsen sana yeni un veremem.
5: İyi de un alamazsam ekmek yapamam. Ekmek satamazsam nasıl para kazanırım ben?
2: Borcumu ödemezsen un veremem sana maalesef.
4: Un alabildin mi?
5: Yok, borcumuzu ödemezsek vermiyor.
4: Doğru, borcunu ödememiz gerek. Acaba arabanı satsan da borçlarımızı mı kapatsak?
5: Yok canım, un almak için güzelim arabamı satacak değilim ya. Fırını satarım daha iyi.
1: Ve böylece Gürbüz babasından kalan fırını satılığa çıkartmış.
0: Ocağı buydu.
1: Peki fırını kim almış dersin?
0: Kim? Yoksa Arif mi?
1: Evet kızım. Yıllarca tasarruflu davranıp artan parasını annesine vermişti ya. İşte orada biriken parayla da fırını satın almış.
0: Peki ya sonra anne?
5: Arif!
4: Gürbüz, demek sen ha? Yıllar geçti aradan görüşmeyeli. Hangi rüzgar attı seni buraya?
5: İş istemek için geldim.
4: İş mi?
5: Evet. Babamdan kalan ne varsa sattım, harcadım. Her şeyim tükendi sonunda. Çalışıp para kazanmam lazım. Elimden bir tek ekmek yapmak geliyor. Beni işe alır mısın?
4: Alırım tabii. Bunlar sana ders olmuştur. Bundan sonra savurganlığı bir kenara bırakıp tasarruflu davranmayı öğrenirsin.
5: Atalarımız ayağını yorganına göre uzat demişler.
2: Tutumlu olmak, gereksiz harcamalardan kaçınmak çok önemlidir.
0: Savurganlık dinimizde de toplumumuzda da hoş karşılanmaz.
4: İsraftan kaçınır, ölçülü davranırsak Rabbimizin nimetleri hepimize bolca yeter.
1: Sözün özü, israftan sakınalım. Tasarruflu olup ihtiyacımız kadar harcayalım.
4: Sirçilisan ettiysek affola.

de hemen hızlanıyorum. Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir ara.

Ha? Ha? Bu ne ya? Susmadı bütün gece.

0: Ya yaramaz kedi.
1: Ne oluyor Eymen? Kime bağırıyorsun?
0: Kediye.
1: Kediye mi?
0: Evet, susmadı geceden beri. Uyutmadı bir.
1: Allah Allah. Ben duymadım hiç.
0: Duymazsın tabii. Benim pencerenin önündeydi çünkü.
1: Kim bilir ne derdi var.
0: Ne derdi olacak? Tek derdi beni uyutmamak.
1: Ha?
0: Gidip bulayım şu yaramazı. Yoksa bu gece de uyutmaz beni.
1: Bir dur Eymen. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
0: Uykusuz kaldım. Daha büyük zarar mı olur?
1: Bak ya. Zavallı kediyi ondan önce bulmak lazım.
0: Pisi. Neredesin? Sesin kesildi. Benim uykumu bölünce işim bitti değil mi? Bulacağım seni.
1: Kediş. Neredesin? Seni Eymen'den önce bulmam lazım. Eğer o bulursa seni buradan gönderir. Hadi çık ortaya.
0: Aa, bu

0: Şey, ben kedinin bu kadar aç olduğunu bilmiyordum.
1: Ama ben sana demiştim, kim bilir ne derdi vardır diye.
0: Doğru.
2: Bu sayede öğrenmiş oldun Eymen'cim. İnsanlar olarak sadece insanlara değil, hayvanlara da merhamet etmeliyiz ki Allah da biz kullarına merhamet etsin.
0: Haklısın Temel amca.
1: Acaba başka ne ihtiyacı var?
0: Su. Susamış da olabilir.
2: Aferin Eymen. Hadi su getirelim.
0: Ben getiririm. Kediye borçluyum.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

heybeli tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: da ne böyle? Bir karetta karetta mı?
1: Hayırlı günler Arif baba. Nasılsın bugün?
0: Hamdolsun Ali'cim, seni sormalı. Hayırdır? Bu dev çantada ne böyle? Yoksa olimpiyatlara mı hazırlanıyorsun?
1: Sorma Arif baba. Caner hastalandı da bütün hafta onun için notlar tuttum. Yetmedi, ses kayıtları aldım, videolar çektim. Yani hasta olmayıp okula gelse bu kadar bilgi edinemezdi.
0: Siz çocuklar bir şeyleri kaydetmeye çok meraklı oldunuz. Biz hiç böyle değildik. Daha mı iyi, daha mı kötü bilemiyorum.
1: Ha? Ben devam edeyim Arif baba. Yolum uzun. Hadi sen de kal sağlıcakla.
0: Hmm.

0: be.
1: Gördün mü? Nasıl hızlı geçtim ama. Yeni bisikletim jet uçağı gibi değil mi?
0: Biraz dikkat etseydin ya. Ben de bisikletliyim sonuçta.
1: Seninkini bisiklet mi denir canım bunun yanında? Yürüsen aynı hızla giderdin.
0: Sırtımdaki ağırlık olmasa bu kadar yavaş gitmezdim herhalde.
1: Ha? Kabul. Hadi çantanı bırak da sokağın başından sonuna kadar...

0: yarışalım. O zaman da böyle iddialı konuşabilecek misin görürüz.
1: Planımda ders vermek yoktu ama sen kaşındın.
0: Neredeyse öğlen olacak. Parktaki saatin sesi duyulunca başlarız.
1: Bana fark etmez. İstersen erken başla.
0: Hmm.

0: İşte ışık hızı teknolojisi. Nasıl olur?
1: Neymiş bugünün dersi? Baharet bisiklette değil, bisikletçideymiş.

0: olamaz. Caner için aldığım kayıtlar mahvolmuş.
1: Şey, bunu beraberlik sayalım. Rövanş karşılaşmasında görüşürüz.
0: Ha? Oh, şükürler olsun. En azından defter kurtulmuş galiba. Ha? Sakın yapma köpekçik. Ha? Ha? Ha?

0: 저만 패스. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Ali. Hayırdır? Bu ne hal böyle?
2: İşler karıştı galiba.
0: Maalesef.
2: Bu kim?
0: O da benim yeni arkadaşım. Belki bu parçaları yeniden birleştirebilirsem. İşte böyle. Kimi kandırıyorum ki? Arkadaşım bana güvendi ve ben onun güvenini boşa çıkardım. Of, Allah'ım yardım et.
2: Arkadaşın için böylesine uğraşman doğrusu kayda değer Ali'ciğim. Sizinki gibi arkadaşlıklar ömür boyu devam eder. Tıpkı ben, Ethem amcan ve antikacı Gazan.

0: Kanfer gibi. Bak ne diyeceğim. Bu fotoğrafın nerede çekildiğini çözebilirsen, ben de sana sorununu çözmende yardımcı olacak bir bilgi sunabilirim.
1: Ha? Derhal. Anlaşılan arka planı inceleyerek kesin bir bilgiye ulaşamayacağım. En iyisi diğer tanıkları sorgulamak.
2: Ne de gençmişiz maşallah. Gerçi daha o yaştan bozmuşuz gözleri. Vallahi bu fotoğrafın nerede çekildiğini hatırlamıyorum Ali. Ama gözümdeki gözlüğe bakılırsa 40'lı yıllardayız. Dur bakalım, bir benzeri de bende vardır elbet.

0: 70'ler, 60'lar, 50'ler. Hah, işte 40'lar. Zaten o zamanlardan fazla bir fotoğraf da yok. Bak.
1: Bir de Ethem amcaya soralım.

0: Ne diyorsun Ethem amca? Tanıdın mı burayı?
1: Yok Ali'cim, tam olarak tanıdım diyemem. Tam olarak tanımadım da diyemem esasen.
0: Ne diyebilirsin peki?
1: Bu kolumdaki saat, onu bana babam almıştı. Derslere gecikmeyeyim diye. Ama hangi derslerde bunlar? Bak, bu da o zamanlardan bir fotoğraf.
0: Bu bir cami. Daha bugün görmüştüm burasını. Hadi koş.
1: İşte buldu. Ha?
0: İşte sabah peşinde koşarken gördüm camiyi. Demek o zamanlar bu camiye geliyordu üç arkadaş. Ama neden? Bir saniye, düşünmeye çalışıyorum. Ethem amca bir ders aldıklarından bahsetmişti. Ama camide ne ders alınır ki?
2: Aferin Ali, bu bilmeceyi de çözmeyi başardın.
0: Buraya geldiğinizi çözdüm ama nedenini bulamadım Arif baba.
2: O zamanlarki imamımız çok bilgili bir hafızdı. Biz de ondan ders almaya gelirdik.
0: Hafız mı? O da ne?
2: Kur'an'ı ezberlemiş kimselere hafız denir Ali'ciğim. Aynı zamanda ezberleyen, koruyan anlamlarına da gelir. Şimdi sana neden bu bilmeceyi sorduğumu anladın mı?
0: Kur'an'ı ezberlememi istiyorsun değil mi?
2: Ne?
0: Şaka yapıyorum Arif baba. Haklısın. Bütün gün bu seçeneği nasıl da düşünemedim.
2: Yani?
0: Yani sonuçta Caner için notlar alıp dersleri dinlerken ben de dinlemiş oldum. Yani bildiklerimi aklımdan da anlatabilirim. Tıpkı bir hafız gibi.
2: Aferin Ali. Kolay kolay yok olup gitmeyecek en güvenli kasa burasıdır.
0: İşaret parmağımız mı? (Gülüyor)

0: Gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Evet çocuklar, bahçemiz tam olarak burada olacak.
1: Çok güzel hocam. En azından arada bir gelip bakımını yaparız.
2: Evet ya, çok severim ben çiçekleri.
0: Artık daha çok seveceksiniz. Çünkü bunlar bizim çiçeklerimiz.
1: Aynen öyle hocam.
2: Ne yapıyoruz şimdi?
0: Çapalıyoruz.
2: Çabalıyor muyuz?
0: Çaba değil Harun, çapa.
2: Ben bunu ilk kez görüyorum hocam.
1: İlk kez de duyuyor gibisin Harun.
2: Açıkçası evet. Nasıl kullanıldığını da bilmiyorum.
0: Bilmiyor musun?
2: Yoo.
0: Bak Harun. Gördün mü? Bu kadar basit.
2: Peki ne işe yarayacak bu?
0: Emin? Sen cevap vermek ister misin?
1: Olur hocam. Bitki köklerinin de tıpkı diğer canlılar gibi nefes alması gerekir Harun. Toprağı çapalayarak havalanmasını sağlarız. Böylece bitki kökleri hem nefes alır hem de verdiğimiz su bitkiye daha kolay ulaşır.
0: Vay, çok havalı bir açıklama. Bir öğretmen olsan ancak bu kadar güzel anlatabilirdin.
1: Estağfurullah hocam.
2: Yoo, Selim hocam doğru söylüyor. Gerçekten çok iyi anladım.
0: Hadi bakalım, göster bize nasıl çapa yapılacağını.
2: Peki.
3: Dur Harun, ne yapıyorsun?
1: Çapayı ters tuttun Harun.
2: Hiç fark etmedim.
0: Belki iyi anlatamamışımdır. Demek ben bir öğretmen olsam tüm sınıf bilgisizlikten kırılırmış. Neyse çocuklar, işimiz uzun. Siz çapalarken ben de çitleri yapmaya başlayayım.
1: Biz de yardım edelim hocam.
0: Teşekkür ederim Emin. Ama siz çapa yaparak zaten yardım etmiş oluyorsunuz.
2: Bana uyar.
1: Aslında bana da.
0: Öyleyse hadi iş başına.

0: Elinize sağlık çocuklar. Çok güzel olmuş.
1: Allah razı olsun hocam.
2: Toprak resmen nefes alıyor.
0: Neyse, şimdi diğer işlere bakalım.
1: Ne yapacağız hocam?
0: Ben çitleri çakacağım. Siz de çarşıya gidip çiçek tohumları alacaksınız.
1: Peki hangi tohumlardan alacağız?
0: Hangilerini isterseniz.
1: Ne istersek mi?
0: Evet Harun. Hadi bakalım. Bir an önce başlayalım. Harun şu parayı al. Siz hemen gidip tohumları alın.
3: Tamam hocam.

0: yapsak mesela?
1: Çiçek tohumu dedi ya Selim Hoca.
2: Biliyorum Harun. Hangi çiçeklerden alsak diyorum.
1: Ha, desene ya.
2: Doğru ya, demeyi unuttum.
1: Şey alalım. Papatya.
2: Olmaz. O her yerde var zaten. Daha farklı bir şeyler alalım.
1: Ne mesela?
2: Mesela ters lale.
1: Ters lale mi? Ya onun neresi farklı? Hem lale ters nasıl duracak? Kökünün toprakta olması gerekmiyor mu? Ne oldu ya?
2: Normal laleyi ters çevirmeyeceğiz akıllım.
1: Ya?
2: Bu çiçeğin adı ters lale. Bu çiçek Erzurum'da ve birkaç bölgede daha yetişen nadide bir çiçektir. Dalında işte böyle ters duruyor.
1: Ha, onun için ters duruyor.
2: Aynen öyle.
1: Başka ne alalım?
2: Çiçek tohumu.
1: Alırız almasına bir şeyler de bunlar ne kadar tutar ki?
2: Bilmem.
1: Ne kadar paramız var?
2: Para mı? Sana vermedi mi Selim Hoca?
1: Verdi. Ama cebimde yok. Camide mi unuttuk acaba?
2: Eyvah! Hadi koşup alalım. Ya Harun, ne demek arka cebimdeymiş? O kadar yolu boşuna koştuk. Selim Hoca'ya da mahcup olduk.
1: Ne bileyim dostum, kağıt para cepte hiç belli etmiyor.
2: Neyse, bir an önce gidelim. Yarın bu tohumları ekmemiz lazım.

0: Ne oldu?
1: Ne yapıyorsun Harun?
0: Çiçeklere can suyu veriyorum.
1: Hangi çiçeklere?
0: Bunlara.
2: Çubukların büyüyüp ağaç olmasını mı bekliyorsun?
0: Aa, doğru. Bunlar tohum değil.
3: Onları Selim Hoca dikmiş Harun. Ekeceğimiz tohumların yerini belli etmek için.
0: Hay Allah.
3: Neyse, hadi bakalım tohumlarımızı ekelim. Hadi.
1: Hadi bakalım Harun. Ver can suyumuzu da çiçeğimiz can bulsun.
0: Tamam hocam.
1: Elinize sağlık çocuklar.
3: Hepimizin eline sağlık hocam.
0: Ne zaman açar hocam?
1: Birkaç haftaya kendini belli eder Harun. Tabii bakımını yaparsak.
2: Bakım derken hocam?
1: Her gün ihtiyacı kadar sulamak lazım. Ben gösteririm nasıl yapıldığını.
2: O iş bende.
1: Hadi bakalım.
4: Allahu ekber.
1: Öğle namazı vakti. Hadi bakalım.

0: su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla topraktan bitirip çıkartmaktayız.
1: Diline sağlık Harun.
2: Senin de dostum. Rabbimiz ne güzel nimetlerle donatmış her yeri.
1: Evet, o toprağı yaratmasa, suyu yaratmasa, güneşi yaratmasa bu kadar bitki, meyve, sebze, ağaç, çiçek nasıl yetişecek?
2: Evet, kesinlikle öyle.
1: Daha birkaç hafta önce ektiğimiz çiçek tohumları şimdi kim bilir ne haldedir.
2: Hakikaten ya, ne halde bizim çiçekler?
1: Doğru ya, Zehra abla nasılsa ilgileniyor diye hiç gidip bakmadık.

0: Çiçek değilmiş.
1: Neymiş?
0: Gelin de kendiniz görün.
2: Ya çocuklar, hani bunlar ters lale ve lavantaydı? Bunlar soğan ve maydanoz.
3: İnanın ki biz öyle aldık hocam.
4: Çiçekçi yanlış mı verdi acaba?
2: Ters lale ve soğanın kökleri aynı. İkisinin de tohumu küçük bir soğana benzer. Lavanta ve maydanozun tohumları da birbirine benzer. Kesin bir karışıklık oldu.
3: Aa, bir dakika. Bir şeyler hatırlıyorum galiba.
2: Ne gibi?
3: Tohumları ekeceğimiz gün Hakkı Baba beni tesbihhaneye gönderdi. Poşetini istedi. Ben de gidip poşeti aldım. Diğer elimde de bizim tohum poşeti vardı.
2: Şimdi anlaşıldı. Poşetler karışmış.
4: İyide abla, bu bahçeye günlerdir bakıyorsun. Hiç şüphelenmedin mi?
0: Yo, hatta ben de ne zaman çiçek açacaklar diye bekliyorum.
2: Neyse çocuklar, olan olmuş. Yapacak bir şey yok.
3: Üzüldüm ama hocam ya.
4: Ben de.
2: Üzülmeyin, hele bir gidelim, bakarız çaresine.
0: Nereye gidelim?
2: Taşhana.
3: Orada ne yapacağız?
2: Ne olacak? Tabii ki herkese anlatıp güleceğiz.
5: Yahu ben de diyorum, benim evin bahçesinden neden çiçek çıktı?
6: Sen ne ekmiştin Hakkı Baba?
5: Sözde soğan ve maydanoz ekmiştim. Ne bileyim karıştığını.
2: Demek tevafuken siz de aynı gün tohum almaya gitmiştiniz ha?
5: Evet. İlginç olan şu ki biraz soğan kökü, biraz da maydanoz tohumu almıştım. Poşetimden çıkanlar da benim tohum ve soğanlara çok benziyordu.
6: Öyle olunca da hiç şüphelenmedin.
5: Aynen öyle Fatma.
3: Hakkınızı helal edin. Benim yüzümden oldu.
5: Üzülme Emin. Bilerek yapmadın ya.
2: Yoksa yaptın mı?
3: Yo.
2: Şaka şaka.
3: Şimdi ne yapacağız Hakkı Baba?
5: Bak şimdi. Şöyle yapıyoruz. Selim tekrar çiçek tohumu almaya gidiyor. Sen ve Harun Ulu Cami'deki bahçeye gidip soğan ve maydanozları topluyorsun. Fatma güzel bir salata yapıyor. Zehra da demli bir çay dolduruyor.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: iyi niçin fakat israf etmeyin.
1: Şuna bak şuna, nasıl da güzel sulu sulu. Ne güzel yahu bu üzümler, tam ağzıma layık.
2: Çok şükür bu güzel nimetleri verene. Baksana türlü çeşitli nimet var önümüzde.
1: Ya şükür. Hep küçük olanlar kaldı. Gideyim de bir salkım daha alayım.
2: Hayda Zikri, Zikri. Hay Allah. Yine hata ediyorsun Zikri.
1: Şöyle bak, bunun taneleri iri iri.
2: Zikri, bu yaptığın doğru değil.
1: Sahi ya, ayıp ettim.
2: İlk seferde anladın ayıp ettiğini.
1: Anladım Fikri, anladım. Tut şunu.
2: Niye verdin şimdi bunu bana?
1: Kendime aldım. Sana almadan geldim, ayıp ettim. Sen onu ye, ben bunu yerim.
2: İyi de ben üzüm istemiyorum ki. Yiyeceğim kadarını yedim. Bu bana fazla.
1: Fazla mı? O halde at gitsin.
2: Hoppala.
1: Bana da yetti. Bu fazla geldi.
2: Zikri dur. Ne yapıyorsun sen?
1: Üzüm yiyorum.
2: Sen üzüm yemiyorsun. İsraf ediyorsun.
1: Ne olacak? Bak orada koca asma var. Üzeri üzüm dolu. Ne olmuş 3-5 salkım yere attıysam?
2: Zikri. Bolca var diye böyle ziyan edilir mi nimet? Bolca varsa paylaşmak gerek. Olmayanlara ulaştırmak gerek. Bak bu doğadaki her şey muazzam bir denge içinde yaratılmış. Nimetler bolca, lakin bilinçsizce kullanıp israf edersek doğanın dengesi bozulur. Yaşam alanlarımız zarar görür.
1: Canım, bütün bunlar benim zayi ettiğim 2 salkım üzümle mi olacak?
2: Elbette ya. Kelebeğin çırptığı kanadın okyanusun öte yakasında fırtınaya sebep olduğunu unutma.
1: Kelebek mi ben, kelebek miyim Fikri? Kuşum ben, kuş.
2: Örnek olarak söyledim Zikri.
1: Örnek olarak, örneğin yani misalen. Bolca buldum, şımardım, fazla fazla kopardım. Doydum, bıktım, usandım, nimeti sokağa attım. Varlıklıysan paylaş, yoksulları unutma. İsraftan sakın sen de, bak ben dersimi aldım.
2: Aferin, herkes hata yapabilir. Önemli olan yanlış olduğunu fark edince tekrar etmemek.
1: Aldım tabii, hadi şimdi bana yardım et.
2: Yardım mı? Ne yardımı?
1: Bak yere attığım salkımlar oracıkta duruyor. Onları alalım, karıncaların yuvalarına taşıyalım. Onlar da nasiplensin, üzümler israf olmasın.
0: Yiyin için fakat israf etmeyin.

0: Ayşe. Ayşe. Ayşe. Ayşe.
1: Efendim.
0: Bir şey mi arıyorsun?
1: Evet.
0: Ne aradığını söyler misin?
1: Yeşil bir çekirge arıyorum. Az önce buradaydı.
0: Ne? Yeşil bir çekirge mi? İyi de bu çekirge senin odana nasıl girmiş? Olabilir ki diyecektim ama pencereyi kapatmayı unutmuşsun.
1: Demek çekirge buradan geldi. İyi de şimdi nereye gitmiş olabilir ki?
0: Çekirge şu anda senin omzunda.
1: Efendim, anlamadım.
0: Çekirge diyorum, çekirge senin omuzunda.
1: Nereye gitti bu? Ben göremiyorum. Peki ya sen görebiliyor musun?
0: Evet, görüyorum. Çünkü tam burnumun ucunda.
1: Ay, bu çekirge çok hareketli ve çok hızlı. Bir türlü yakalayamıyorum onu.
0: Tıpkı zıp zıp zıplak gibi Ayşe. Bu canlının üstü gök altı toprak.
1: Ha? Zıp zıp zıplak mı? Üstü gök altı toprak mı? Bilmece gibi bir isim bu.
0: Zıp zıp zıplak. Yeni hikayemizin kahramanı. O da çok hızlı hareket edebiliyor. Madem bu kahramanın ismi bilmece gibi, o halde bu bilmecenin cevabını da söyler misin?
1: Yaşasın, buldum. Zıp zıp zıplak, üstü gök altı toprak. Bu olsa olsa bir çekirgedir. Nasıl, bildim değil mi?
0: Tebrikler Ayşe. Zıp zıp zıplak, katıldığı her zıplama yarışmasında hiç geride kalmazmış. Hep önde olurmuş.
1: Gerçekten de çok hızlı bir çekirgeymiş bu. Peki bana onun hikayesini ne zaman anlatacaksın?
0: Hemen şimdi. Böceklerin bir arada yaşadıkları güzel bir şehir vardı. Bu güzel şehirde her böcek türü farklı evlerde kalıyordu.
1: Ne gibi evlerdi bunlar?
0: Mesela karıncaların evleri kaya görünümündeydi ve küçük toprak tepecikler şeklindeydi. Pencereleri yoktu.
1: Ya kapıları?
0: Kapıları vardı ve bunlar toprakta açılan bir delikten oluşuyordu. Her kapının etrafı bir çitle çevriliydi. Arıların evleri ise kovan şeklindeydi ve bir ağacın dalına asılıydı. Bu evlerin bir tane altıgen penceresi ve her pencerenin de altı tane kanadı vardı. Arılar kovanlarına bu pencerelerden girip çıkıyordu.

0: Yani pencereleri kapı gibi kullanıyorlardı. Öyle mi?
1: Aynen öyle.
0: Ay çok ilginç ve çok güzel bir şehirmiş burası. Daha başka hangi böcekler yaşıyordu bu şehirde? Onların evleri nasıldı?
1: Çekirgeler de yaşıyordu bu şehirde. Onların evleri de uzun otlardan oluşuyordu.
0: Anlamadım.
1: Öyleyse şöyle anlatayım. Uzun otların tepeleri bağlandığında çadır şeklinde oluyordu.
0: Tamam, şimdi anladım. Peki bu şehirde bir tane kelebek bile yok muydu?
1: Elbette vardı.
0: Peki onların evi nasıldı?
1: Kelebeklerin evleri ağaçların yapraklarıydı. Onlar her yağmur yağdığında bu yaprakların altına girerdi. Böylece ıslanmaktan korunmuş olurlardı. Yağmur dindikten sonra da tekrar yaprağın üstüne çıkarlardı.
0: Kelebeklerin evleri de çok güzelmiş. Peki başka kimler yaşıyordu bu şehirde?
1: Sivrisinekler. Sivrisineklerin evleri de sazlıklarmış.
0: Sazlık nedir?
1: Genellikle su kıyılarında yetişen sarı renkli bitkiye saz, bu bitkinin çok olduğu yerlere de sazlık deriz.
0: İlginç. Sazlıktan bir ev.
1: Daha ilginç olan evler de vardı. Bu şehirde hamam böcekleri, kara sinekler ve pireler de yaşardı. Onların evleri de kuru kütüklerin içinin oyulmasıyla yapılmıştı. Kütük evlerin iki tane penceresi, bir tane de kapısı vardı. Ama bir gün olan oldu.
0: Ne oldu ki?
1: Kuvvetli bir rüzgarın sürüklediği dal parçası bir böceğin evinin yıkılmasına sebep oldu. Allah'tan evin içinde kimsecikler yoktu.
0: Kimin evi yıkılmış olabilir ki? Dur, hemen söyleme. Zıp zıp zıplan evi mi yıkıldı yoksa?
1: Evet.
0: Zıp zıp zıplak çok üzülmüştür ama.
1: Biraz üzülmüş fakat çok üzülmemiş. Çünkü şehirdeki böcekler imece ile onun evini yapmışlar.
0: C.
1: C mi?
0: Evet, C. Az önce sen söyledin. Şehirdeki böcekler C ile zıp zıp zıplan evini yapmışlar. Demedin mi?
1: Hayır, ben C demedim ki.
0: Peki ya ne dedin?
1: İmece dedim.
0: İmece mi? O da nedir?
1: Birçok kimsenin toplanıp el birliğiyle bir kişinin veya pek çok kişinin işini görmesine imece deriz.
0: İmece çok güzel bir şeymiş. Hani sen zıp zıp zıplan çok hızlı olduğunu söylemiştin ya.
1: Evet.
0: Neden hızını kullanarak evini kendisi yapmamış ki?
1: Çünkü bir kişi ne kadar hızlı olursa olsun bazı şeyleri tek başına yapamaz. Mesela ev, okul, cami veya kütüphane gibi binaları yapabilmek için başkalarının da yardımına ihtiyaç duyarız. Onun için yardımlaşmak hızdan daha önemlidir.
0: Şimdi benim de yardıma ihtiyacım var.
1: Niçin?
0: İşte bunun için.

0: çile parkur.
1: Oo! Çılgınca bir yolculuğa hazır mısınız?
2: Hadi Kıpır, seni bekliyoruz.
3: Oy, çok yüksek.
4: Hadi dostum Kıpır, kaymak için sabırsızlanıyorum.
1: Nefes alıyoruz, nefes veriyoruz. Nefesimi tutmam lazım ki ağzıma su kaçmasın.
5: Kıpır, biz balığız, unuttun mu?
3: Oo, çok yüksek, çok yüksek.
1: Daha hazır değildim.
3: Oh, sonunda yerdeyiz.
4: Nefis kokular alıyorum.
6: Salep! Salep!
7: Ellerine sağlık yengeç.
1: Bakın, bu koku yengeçin arabasından geliyor.
7: İncilerim, dev kaydırak nasıldı?
2: Çok eğlenceliydi.
4: En tepeden aşağı kadar kaydık ve kendimizi nefis bir kokunun dibinde bulduk.
6: Salep kokusu. Evet yavru balıklar, kimler salep içmek ister?
8: Ben!
6: 3 boy bardak var. Büyük boy, orta boy ve küçük boy.
4: Ben büyük boy bardak alayım.
1: Tabii ben de.
2: Biz de orta boy alalım.
3: Daha önce hiç salep içmedim. Küçük boy alayım ben de.
6: Kepçe. Şu.
1: Güçlü. O minicik kaşıkla kocaman bardak kaç saatte dolar sence?
6: Bir kaşık daha. Oo, bardağın dolmasına çok var daha.
2: Yengeç, bu kocaman bardak minicik kaşıkla dolmaz. Bence bunu denemelisin.
6: Haklı olabilirsin. Bir büyük kepçe. İşte çok daha kolay oldu. Bu güçlünün ve diğer büyük bardak da bir büyük kepçeyle doldu bile. Bu da Kıpır'ın. Sırada orta boy bardaklar.
5: Bu orta boy kepçeyle orta boy bardaklar hemen dolar.
6: İşte orta boy bardak salep. Sırada Puf'un küçük boy bardak salebi kaldı. Oo, bu sefer taştı. Ölçme işinde pek iyi değilim sanırım.
1: Onu anladık ama salep nefisti dostum. Kıskaçlarına sağlık.
6: Afiyet olsun. Yavru balıklar, siz anlaşılan ölçmede çok iyisiniz.
3: Tabii öyleyiz.
6: Yengecin gitme vakti geldi. Salep! Salep!
7: Yengeç, teker çıktı.
6: Tekerim, yakalayın.
1: Hızlı yüzün, hızlı.
2: Kapıdan içeri girdi.
1: Kapı kapandı.
6: Tam da girecek yeri buldu.
7: İşte burada kırmızı bir düğme var. Kapıyı açıyor olabilir. İçeri

0: içeri girip tekerleği alırız.
1: Hayır hayır! Burası ölçülü parkur. Her seferinde girdiğimde beceremiyorum ve... Bu sefer hazırım. Hadi, hadi. Daha yukarı. Yine olmadı. Kaju, yine tutturamadım ölçüyü. Beni buradan çıkar.
2: Bastım bile. Bu kez birlikte başaracağız yengeç.
1: Başladık işte.
3: Ne? Süreli mi? Ah, açın kapıyı, açın. Ah, panik oldum. Ah.
0: Uf, sakin ol. Burası sadece bir oyun alanı. Eğer başaramazsak...
4: Kaşıyı vereniz.
5: 25, 24, 23...
2: Hadi, süre ilerliyor.
1: Hiç umudum yok ama canım tekerim. Seni yanıma alayım.
6: Çıkış nerede?
1: İşte ta şurası.
2: Çok yüksek. İşte... Kaldıraç bizi oraya fırlatmak için var.
5: 17, 16.
2: Güçlü, saymayı bırak dostum. Hızlı olmalıyız.
0: Kaldıracın bir ucunda büyük kova var.
1: İçini doğru şekilde hızlıca doldurmamız gerekiyor. Ama taşırırsak kaldıraç çalışmıyor.
3: Hadi, hadi.
5: Küçücük bardakla olmaz.
2: Aynen böyle. Büyük kovalarla.
5: Çorba içtim bir kase. Kaşıkla dolar mı sence? Kepçe ile doldursana bir kase.
6: Başımın ucunda sürahi var. Sürahinin içi 4 bardak su ile dolar. Bir sürahi suyu tek bardağa dökme sakın. Her yer su ile dolup taşar.
7: Çay kaşığı, çay kaşığı. Ne kadar minicik ve tatlı. Çayıma bir kaşık şeker attım. Yeter bu kadar. Tadına baktım.
5: Büyük kovanın içine su doldursam neyle?
2: Çay bardağıyla dolmaz. Su bardağıyla olmaz.
5: 6, 5...
0: Hay Allah. İşe yaramadı galiba.
6: Ama kova tamamen dolu.
1: Belki sadece bir çay kaşığı kadar daha su eklemek lazım.
2: Sakın taşırma.
5: Ve 3, 2, 1...
3: Başardık!
1: Başardık! Geçtik seni, ölçü parkuru!
4: Siz!
0: İncilerim, çok heyecanlı olduğunuzu biliyorum. Mercanya'ya açılan Gökyüzü Vadisi akvaryumunu ben de çok merak ediyorum.
6: Ay, ben en çok bulutları merak ediyorum.
2: Bulutlar bence yaylı bir yatağa benziyordur.
3: Bence bulutlar pamuk şekerden yapılmış.
6: Puf, yoksa bulutu yemeği mi düşünüyorsun?
3: Eğer pamuk şekerdense neden olmasın?
5: Bence bulutlar pamuktan yapılmıştır. Yumuşacık.
1: Yavru balıklar.
2: Ne oldu ki? Neden sessiz olmamız gerekiyor?
1: Gökyüzü Vadisi akvaryumuna hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
2: Ama neden sessiz konuşuyoruz? Hiçbir şey anlamadım.
1: İçeride göz gözü görmüyor. Ben de ilk defa böyle bir şey gördüm. Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim.
5: Ne kadar çok görmek ve görmemek dedin. Kafam iyice karıştı.
1: Bulutlar yere inmiş.
3: Nereye inmiş?
5: Yere inmiş yere.
0: İçeri girip bakabilir miyiz artık yengeç?
1: Tabii tabii öğretmen hanım. Buyurun buyurun buyurun.
2: Aa, kimseyi göremiyorum. Her yer bembeyaz.
3: Bulutlar pamuk şekerden yapılmamış.
5: Pamuktan da değil.
2: Arkadaşlar sorun bu mu? Baksanıza her yer bembeyaz ve bulutlar yerde.
6: Aa evet. Asıl şaşılacak şey bu. Çok çok şaşırdım.
2: Ben de şaşırdım. Ama siz beni göremiyorsunuz.
6: Ay.
3: Ah, o kimdi?
2: Benim dostum, benim.
3: Oh, çok şükür.
1: Öğretmen hanım, bulutlar nasıl yere inmiş?
0: Bunun adı sis, incilerim.
4: Sis mi?
1: Nedir bilmiyorum ama her şeyimi burada kaybettim. Düdüğüm, düdüğüm nerede? Sağ ol Kıpır. Düdüğümü buldum demek.
2: Yo, ben uzatmadım.
1: O zaman güçlü. Teşekkürler.
5: Ama ben de değilim.
1: Ama göremiyorum ki kim uzattı.
4: Biz değil.

0: O zaman kim? Burada biri daha var. Ay.
1: Sakin olun incilerim. Vadiye güneş ışıkları değdiğinde sis ortadan kalkar ve kim olduğunu görürüz.
2: Aa, sis kayboluyor.
3: Selamlar dostlarım.
4: Demek içeride dolanan gizemli balık sendin dostum.
3: Buraya gezmeye geldim. Aniden sis çöktü.
2: Çok güzeldi. Bulutlar yere inmiş gibiydi.
5: Anladık ki bulutlar ne yatak ne de pamuk.
0: Ne de şeker.
1: Evet incilerim. Bulutlar gökyüzünde duran su damlacıklarının bir araya gelmesiyle oluşur. Sis de aynı su damlacıklarının yere yakın kısımda toplanmasıdır.
0: Peki neden sis aşağıda öğretmenim?
1: Bunun sebebi havanın ısısıdır. Bulutlar sıcak hava ile yukarıda durur. Soğuk havada ise su damlacıkları daha aşağıda kalır ve sis oluşturur incilerim.
2: Çok çok heyecan verici.
1: Hadi bunun deneyini hep birlikte yapalım. Bu fanusun içinde sıcak su var. Bakın buharı yukarıya doğru çıkıyor.
0: En tepeye kadar çıkıyor.
5: Ve gözden kayboluyor.
1: Evet yengeç, buz küplerini sıcak suya at bakalım.
4: Görev anlaşıldı. Atıyorum. Hop.
1: İşte minik sis bulutunuz. Buzla temas eden bu buhar soğur ve su damlacıkları haline gelir. İşte bu gözle görebildiğimiz bir mini sistir.
0: Sıcak hava yukarı çıkıyor, soğuk hava aşağıda kalıyor.
1: Yukarı çıkınca bulut.
2: Aşağıda kalınca sis.
4: Muhteşemsiniz.

0: buharlaşır damlalar. Gökyüzüne yükselir, oluşur bulutlar.
1: Hava soğuyunca buharlaşan damlalar göz gözü görmüyor. Söyle bize ne oluyor?

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Ayla Bera.
1: Ayla Bera evleri. Gökyüzü masmaviymiş, bulutlar bembeyaz, kuşlar sürü halinde sevgiyle süzülüyormuş gökyüzünde. Kuşların sesini duyan Ayla pencereden gökyüzüne baktı. Bir sürü ama bir sürü kuş vardı gökyüzünde. Hep birlikte ahenkle kanat çırpıyor, adeta dans ediyorlardı. Ayla hemen kardeşi Bera'ya da haber verdi.
2: Bera, bak gökyüzünde bir sürü kuş var, bir sürü.
1: Dedi Ayla. Bu kadar kuş bir araya gelmiş. Peki nereye gidiyorlardı böyle? Ayla ve Bera bu muhteşem manzarayı annelerinin de görmesini istediler. Kuşlar kanat çırpıp gökyüzünde dans ederken onlar da heyecanla annelerine seslenip yanına koştular.
3: Anneciğim, anneciğim, gökyüzündeki kuşları gördün mü? Bak!
1: Diye seslendi Bera. Anneleri heyecanla başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Gerçekten de kuşlar bir arada uçarken etkileyici bir görüntü oluşturuyordu. Bunlar göçmen kuşlardı. Sıcak diyarlara doğru uzun bir yolculuğa çıkmışlardı. Uçsuz bucaksız gökyüzünde kaybolmamak ve aniden çıkan sert rüzgarlara kapılmamak için birlikte uçuyorlardı. Ayla ve Bera gökyüzünde ahenkle süzülen kuşları hayranlıkla izliyordu. Kuşlar sürü halinde şekilden şekle giriyordu. Derken kuşlardan bazıları sürüden ayrıldı. Ayla ve Bera'ların bahçesine doğru uçmaya başlamışlardı. Ayla ve Bera çok heyecanlanmıştı. Kuşlar kendilerine doğru yakınlaştıkça onların leylekler olduğunu anlamışlardı. Ayla ve Bera heyecanla bahçeye koştu. Leylekler ağaçların dallarına konmuş ötüyorlardı. Acaba ne istiyorlardı? Neden gelmişlerdi bahçelerine? Belki de susamışlardı. Sonuçta uzak diyarlardan geliyorlardı. Yolları çok uzundu. Yorulmuş ve susamış olabilirlerdi. Leyleklere su vermeleri gerekiyordu. İşte su dolu derin bir kap. Tam leyleklerin gagasına göre. Leylekler hemen suyun başına kondular. Hep birlikte sudan içtiler. Bu sırada Bera geride kalan bir leyleği fark etti. Bu leylek seke seke yürüyordu. Ayaklarından birini sakınıyordu. Su içmek istiyor ama diğer leylek arkadaşlarının yanına yaklaşmaya çekiniyordu.
3: Ayla, leyleğin kanadına bak. İncinmiş galiba,
1: dedi Bera. Yaralı küçük leyleğin de su içmek istediğini fark ettiler. Ayla hemen bir kap su da ona koydu ve leyleğe doğru ilerledi. Ama leylek Ayla'dan ürküp ağacın dalına kaçmıştı. Ayla buna çok üzüldü. Çok ürkek bir leylek.

elekti. Ona nasıl su vereceklerdi? Vera'nın aklına bir fikir geldi. Su kabını uzun bir çubukla uzaktan sakince kuşa doğru iteceklerdi. İşte uzun bir çubuk. Ayla çubukla yavaş yavaş su kabını yaralı leyleğe doğru itti. Tam da tahmin ettikleri gibi olmuştu. Küçük leylek saklandığı ağaç dalından inip suyunu içmişti. Ayla ve Bera çok mutlu oldu. Peki şimdi ne olacaktı? Bu küçük yaralı leylek uzak diyarlara nasıl uçacaktı? Ayla ve Bera hemen yardım almak için annelerine gittiler. Anneleri iki küçük yavrusunu dikkatle dinlemişti. Küçük leyleğe yardım etmek istemeleri ne kadar da kıymetliydi. Leyleğin kanadını sarmak için sargı bezi ve gerekli tüm malzemeleri yanına aldı. Küçük leylek çok ürkekti. Anne kanadına bakmak için yanına yaklaşınca korkup kaçmıştı. Leyleği tutmadan onu nasıl iyi edeceklerdi? Ayla'nın aklına bir fikir geldi. Ekmek kırıntısı ve su dolu bir kutuyu çubukla leyleğe yakınlaştıracak ve leylek içine girince onu tutup kanadını saracaklardı. Bu harika bir plandı. Tek ihtiyaçları olan bir kutuydu. İşte bir kutu. Ayla ve Bera kutuyu hazırlayıp çubukla sakince ittiler. Küçük leyleğin bulunduğu ağacın altına kadar getirdiler. Sonra beklediler, beklediler, beklediler. Küçük leylek nihayet kafasını uzattı ve yavaşça çıktı saklandığı yerden. Kimselerin olmadığını görünce kutunun içine girdi ve ekmek kırıntılarını yemeye başladı. Anne sessizce kutuya yaklaşıp küçük leyleği eline aldı. Sonunda başarmışlardı. Hemen kanatlarını suyla temizledi ve sargıyla sardı. Sonra küçük leyleği kutuya geri koydu. Ayla ve Bera çok ama çok mutlu olmuştu. Sonunda küçük leylek iyileşecek ve diğer kuşlarla birlikte göç etmeye devam edecekti. Ayla ve Bera bunu neşeli bir şarkıyla kutladılar.

0: Günler, geceler birbirini kovalamış, küçük leylek iyileşene kadar bahçede kalmıştı. Diğer leylekler de göç etmeye devam etmek için küçük leyleği sabırla beklemişti. Küçük leylek günden güne daha iyi oluyordu. Kanatlarını daha güzel çırpıyordu. Leylekleri izleyen Ayla'nın aklına güzel bir fikir geldi. Neden göçmen kuşlar için ağaçların üzerine kuş evleri yapmıyorlardı? Böylece uzun göç yolunda yorulan kuşlar gelip dinlenebilirdi. Hatta ihtiyacı olan tüm kuşlar gelebilirdi. Bera bu fikri çok sevmişti. Hem daha önce de yapmışlardı kuş evini. Bu konuda deneyimli sayılırlardı. Hemen babalarının yanına koştular. Babaları çocuklarının fikrini sevmişti. Kuş evleri gerçekten çok gerekliydi. Bunun için tahtalara ve boyalara ihtiyaçları vardı. Hey! İşte tahta ve boyalar. Baba malzemeleri aldı. Ayla ve Bera'nın da yardımıyla kuş evleri yapmak için çalışmaya başladı. Karda kışta içeriye soğuk girmemeliydi. Yazında serin olmalıydı. Her ayrıntısını düşündüler ve evleri özenle yaptılar. Pencerelerini kelebekler ve kalplerle süslediler. Kendi isimlerini de üzerlerine yazdılar. Kuş evleri nihayet hazırdı. Baba dikkatle onları ağaçların dallarına asmıştı. Kuşlar hemen içine girip ötüşmeye başlamıştı bile. Baba bu evlere
1: Ayla Bera evleri
0: ismini verdi. Ayla Bera evleri gerçekten çok güzel bir isimdi. Çocuklar neşeyle evlerini izlerken küçük leylek bir anda kanatlarını açarak yanlarına geldi. Ağzında da küçük bir çiçek vardı. Çiçeği çocuklara bırakıp gökyüzüne doğru uçtu. Diğer leylekler de ona katıldı.
2: Sonunda iyileşti,
0: dedi Ayla. Tüm leylekler gökyüzünde şekilden şekle giriyor, harika görüntüler oluşturuyordu. Ayla ve Bera çok ama çok mutlu olmuştu. Gökyüzü yıldızlarla dolmuştu. Ay ışıl ışıl parlıyordu. Uyku vakti gelip çatmıştı. Ayla ve Bera, küçük leylek dostları iyileştiği için çok mutluydu. Bu güzel günü bir şiirle süslediler. Kuşlar uçar gökyüzünde, göç ederler neşeyle. İncinmiş leyleğin kanadı, dinlenmesi gerek bahçede. Suyunu yemini verelim, kanadını iyi edelim. Vakti zamanı gelince gökyüzüne yolcu edelim. Çocukların gökyüzüne baktığı, kuşları beslediği, onları iyileştirdiği bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Oh, Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Aman! Sıcağa bak!
1: Be.
0: Tamam keçi, sabırsızlanma. Ama biraz gölgeye gidelim. Güneşte çalışamıyorum.
1: Be.
0: Sen acıktıysan ben de susadım. Bana su getiren var mı? Yok, uzatma keçi. Gölgeye gidelim. Orada vereceğim yemini. Yürüsene keçi!
1: Be.
0: Boşuna ısrar etme. Geleceksin. Ay, gelsene yahu. Gel dedim, gel. Güneşte yemek mi yenir?
2: Hay hak.
0: İyi ki geldin Hacivat. Tut şunun ucunu da gölgeye çekelim.
2: Yahu eşya mı taşıyorsun? O da bir can.
0: Ben de bir canım Hacivat. Piştim güneşte. Gölgeye gel diyorum, gelmiyor.
2: Keçi haklı. Hava tam güneşlenmelik.
0: Neymelik?
2: Güneşlenmelik. Yani güneşlenme havası.
0: Eyvah! Güneşte çok gezmişsin sen Hacivat. Ne söylediğini bilmiyorsun. Gölgeye gel. Dinlen biraz.
2: Yahu böyle mis gibi güneşli hava bulmuşum. Gelir miyim gölgeye?
0: Bir olup beni çileden mi çıkarmaya çalışıyorsunuz?
2: Yo. Aksine seni davet etmeye geldim.
0: Davet mi? Yemek daveti mi? Buz gibi ayran da olacak mı? Buz gibi şerbet de olur. Hatta direkt buzun kendisi olursa daha çok sevinirim.
2: Yok yahu. Neymi? Ormanda güzel bir yer bulup güneşlenelim diyecektim.
0: Neyi?
2: Güneşlenelim.
0: Sen ne dediğini biliyor musun Hacivat?
2: Evet. Güneşlenelim dedim.
0: Seni var ya. Güneş çarpmış.
2: Neden çarpsın yahu? Güneş sıhhatlidir.
0: Al senin olsun. Hepsi senin olsun. Dünyanın bütün güneş ışıkları senin olsun. Ben yokum. Duydun mu Hacivat? Yokum. Yokum. Ben nasıl ikna oldum anlamadım arkadaş.
2: Köfte ekmekle.
0: He doğru. Ama ayran da var, unutma.
2: Ha doğru.
0: Hacivat.
2: Buyur gözüm.
0: Gözüm demişken gözümüz kapalı ya.
2: Doğru.
0: Doğru demişken bize doğru bir tehlike gelirse ne yapacağız?
2: Gelmez. Merak etme.
0: Aman! Oyunun sırası mı keçi? Ödümüzü kopardınız.
2: Demek ki neymiş?
0: Güneşlenmek iyi bir şey değilmiş.
2: Yok yahu. Gözümüzü kapatmamalıymışız.
0: Öf.
2: Gençler, akıllı durun. Aklımız çıkacak yoksa.
0: Hacivat, şu halimize bak.
2: Sorma gözüm. Aynada bile tanımadım kendimi.
3: Hayrettin Efendi.
2: Sıhhat kazanalım derken kıpkırmızı iki surat kazandık.
0: Senin yüzünden.
3: Hayrettin Efendi, sana söylüyorum.
0: Ne bağırırsın Rukiye abla? Hayrettin kim?
3: Karagöz Efendi sen miydin?
0: Evet, benim.
3: Ben seni marangoz Hayrettin Efendi sandım. Onun da yüzü böyle pembe pembe.
0: Marangozluğum var ama Hayrettin değilim.
3: Çok da benziyorsun Hayrettin Efendi'ye.

0: Ama hayret ettin ya.
1: Kusura bakma Karagöz. Hakkını helal et.
0: Helal olsun.
1: Hayrettin Efendi'yi de görürsen onu aradığımı söyler misin?
0: Öf. Olur. Gördün mü Acıcı Hocam? Rukiye abla bile tanımadı beni.
2: Gördüm, gördüm.
0: Bir de pembe suratlı diyor. Gözleri az görüyor galiba. Benim surat bildiğin kıpkırmızı.
2: Sorma Karagöz.
0: Aslında keçi ve beygir bizi uyarmaya çalışmışlar da biz anlamamışız.
2: Ne olacak şimdi?
0: Köfte ekmek yiyip ayran içeceğiz.
2: Aklın fikrin yemede içmede.
0: Ben anlamam arkadaş. İsterim köftemle ayranımı.
2: Bence ayran yapacağımız yoğurdu yüzümüze sürelim. Yanığa iyi gelir.
0: Yok ya. Onu daha önce düşünecektin. Ben ayranımı isterim.
2: Peki suratımız ne olacak?
0: Aslında aklımda bir fikir var.
2: Neymiş o?
0: Madem güneşlenince yandık.
2: Evet.
0: Aylanırsak iyileşiriz.
2: Aylanmak mı?
0: Evet. Aynı yere gece ay ışığında geleceğiz.
2: Yahu olur mu öyle şey?
0: İtiraz etme Hacı Cavcav. Zaten senin yüzünden böyle olduk. Bir de bunu deneyelim.
2: Olmaz yahu olmaz. Ay ışığı iyileştirmez.
0: İyileştirir.
2: İyileştirmez dedim. Ben gelmiyorum.
0: Geleceksin.
2: Gelmiyorum efendim. Zorla mı?
0: Zorla Hacıvat. Geleceksin.
2: Gelmiyorum Karagöz. Gelmiyorum. Getir de görelim. Hadi.
3: Hayırdır yahu? Bu ne hal?
4: İkiniz de yürüseniz gideceğiniz yere daha hızlı gitmez misiniz?
0: Aylanmaya gidiyoruz.
4: Aylanmaya mı gidiyorsunuz?
0: Öyle.
3: O ne be? Dayılanmak gibi mi?
0: Yo, güneşlenmek gibi. Yani tam öyle de değil aslında. Güneşlenirken yüzünüzü güneşe dönersiniz ya. Bu sefer de aya döneceğiz. Güneşe karşı uzanınca adı güneşlenmek, aya karşı uzanınca...
3: Anladık Karagöz, anladık. Özetle ay ışığında uzanacaksınız.
0: Helal olsun. Leb demeden leblebiyi anladın.
4: Yo, bildiğin leblebinin bütün tarihçesini anlattın. Hem bu aylanmak da nereden çıktı?
2: Sormayın dostlar, yüzümüz biraz kızarmış ya.
3: Biraz mı kızarmış? Yalnızca biraz mı? Resmen domatese dönmüşsünüz yahu.
2: Güneşlendik, yandık. Aylanıp iyileşeceğiz. Miş.
4: Özet diye buna derim.
3: Öp özet.
4: Takdir ettim.
3: Ama.
4: Olmaz öyle şey.
0: Olmaz mı?
4: Olmaz Karagöz. Güneş vücuda vitamin sağlar. Üstelik kemiklere de faydalıdır.
3: Sübhanallah. Rabbimizin nimetlerine de bakın. Say say bitmiyor.
4: Öyle tuzsuz ama gel gelelim ay ışığına.
0: Evet, onun faydaları neler?
3: Onu da izlemesi güzel. Başka faydası var mı bilmiyorum.
0: Hadi oradan. Bilmiyorsunuz siz. Işık yakarsa karanlık iyileştirir. Bu kadar basit ya. Anlamayacak ne var?
2: Of.
3: Bir deneyin bakalım.
4: Olursa bize de haber verin.
0: Yürü Hacıvat. Biraz sonra kararır hava. Hazırlığımızı yapalım. Hacıvat.
2: Efendim.
0: Aylanmanın en güzel tarafı ne biliyor musun?
2: Ne?
0: Gözümüzü kapatmamıza gerek yok. Zaten karanlık.
2: İyi, kapatma o zaman.
0: Hacıvat.
2: Ne var?
0: Beygir'in evde olduğundan eminsin değil mi?
2: Eminim.
0: İyi. Ben de keçiyi evde bıraktım. Önüne de bir sürü yem bıraktım. Hayatta gelmez.
2: İyi yapmışsın.
0: Hacıvat.
2: Ne var yahu? Bir susmadın.
0: Neden keyifsizsin sen?
2: Sence?
0: Bilmem. Ay ışığı siniri alır. Ruhu dinlendirir diye duydum. Senin sinirin hiç alınmamış.
2: Bak Karagöz, yüzümün iyileşmeyeceğini bile bile sırf senin inadın yüzünden gecenin bir yarısı sıcacık evimden uzakta, ıssız, tenha bir ormanda yatıyorum. Ben hayatımda bundan daha saçma bir gün yaşamadım.
0: Evet, soruyorum. Neden keyifsizsin?
2: Bak hala.
0: Amanın. Ahında vahşi bir hayvan. Gülmesene Hacıvat.
2: Ne gülmesi?
0: Yahu gülmesene.
2: Hayvan mı? Diye soracaktım.
0: Sorma Hacıvat. Her şeyi bildiğini sanıyorsun ya. Sormaya sormaya soru sormayı da unutmuşsun.
2: Şimdi bunu mu tartışacağız Karagöz? Kaçalım.
0: Nereye kaçacağız? En azından buraya ay ışığı vuruyor. Burada kalalım. Hem biraz daha aylanmış oluruz.
2: Taktın aylanmaya.

0: getirip hadi Hacivat gidelim de bana çorap alalım demiştin. Çorap almaya giderken şerbetçiyi görmüştük.
1: Emin misin?
0: Evet. Birer bardak buz gibi şerbet içmiştik. Annen kızar diye sen çok korkmuştun. Parayı geri kazanabilmek için bütün gün saman taşımıştık.
1: Emin misin?
0: Evet. Sen de kazandığımız parayla aldığın çorabın bir tekini bana vermiştin.
1: Emin misin?
0: Evet. Ve ben o çorabı hiç giymedim biliyor musun Karagöz? Hala saklıyorum.
1: Emin misin?
0: Evet yahu, evet. Ne diye sorup duruyorsun?
1: Canım, seninle tanışalı ne kadar oldu ki?
0: Deme yahu. Demek bana ne kadar uzun geldiyse... hem hikaye istememiş miydin? Farz et ki kafamdan bir hikaye uydurdum. Keşke gerçekten de seninle daha uzun zamandır tanışmış olsaydım. İyi geceler benim can yoldaşım. Umarım ömür boyu hiç ayrılmayız. Kim bilir, belki herkes bizim dostluğumuzu anlatır. Benim bilmişliğimi, senin inatçılığını, her yerde adımız duyulur.
2: Karagöz ve Hacivat.
0: Al sana ay ışığı, al sana orman, al sana iyileşememiş pancar gibi iki tane surat. Yaktın beni Karagöz.
1: Canım, ateş fazla şiddetliymiş. Ben ne yapayım? Hem sen de bunu güneşte yandığımızın karşılığı say.
0: Bekle sen. Bırakın beni. Bırakın.
1: Abanın.
3: Durun yahu.
4: Yine başladılar.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o hastalığa götüreceğim. Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
2: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
3: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
4: O kadar kendine güvenme.
3: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
3: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma, son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
3: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
2: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
1: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
1: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
1: Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer.
2: Antrenman krizine girdi.
1: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
2: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
2: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
3: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
3: O zaman kesin birileri aldı.
4: Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
3: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz.
2: Buldum.
1: Ne buldun?
2: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
0: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumurlop oyuncuları kullanıyor.
0: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi.
5: Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
0: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
3: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
2: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
0: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
3: Cemil değil.
1: Hadi at.
3: Burak da değil.
0: Kerim de değil.
2: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya. Casusları yakaladım.
6: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada?
7: Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
0: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
7: Niye geldiniz o zaman?
0: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
2: Benim eldivenim. Nerede buldunuz?
3: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
2: Bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
1: Hayır canım, tabii ki hayır.
0: Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
6: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
0: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
1: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
6: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
1: Gerçekten mi?
6: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
1: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
2: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
6: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
8: Yumurta şeklinde taş koyalım.
1: Arkadaşlar, biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
6: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
0: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
6: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
1: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
0: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
1: Merak etme. Gel sen buraya.
0: Furkan!
2: Ne var Aziz?
0: Plan işe yarayacak mı?
2: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
0: Tamam sustum.
3: Cemil.
9: Ne oldu Hami?
3: Benim uykum geldi.
9: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
3: Ne zaman gelir?
9: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
7: Oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından?
1: Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim.
2: Eyvah, uyuyakalmışız. Kalkın.
9: Ne oldu? Yumurtaları almışlar mı?
1: Demek ki endişe edecek bir şey yok.
10: Çocuklar!
9: Ne oldu baba?
10: Yumurtaları siz mi aldınız?
9: Yoo.
10: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
1: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
6: O yüzden de bizim kümese gitti.
1: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
3: Ve çok sessizce.

0: Et quand nous on guérit.
1: Yakaladım seni.
0: Ha? Aa, tilkiymiş. Ha?
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
1: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
3: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
0: Dalga geçmeyin bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
3: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
2: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
1: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
2: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
4: Tuzak kuralım.
3: Ama nasıl?
5: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
1: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
0: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
2: Ne yapalım sevimliyse, tavuklar daha sevimli.
0: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
1: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
6: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
2: Satıp zengin olmak için mi?
6: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
2: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
1: Acıktığı için mi?
6: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
0: Yakışmaz hocam.
4: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
6: Tok olursa niye yesin?
1: Anladım hocam.
2: Ne anladın? Bize de söyle.
1: Gelin benimle. Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
2: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
4: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
1: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
3: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
1: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
0: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
1: Bakalım yiyecek mi?
4: Geliyor galiba.
2: İnşallah bu yöntem işe yarar.
0: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak.
1: İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
3: Aa, yoksa yandık.
7: Aa, hepsi ha? Duruyor.
1: Hem de hediyesiyle birlikte.
0: Ne güzel bir hayvan.
1: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
2: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
3: Hayır, biz daha çok bırakırız.
2: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
8: Öyle bir şey yok Aziz.
4: Arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
2: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
9: Aziz!
2: Tamam, şaka yaptım.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Anne, yarın salatalık reçeli yapar mısın?
1: Salatalık reçeli mi?
2: Evet. Mutfakta farklı şeyler denemenin zamanı gelmiş canım.
1: Salatalık reçeliyle mi başlayalım?
2: Neden olmasın?
1: Salatalığın reçeli olmaz kızım. Reçelleri meyvelerden yaparız. Salatalık sebze.
0: Yemyeşil olurdu ve çok güzel olurdu bence.
3: Lütfen patatesi kızartmaya devam et anne. Çok güzel oluyor.
0: Peki anne, reçelli salatalık nasıl olur?
3: Nefis olur.
1: Lezzetten anlıyor çocuğum.
2: Deneyin bence.
1: Mutfak deneyleri için küçük bilim insanları lazımdı bana da. O zaman başlayalım. Bakalım neler olacak neler.
0: Yaşasın.
2: Hop bakalım. Önce yemek, sonra deney.
3: Tamam.
0: Ben doydum. Ama tabağında yemek bırakmasam güzel olacak. Peygamberimiz de bırakmazmış değil mi anne?
1: Evet yavrum, çok doğru.
3: Bir de hep yiyeceği kadar yemek alırmış.
2: Aferin benim çocuklarıma ya.
1: Hiç unutmuyorlar maşallah kuzularıma.
0: Çok doydum elhamdülillah.
1: Afiyet olsun.
3: Mutfakta yaptıklarımızı yemeli miyiz?
2: Tabii ki.
3: Çok doydum ama ben.
0: Galiba ben de.
1: O zaman başka alanlarda deneylerinizi yapın. Acıkınca mutfağa gelin olur mu?
3: Tamam.
0: Gündüz vakti feneri neden aldın ki?
3: Karanlık yerlere bakmak için akıllım.
0: Bazen çok akıllı oluyorsun.
3: Sağ ol. Ben de çok akıl var. İstersen 4-2 tane veririm.
0: İşte koş. Bilye. Üstelik cam.
4: Bu iyi bir şey mi?
0: Tabii ki. İstersen bütün cam eşyaları kırabilirsin.
4: Oo, hemen alıp sepete koyalım.
0: İlk ben gördüğüm için ben alıyorum.
3: İyi al. Ben zaten başka bir şey daha buldum ve gerçek.
0: Ha, ne buldun? Bana da söylemen lazım. Biz ortağız, unutma.
4: Şşş.

0: Gedek lanmadı sanki.
1: Ben de yapacağım.
2: Ayağıma bir şey mi değiyor? Allah Allah. Emel, canım. Bahçeden salona köstebek gelmiş sanırım.
3: İki tane mi yoksa?
2: Evet, nereden bildin?
3: Geçen yine gelmişlerdi.
2: Ayaklarımızı yemez bunlar, değil mi?
3: Yo yo, son derece zararsızdırlar. Ama salonumuzda iki köstebekle yaşamak istemeyiz canım.
2: Haklısın.
3: Hemen yakalayıp bahçeye bırakalım. Bu köstebeklerden hemen kurtulalım.
2: Hadi canım, hemen.
1: Durun durun, biz köstebek değiliz.
4: Biz yılanız.
2: Ama yılanlardan çok korkarım Emel.
3: Kaç kaç.
1: Bardak. Tamam. Boya. Tamam. Bu sefer ben tik atacağım. Hop. Al tamam. Oldu mu?
4: İdare eder.
1: Yaşasın.
2: Biraz su ve biraz da yağ.
1: Her şey hazır, yaşasın. Artık başlayabiliriz.
2: Dikkatlice yapıyorsunuz. Dökmek, saçmak, israf etmek yok.
1: Tamam. Zaten çok kolay. Suyu bardaklara dökelim. Suyu dikkatlice dökelim.
2: Ne? Ben mi?
1: Evet, dökücü bey.
2: Dökücü.

0: Şimdi de boyaları katalım. Katıcı bey.
1: Katıcı.
0: Sensin baba. Aferin sana katıcı bey. Şimdi sıra geldi bize.

0: Süper.
1: Oo, nasıl oldu bu?
0: Su batmaz deneyi işte bu.
1: Su yağa batmıyor, karışmıyor.
0: Çok güzel, bilimci olduk biz.
1: Ben de yapacağım.
0: Olmaz, karıştırıcı biziz.
1: Bir kerecik karıştırıcı olsam ne var?
0: Olmaz.
1: Demek öyle. O zaman gidip kendi dondurmamı kendi kendime yiyeyim, sıcak oldu. Sadece ben yiyici olayım bari.
0: Düşündüm de kardeşim. Bir kereliğine karıştırıcı olabilir bence.
2: Bence de olabilir.
1: Ha şöyle, çekilin bakayım.
0: Şimdi seninle mutfak deneyleri yapacağız canım.
2: Hazır mısın?
3: Siz bugün epey deney yaptınız bence. Yarın yapalım mı?
4: Hayır.
3: Ama çocuklar, misafirimiz gelecek. Onun için hazırlık yapmam gerekiyor.
4: Kim?
3: Acaba kim?
4: Halam.
3: Evet.
0: Halam da deneylerimizden yer anne.
2: Evet, o bizi çok seviyor.
3: Tabii ki sizi çok seviyor ama misafirimizi denek yapmayalım.
2: Denek mi? Hiç aladan denek olur mu anne? Çok komiksin.
3: Anlaşıldı, kaçış yok.
0: Hadi başlayalım.
2: Yoruldum.
0: Evdeki malzemelerle deney yapabilirdik.
3: Ama yemyeşil makarna yapma deneyi fikri size aitti, hatırlatırım.
0: Ama bahçede ıspanak toplamak zor.
3: Bir fikrin peşinden gitmek bazen zor olabilir. Yılmayın sakın benim küçük bilim insanlarım. Alın bakalım, birkaç tane daha varmış burada.
0: Tamam mı? Artık deneye geçelim.
3: Hala ıspanağa ihtiyacımız var. Devam. İşte biraz daha.
2: Tamam, bitti, yeter.
3: Yetsun mu?
4: Yetsun.
3: O zaman makarna biraz daha açık yeşil olacak da.
4: Olsun da.
0: Ispanaklarla makarnaları neden aynı anda pişirmedik anne?
3: Çünkü ıspanakların sadece rengini almak istiyoruz da ondan. Aynı anda pişerse ıspanaklı makarna olur.
0: Sorma, deneyebiliriz. Biz deneyeceğiz, unuttun mu?
2: Hayır, denemem.
3: Evet, yeşil suyumuz hazır. Verin bakalım makarnaları. Su kaynar olduğu için makarnaları tencereye ben atıyorum.
2: Çocuklar için çok tehlikeli olabilir.
3: Birazdan deneyimizin sonucunu göreceğiz. Ama ondan önce diğer işleri halledelim. Baba robotu gördünüz mü? Hiç ortalarda görünmüyor.
4: Baba robot!
2: Baba robot!
4: Baba robot!
3: Duymuyor galiba. Belki de şarjı bitti. Hadi gidin de bulun gelin.
4: Baba robot!
1: Ne kadar bereketli oldun bu sene maşallah. Altından elma toplamaktan dalından elma toplamaya fırsat olmuyor. Bugünkü elmalardan biraz ablama vereyim. Gerisini de komşulara dağıtayım.
4: Baba robot!
1: Buradayım.
0: Her yerde seni aradık.
2: Pilim bitti sandık.
1: Şarjlıyım ben efendim.
0: Ben taşırım.
2: Hayır ben. Daha güçlüyüm zaten.
1: Ben taşırım.
0: Yırtıldı.
2: Ne olacak şimdi?
1: İşlem yapıyorum efendim.
0: İşlem yapan bitti mi?
1: Yaptığım hesaplamalara göre poşet getirip toplamanız gerekiyor.
4: Biz mi?
1: Yok, ben.
0: Ya hayır.
2: Hayır.
1: Evet.
4: Hala.
5: Ha canlarım.
1: Hoş geldin abla.
5: Hoş buldum.
3: Hadi hemen masaya.
2: Yeşil makarna yaptık hala.
5: İnanmıyorum, çok merak ettim.
0: Bizim ilk mutfak deneyimiz.
5: Ben size ne yaptım biliyor musunuz?
4: Ne?
5: Meyve şiş kebabı.
1: O nasıl bir şey?
5: Bilmem. Ha. Hep birlikte deneyeceğiz.
3: Hadi doğru masaya.
1: Tutmayın beni.

0: Esselam aleyküm hocam. Spor yapıyorum. Spor sağlıktır. Güçlenmektir.
1: Aleyküm selam efendi. Aferin, aferin. Kolay gelsin. Koca oğlanın eline düştük, iyi mi?
2: Sonra da Fırat'la Şermin birbirlerine kavuşmuşlar. 40 gün 40 gece düğün yapmışlar. Ve hep mutlu olmuşlar.
3: Vay be, ne hikayeydi ama.
2: İşte böyle. Sevgiyle her kapı açılır oğlum, unutma.
3: Bu kadar sevmeselerdi onca şeyi yapmazlardı, değil mi?
2: Kesinlikle oğlum.
1: Ya tamam, sevgi filan iyi hoş da bu tarz şeylere çok kulak asmayın. Efsane bunlar, efsane.
2: Efsane de olsa güzel ama. Sevgi varsa hayat güzel.
1: Yahu hatun, hele sen öğleyin yemekte ne var onu söyle bakalım.
2: Yapacağım işte bir şeyler hoca. Ama önce şu salça kavanozunun kapağını açmak gerek. Bir türlü açamadım. Sen açar mısın?
1: Tabii ki. Bu iş benden zor olur.
3: Baba. Baba, galiba biraz güçten düşmüşsün.
2: Hocam vazgeç istersen.
1: Sorun yok, şimdi acılır.
2: Bak, iyisi mi sen bunu Kadri'ye götür. Onda deli kuvveti vardır, açar o.
1: Hayır hayır, başkasına kaptırmam bunu. Şimdi açarım, merak etmeyin.
2: Yemek birazdan hazır olur hocam.
3: Salçasız oldu ama yeriz artık.
1: Bu kapak açılacak. Yarın mutlaka güç toplayıp bu kavanozu bizimkilerin önünde

0: O kavanozu getirin bana. Açılmadı.
1: Uy, cayelunden öteye citelum yani yani citelum yani. Sırtındaki sepetum ben olayım, ha mali ben olayım, ha mali. Hey, uy. Hayırdır hocam? Moralim bozuk gibi.
0: Biraz güçten düşmüşüm de.
1: Güçlenmek istiyorsun öyle mi?
0: Doğrusu iyi olurdu.
1: Tam yerine geldin hocam. İşte bu.
0: Ha?
1: Gar güçma.
0: Ne ar güçma?
1: Gar güçma hocam, gar güçma. Yani Karadeniz güç macunu. Bizim yöreye has çok özel bir şeydir. Aşırı güç verir bu.
0: Aşırı güç verir demek.
1: Aman dikkat. Günde bir çay kaşığından fazla yeme sakın. Ne olur ne olmaz.
0: Demek günde bir çay kaşığı ha? Güzelmiş. Bir kaşık yeter mi ki ama? Oh, böylesi daha iyi.

0: Karı efendi gel bakayım sen. Spor böyle yapılır efendi. Anladın mı? Bu iş fazla uzadı. Bitirelim artık.
1: Hocam, gözlerimin içine bir baksana.
0: Ha?
1: Ne görüyorsun söyle.
0: Ay.
1: Sana olan sevgimi görüyorsun değil mi? Bu kavanozu açamaman hiç önemli değil. Altı üstü bir kapak işte.
2: Baba, açıldı.
0: Haklıdır hanımım. Sevgi güzel şey. O varsa eğer, bütün kapılar da açılır, kapaklar da.

Ben, dolaş!

Uh-uh.

0: Les, les. Ma, adi, les. Aha. Ah.
1: Hi-ho! Ah!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel samağın içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Kibim.
1: Oh, mis gibi orman havası. Temiz hava gibisi yok. Buradan aşağısı da bir değişik görünüyor. Ha? O da ne? İnip baksam mı? Yoksa bizimkilere mi haber versem? Aman, benim adım bakıcı değil, haberci. Ben bakmam, haber veririm. Ha? Haberlerim var.
0: Hadi teleskop, al artık şu kamerayı.
2: Geldim, geldim.
0: Ha? Oldu. Başlıyor muyuz?
2: Kayıttayız zaten.
0: Ha? Kayıtta mıyız? Buraları keseceksin ama, değil mi?
2: Tabii. Başla sen.
0: Evet, sevgili duyarlı dostlar. Şu an aldığımız bir habere göre orman içerisinde yerde garip bir cisim varmış. İşte şu yoldan gittiğimizde garip cismin olduğu yere varmış olacağız. Tabii varabilirsek. Yol biraz zorlu görünüyor. Hadi bakalım, macera başlasın. Burada garip şeyler oluyor. Habercinin tarif ettiği yer burası. Kasıt yok gibi görünüyor. Kırılmış bu.
2: Tilki.
0: Efendim teleskop.
2: Hani sen atlardın, zıplardın, koşardın, uçardın.
0: Uçma kısmı hariç hepsini yaparım, evet.
2: O zaman üzerinden atla da yolumuza devam edelim.
0: Ha, inanamıyorum teleskop. Gerçekten inanamıyorum. Sana inanamıyorum.
2: Ne dedim ben ya?
0: Ne dediğin değil, ne demediğin önemli teleskop.
2: Ne demeliymişim?
0: Tilkicim, şu ağacı yoldan kaldıralım da kimseye engel olmasın demen gerekiyor.
2: İşte bunu düşünemedim.
0: Aman teleskop, duyarlı bir ekibiz biz.
2: Doğru söylüyorsun. Öyleyse yapalım şu işi.
0: Hadi.
3: Olmuyor.
2: Öyle kalkar mı o?
0: Doğru diyorsun. Bir yardım eden gerek.
2: Beni kastediyorsan boşuna uğraşıyorsun. Kuşum ben, fil değil.
0: O da doğru.
2: Hey, kurye buna kesin çözüm bulur.
0: Ha, doğru ya. Evet duyarlı dostlar, bakalım kuryemiz bunun için nasıl bir şey getirecek.
4: Böyle olmayacak, bekle.
0: Birini daha mı çağıracaksın?

0: Aksiliklik yapma tilki. Bekle.
1: Bir, iki, üç. Hadi. Bir, iki, üç.
0: Bu o.
2: Bu ne acaba?
0: Hasır şapkaya benziyor.
2: Yarım kesilmiş kavuna da benziyor.
0: Kesilmiş kavun olsa kokardı.
2: O zaman ne?
3: Of, nasıl bilemezsiniz?
2: Neymiş?
3: Kuş yuvası.
0: Kuş yuvası mı?
3: Evet, yerden kaldırırsanız anlarsınız.
2: Hakikaten de doğru.
0: Nasıl bildin teleskop?
3: Ben de bir kuş olduğum için olabilir mi acaba?
2: Ama haberci bilemedi.
3: Bu kadar yakından bakmadığı içindir.
2: Çok yazık. Kim bilir yuvayı yapan kuş ne kadar üzülmüştür. Acaba nereden düştü? Evet, benim duyarlı, maceracı ve dikkatli dostlarım. Şimdi sıra bu yuvanın nereden düştüğünü bulmaya geldi. Ha? Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun?
0: Bu sorunun cevabını bulmak için dikkatli olmaya gerek yok tilki. Maceracı olmaya da.
2: Bak sen. Neymiş peki cevabı? Doğru.
3: Bugün avanda değilsin tilki.
0: Peki yuvayı ne yapacağız?
2: Tabii ki sağlam bir ağacın üzerine koyacağız.
0: Nasıl? Doğru.
2: Havamda mıymışım teleskop?
3: Hakkını yiyemem. Güzel fikirdi.
2: Öyleyse ne duruyoruz? İşte bu.
0: Bu mu?
2: Gülme kurye, gülme. Umarım yuvanın sahibi sevinir.
3: Umarım tekrar düşmez.
2: Teleskop.
3: Kızma kızma.
0: Kuşun yeri yuva, yuvanın yeri ağaçtır.
2: Ama her kuş yuvası ağaçta olmaz kurye. Bazıları da çatıda olur.
3: Evet, çatıda, ağaçta, ağaç kovuğunda, bazen de direklerin üzerinde.
0: Neden hep yüksekte?
2: Yüksekteki yuvaya uçarak gidip gelmek daha kolaydır kurye. Üstelik yüksekte olurlarsa vahşi hayvanlardan da korunurlar.
3: Çok güzel özetledin tilki.
0: Peki bunu ne yapacağız?
2: Madem düştü, boşa gitmesin.
3: Ne işe yarar ki?
2: Aşk olsun. Çok işe yarar.
0: Mesela?
2: Evet çocuklar. Ağaçtan neler yapılır hep birlikte bakalım. Kalem, kağıt, ev, direk, oyuncak, yer döşemesi ve bunun gibi birçok eşya.
0: Hakikaten de çok işe yarıyormuş.
3: Öyleyse bu ağacı da işe yarar bir şeylere dönüştürmeleri için insanlara verelim.
0: Ama önce küçültmemiz lazım.
2: İyi de nasıl?
0: O iş bende.
2: Ha? Bununla mı?
0: Şaka şaka.
2: Yaşa!
3: Bunu nasıl yapıyorsun kurye?
0: Ben sana nasıl uçuyorsun diye soruyor muyum? Hadi başlayalım.
2: Hadi.
4: Ne yapıyorsunuz?
2: Yuva senin miydi?
4: He? Hayır, olamaz. Sizi izlemek için oturmuştum.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: 어머네, 요새는 로마도 못 와. 코코라라도 이제 karnım iyice zil çalmaya başladı.
1: Gözlemeler geliyor kuzularım, acele etmeyin. Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
0: Mert abi, bugün ne oynayalım?
2: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Efe! Ece!
3: Mert abi bu.
1: Çocuklar gelsenize. Size de gözleme yapayım ha?
4: Gözleme mi? Olur.
2: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
1: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
4: Bana uyar.
3: Sümbül? Sümbül yok.
5: Nerede ki? Nereye gitti?
4: Burada yok.
1: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
3: Odamda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
1: Dur kızım, hemen üzülme.
2: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
3: Hadi gidelim.
4: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık, iyiydi ya.
2: Buldum seni Sümbül. Arkadaşlar, arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
3: Abi, buldun mu bebeği?
2: Buldum.
3: Yaşasın. hani yok.
2: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım. Çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
6: Nasıl?
2: İçinizden biri Ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
6: Yaşasın!
4: Çok iyi fikir.
3: Kim Ebe olacak? Abi, bu sıcak soğuk

0: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine sümbülün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
1: Aa, tamam, hatırladım.
2: O zaman ebeyi seçmek için sayıyorum.
3: Ha?
2: O piti piti karamel sepeti.
4: Çocuklar oyuna başlıyor. Ay, ay, hadi hadi izleyip öğrenelim.
5: Boş ver.
6: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen ise bize anlatırsın.
2: Sen bu oyundan çık. Ebemiz Efe.
0: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
7: Ağacın orada mı?
4: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
5: Benim gözlerim hep kapalı.
4: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi. Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Hey, çok zevkli.
6: Niye arkadaşlarından bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

0: birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
1: Soğuk, soğuk diyorlar. Şimdi de sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
0: Soğuk mu, sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor, sonra ısınıyor mu acaba? Ay, soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
2: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum. Bana hiç fark etmez.
3: Çok sıcak.
4: Sıcak, sıcak, çok sıcak.
5: Sıcak. Çok sıcak.
3: İşte buldum. İşte sümbül. Sümbül, seni çok özledim.
6: Ben siz kelebekleri mi izledin sen, yaramaz seni.
7: Bence yatıp uyumuş.
4: Sümbül, rüyada gördün mü?
7: Oyuncaklar rüya görmez ki.
4: Ama can, sen çok yaşa.
0: Oyuncak bebek buldular ve çok sevindiler.
1: Yani bence diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
0: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
1: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
0: Gözünü ver.
1: Hayatta vermem.
0: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.
2: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
0: Aman Temi, olmaz ki öyle.
2: Başka türlü oynamam.
0: Olur mu öyle?
1: Olabilir de, olmayabilir de.

0: Kokular buraya kadar geliyor. Çok acıkmışım.
1: Sen de hep açsın sanki Ozan.
2: Bence de. Çok güzel bir oyundu. Sütü oynayalım.
3: Aman Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
4: Tam zamanında geldiniz. Hadi geçin yavrularım.
2: Abi, bir daha çok dikkat edeceğim. Sümbül'ü yanımdan hiç ayırmayacağım.
0: Ama dilim yandı, dilim yandı. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
4: Ah yavrum. Fırından yeni çıktı tabii. Çok sıcak. Azıcık bekleyin. Size buz gibi soğuk ayran getireceğim.
1: Aynısı çok soğuk oyun.

0: Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
3: Hemen hızlanıyorum.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

Hay Allah. Açılmıyor. Anahtar dediğin boşa döner mi hiç? Ay. Şimdi de kilidin içinde kaldı. Çıkmıyor. Katırt kuturt mu? Hay Allah, kırıldı. Ne yapacağım şimdi?

0: Ha.
1: Efendim, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: İlk sorunuz geliyor.
2: Nereden?
1: Benden.
2: Ha, çok da uzak bir yoldan gelmiyormuş canım. Şuradan şuraya.
1: Kapıda anahtarı kırılan ya da anahtarını kaybeden bir kişi kapıda kalırsa ilk olarak ne yapmalıdır?
2: Ha, şıkları alayım.
1: Şık yok efendim.
2: Şıkkın olmayışı çok da şık olmadı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Aha. Çilingir çağrılır tabii ki de. Aa, yıktım perdeye eledim bir an. Tüm kilitleri açıp geldim hemen. Çocuklar, çilingirler her kapıyı açabilir. Aa, buna göre alet edevatları vardır. Tornavidalar, penseler, kırıcı setler, matkaplar, yan keskiler, E'ler, iğneler ve hatta maymuncuklar vardır. Ama bu bildiğiniz maymunlardan değildir. Maymunlar ellerini ve parmaklarını ustaca kullanabilen hayvanlardır. Bir rivayete göre kavanoz kapaklarını açan maymunları gören ustalar icat ettikleri bu anahtarın maymun gibi becerikli olduğunu düşünerek maymuncuk adını vermişlerdir. Maymunlar kavanozları, maymuncuklarsa kapalı kapıları açar çocuklar.
3: Nasıl çilingir olunur?
2: Anlat bakalım robotik ses. Nasıl çilingir olunurmuş?
3: Usta çilingirlerin yanında çalışmak ya da kurslara katılmak.
2: Evet, bir iş en iyi ustasından öğrenilir. Ne demiş atalarımız? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani buradaki ayna kelimesi günümüzde ayna manasına.
3: Affedersin, lafını kesiyorum Naci.
2: Ballı mı?
3: Hayır, şeker sana dokunuyor diyettesin.
2: Aa, teşekkür ederim robotik ses. Devam edelim.
3: Allah'a şükürler olsun. Konu dağılıyor yoksa.
2: Peki, peki, tamam. Hadi işimize bakalım o zaman.
3: Çilingir olmak için...

0: Ustalık belgeseleri.
1: Verdiğin bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederim Robotik Ses.
0: Robot demen yeterli Naci. Devam ediyorum.

İnsanoğlu dünyada var olduğundan beri hep korunma ve güvenlik ihtiyacı hissetti çocuklar. Ha işte bakın bu da bir kapı. Ama taştan. Hiçbir yerinde anahtar yuvası da görünmüyor. Bu devirde çilingir de olmaz şimdi. Eski bir filmde görmüştüm. Nasıldı? Aha! Açıl koca taş açıl. Aa, işe yaramadı. Galiba hatırladım. Açıl susam açıl. İşte oldu. Burada dev bir hazine yatıyormuş meğerse. İlk kilitler milattan önce 4000 yıllarında icat edilip kullanılmaya başlandı. Antik Mısır ve Mezopotamya'da ahşaptan yapılmış anahtarlar vardı çocuklar. İşte antik bir Mısır. Anne! Anneciğim! Bir saniye dişli beyciğim. Efendim anneciğim. Ben de şimdi senden bahsediyordum. Evet. Kapa sen şimdi kapa. Antik çağdayım çok yazar sana. Çok dağıldığımı nerede kalmıştık? Hatırladım. Mısır ve Mezopotamya'daki tahta anahtarlardan bahsediyorduk. Daha sonra Romalılar metal işçiliğinde ustalaşarak daha dayanıklı kilitler geliştirdi. Ayrıca ilk taşınabilir anahtarları ve parmak yüzüğüne takılabilen minik anahtarları da onlar icat ettiler. Böylece kalelerin, şatoların, ambarların, evlerin ve daha birçok yerin güvenli olması sağlandı. Nereye geldik? Çividen de anlaşılacağı üzere neredeyiz? Orta Çağ. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Orta Çağ çünkü. Acaba bir masalda oynamış mıdır? Ay bu da neydi böyle? Orta Çağ'da demircilik öyle ilerlemiş ki gelişen kilitler karşısında çilingirler de daha karmaşık işlerle uğraşmak zorunda kalmışlar. Daha sonraları ise kilitler daha da güvenli hale getirilmiş. 1800'lü yılların sonunda kırılmaz kilit geliştirilmiş. Kırmak tam 67 yıl sürmüş. Ne uzun bir zaman ama. İşte örsün yanındaki tam da bu kilitten. Hemen deniyorum. Bence tek denemede kırarım.

Taştan da sert olamazsın ama. Bu da terslikler bitmiyor. Tarihi de kilitleri de çok fazla kurcalamamak lazım. Gidiyorum beyefendi. İşte bir kilit fabrikasındayız. Bu iş tamamdır. İşte bir kilit takımı. Ve son olarak anahtar. İşte bu kadar. Artık bunlar ev, iş yeri, okul ve daha birçok yerde kullanılmak için hazır.

0: Ha, bu kapılar diğerlerine benzemiyor. Bakın, üstlerinde anahtar bile yok. Peki nasıl açılacak dersiniz? Ben biliyorum. Bu gördüğünüz şey bir dijital kilit. Anahtara gerek yok. Girilen şifre anahtar yerine geçiyor. Böylece anahtarlık da tarihe karışmış oluyor. Ha, pek severdim aslında. Güvenlik için her zaman zor rakamlar seçilmeli. Deneyeyim bakayım. 1234. Söylendiği kadar zor.
1: Oh!
0: Aa, şifre sandığımdan çok daha kolaymış. Yaşasın. Yani şimdi diğer kapıyı açalım. Bunun şifrelenmesi daha değişik. Sağa sola dönen çeşitli rakamlar. Ha ne ha? Şifreyi yanlış girdik. Alarm devreye girdi. Ya, bu alarm da bir güvenlik sonuçta.

0: daha fazla katlanamayacağım. Gördüğünüz gibi çocuklar, pek çok kilit var. Ama çilingirler de pek yaman. Günümüzde pek çok şey değişip dijital, hatta kumandalı da olsa açacak birilerine her zaman ihtiyacımız var. Çilingirlik basit anahtar yapımından çok gelişmiş elektronik güvenlik sistemlerine kadar her yerde var. Ben yine de her zaman bir yedek anahtarınız olması gerektiğini tavsiye ederim. Efendim anne? Ha, şimdi eve girdim. Mısır. Ha, evet evet aldım anne. Hem de antik mısır. Ay yola koyuldum anne, getiriyorum mısırını. Hadi görüşürüz.
1: Oo.
0: Bak dişli. İşte orada.

0: Küçük Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: beyaz saç.
1: İşte şu bulut, şu aslana benziyor.
0: Aa evet, yanındaki de kocaman bir ayı gibi.
1: Peki sence şu pofidik bulut neye benziyor? İyi bak, iyi. Tavuk budu gibi duruyor. Aa, saçım.
0: Ne oldu, ne oldu?
1: Saçıma bir şey yapıştı. Bu nedir böyle?
0: Bakayım. Oo, arkadaşım. Bu sanırım şey, saçına sakız yapışmış.
1: Ne? Sakız mı?
0: Aa, dur, kımıldama, dur.
1: Aa, saçım.
0: Böyle olmayacak. Ne yapsak ki?
1: Profesöre soralım, hadi.
2: Hadi, hadi. Çok az kaldı.
1: Profesör! Profesör!
0: Acil yardımına ihtiyacımız var.
2: Saçın?
1: Evet, saçıma sakız yapıştı, çıkmıyor.
2: Nasıl sakız yapıştı?
1: Bahçede uzanmıştık. Gökyüzünü izliyorduk.
2: Biri yere sakız mı atmış?
0: Oo, olamaz, dün.
1: Evet, dün sen sakız çiğniyordun.
0: Şey, ağzımdan düştü. Ben de oyuna daldım. Sakızı yerden almayı unuttum.
1: Ve senin sakızın şu anda benim kafamda.
2: Yere sakız atmamalıyız çocuklar. Çok dikkat etmeliyiz.
0: Benim hatam. Çok özür dilerim.
1: Lütfen profesör, bu sakızı nasıl çıkaracağım? Yardım et.
2: Sakin ol. Her sorunun bir çözümü vardır. İşte pırıltı. Saçlar için tasarladım. Saçları kirlerden arındırıyor ve şekil veriyor. Birkaç dakika bu cihazı kullanman yeterli olacaktır.
1: Yaşasın! Bu işi çözeceğinden emindim profesör.
2: Gel bakalım buraya Civan. Şu yıkama tuşuna basıyor.
1: Çok rahatlatıcı.
2: Yaman, 2 dakika sonra yıkama işlemi tamamlanır. Sarı düğmeye basarsın. Böylece pırıltı Civan'ın saçını kurutacaktır. İşiniz bitince yanıma gelin. Simülasyonu test edeceğiz.
0: Görev anlaşıldı profesör. Oo, keyfin yerinde arkadaşım.
1: Neyse ki sakızdan kurtulacağım.
0: Yıkama bitti. Profesör sarı düğmeye basın demişti. Ya da kırmızı. Yoksa sarı mıydı?
1: Sor bir daha istersen Yaman.
0: Yo, tamam, kırmızıydı. Sen merak etme, rahatına bak. Oldu.
2: Yaman, yardımına ihtiyacım var.
0: Geliyorum profesör. Yaman her zaman yardıma koşar.
1: Bitti. Eminim saçlarım pırıl pırıl olmuştur. Bu da ne? Saçlarım. Eyvahlar olsun.
2: Civan, bittiyse seni bekliyoruz.
1: Bu şekilde karşılarına çıkamam. Allah'ım yardım et. Nerede bu şapka?
3: Ağrı zaman arıldı.
0: Bu kez nereye gidiyoruz profesör?
2: Bu kez... Civan, iyi misin?
1: Şey, nasıl söylesem bilmem ki.
0: Pırıltı saçlarını temizledi mi? Açsana bereni, çok merak ediyorum. Sakız çıktı mı?
1: Çıktı, merak etme.
0: Bir görelim. Merak ediyorum, hadi dostum. Saçların kardan adam gibi.
2: Kırmızı düğmeye mi bastınız? O renklendirme düğmesiydi.
1: Yaman, sana profesöre tekrar sor demiştim. Kardan adam gibi oldum senin yüzünden.
0: Amanın, ben ne yaptım? Bak arkadaşım, şimdi çok bilge görünüyorsun. Hem profesör...

0: Saçları da beyaz. Ben kendi saçlarımı istiyorum.
1: Tamam çocuklar, halledeceğiz. Endişelenme Civan, çok şükür saçının kökü sende. Onu eski haline çevirebiliriz. Pırıltı bu işi halledebilir.
0: Hadi hemen halledelim.
1: Ancak yarım saat şarj olması gerekiyor.
2: Yeni simülasyonumuz hazır.
1: İşte yeni simülasyonumuz hazır. Önce Kaşif'le yeni bir mucizeye doğru yola çıkalım mı?
0: Olur. Hem vakit geçmiş olur. Nereye gideceğiz?
1: Saç köklerine.
3: Yaşasın. Kaşif. Başlıyor yeni Kaşif.
1: İşte saçların arasındayız.
0: Sanki saç ormanında geziyoruz. Simsiyah saçlar. Benim saçlarım da böyleydi. Birisi yanlış düğmeye basıp saçımı bembeyaz yapana kadar.
1: Saçlar kafamızın üzerindeki kıllardır. Birçok hayvanda da saç bulunur.
0: Saçımızın rengi nasıl oluşuyor peki?
1: Yapısında saçımızın rengini belirleyecek bazı hücreler bulunur. Bu hücrelere melanin pigmenti diyoruz. Melanin miktarına göre saçımızın rengi kahverengi, sarı, siyah veya kızıl olabilir. Monitörden saç köklerini de inceleyelim.
0: Ağaçların da kökü var saçlarında.
1: Haklısın Civan. Her bir saç teli derimizin altındaki köklerden çıkar.
0: Saçlarımız durmadan uzadığına göre bir şeyler yiyor olmalılar.
1: İlahi aman! Yemek yemeseler de saç köklerine kan damarları sayesinde gerekli besinler ve oksijen taşınır. Böylece saçlarımız sağlıkla uzar.
0: Yüzlerce saç teli, yüzlerce saç kökü.
1: Yüzlerceden de ötesi. Her bir insanda ortalama 150 bin adet saç kökü bulunur.
0: Hey maşallah!

0: saçlarına bak ve ışıl ışıl parla.
1: Artık bitti. Çık bakalım Civan.
2: Dostum, saçların eski haline dönmüş.
3: Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda simsiyah saçlarıma kavuştum.
4: Bence beyaz saç da çok yakışmıştı.
3: Profesör, pırıltı makinesi hala çalışıyor mu?
1: Çalışıyor Civan. Neden sordun ki?
3: Gel buraya Yaman. Demek beyaz saç ha? Sende de deneyelim gel.
2: Yo yo yo, şaka yaptım sadece ya.
1: İlahi çocuklar, her günleri başka bir macera.

0: kara gemicileri.
1: Vallahi güzel şehir Bursa. Hele kış oldu mu? Böyle havalarda cam gibi temiz görünüyor ta dış mahallelere kadar.
0: İnsana iyi geliyor böylesi havalar.
2: Allah var, sanki daha bir oksijenli, daha bir sağlıklı canım. Öyle değil mi Meto? Meto? Hı?
1: Meto, iyi misin?
0: İstersen sana yardım edebiliriz.
2: Hayır, yardıma gerek yok. Arkadaşlar, ben tek başıma götürürüm. Sizin gelmenize gerek yok.
1: Peki, ne diyelim? Allah razı olsun.
0: Çok hayırlı bir iş yapıyorsun.
2: Ayrıca işte. Tabii, tabii. Makbule teyzenin hayır kurabiyelerini tek başıma götüreceğim demiyorsun da.
0: Ne kurabiyesi abicim?
2: Makbule teyzenin yoksul çocuklara oyuncakla beraber kurabiye dağıttığını herkes bilir.
3: Evet, ben de biliyorum. Ama bu işi o yüzden yapmıyorum ki.
2: Öyle yapsan ayıp olurdu zaten.
3: Herhalde yoksul çocukların kurabiyelerinde gözümüz yok İsmail.
2: Tamam canım, pardon. Zaten Makbule teyze bize de kurabiye yapar hep.
3: Yapar değil mi?
0: Olamaz.
1: Bu sefer bu işi İsmail'e de vermeyince sağ salim götürürüz diyordum.
2: Aşk olsun.
1: Koşun. Yakalayın.

0: Nerede kaldı bu çocuklar? Allah korusun, çok emek verdiler. Emekleri ziyan olmasın inşallah. Hayırlı günler çocuklar. Bakıyorum bu sefer tek parça halinde getirebildiniz oyuncakları. Hayrola? Bir selam sabah yok mu? Vay vay vay. Elleriniz dert görmesin çocuklar. Allah sizden razı olsun. Çocuklar bu oyuncaklara çok sevinecek. Tövbe estağfurullah. Çocuklar, neredesiniz Allah aşkına?
1: Selamünaleyküm Makbule teyze. Oyuncakları getirmişiz değil mi?
0: Aleyküm selam. İlahi çocuklar, bu sefer de oyuncaklar sağlam geldi ama siz tökezlediniz ha? Hay Allah, hiç güleceğim yoktu. Hadi gelin de sizler için yaptığım kurabiyelerden tadın.
2: Ama Makbule teyze, seni kurabiyeler başlattı bu işi.
0: Hadi kızım gelin gelin.
1: Barış, hayrola, nereye böyle?
2: Hadi sen de gel de Makbule teyzenin kurabiyelerinden birlikte yiyelim.
1: Hem yeni oyuncaklar da yaptık.

0: Hayrola, ne oldu?
1: Barış'ta tuhaf haller var arkadaşlar. Ben diyorum ki bir gidip bakalım neymiş derdi.
2: Ama kurabiye...

0: Ne o? Neye bakıyorsun Barış?
1: Vay canına. Allah'ım inanılmaz. Şu ayı bacağına da bakın.
2: Ben ayı bayı görmüyorum.
3: Ayı bacağı ne demek ki?
0: Selamun aleyküm Barış.
1: Aleyküm selam.
3: Hayır. Yarım saatte ikinci felaketimiz.
0: Hayrola Barış? Seslendik duymadın bile. Bir problemin mi var?
1: Yok. Önemli değil.
3: Bize açılabilirsin. Bu arada ayı bacağı ne demek?
1: Peki. Ben hep yelkenci olmak istemişimdir. O yüzden de yelken yarışı olduğunda kaçırmam. Bu dükkana gelirim. Burada hep gösterirler. Ayı bacağına gelince yelkencilerin kullandığı bir terimdir. Rüzgarı tam olarak arkadan almaya yarayan bir yelken pozisyonu.
0: Yelkenciliğin senin için doğru spor olduğuna emin misin?
1: Nasıl yani?
2: Yani ne bileyim. Yüzme biliyor musun mesela?
1: Yok. Ama iyi denizcilerin bazıları yüzme öğrenmeden ömür tamamlarlar. Neyse, dedim işte. Önemli değil.
0: Arkadaşlar, sen söylemeden ben tahmin edeyim. Barış'a bir yelkeni yapacağız, değil mi?

0: tamam. İlk bakışta imkansız gibi göründüğünü biliyorum. Ama basit düşündüğümüz zaman neden olmasın?
1: Ne gibi?
0: Ah. Elimizdeki malzemelerle küçük bir kara yelkenlisi yapabileceğimize eminim. Şey, belki de bunlarla yapmak mümkün olmaz.
2: Deme ya.
0: Bu sefer başarılı olamayacağız belki de.
2: Tamam, tamam. Eski zamanlardan beri kullanılan bir şey sonuçta bu aletler. Çok da zor olmasa gerek. Şimdi karada gideceğimize göre bize tekerler gerekecek, değil mi? Bu tekerleri takacak büyük bir gövdeye ihtiyacımız var.
0: Aa, şu geçen gün Müşteba abinin getirdiği sehpanın üstü vardı.

0: son olarak rüzgarı alarak bu aleti itecek bir parça lazım. Tıpkı...
1: Tıpkı bizim çarşaf gibi.

0: hatası için açıklasanıza.
1: Biraz daha sabret Barış. Şimdi göreceksin seni buraya getirme sebebimizi.
0: Beni buraya getirmenizle bir sorunum yok da... Gözlerimi bağlamanız...
2: Bu işi İsmail'e de vermemiştiniz ama... Ne hikmetse böyle sonuçlandı.
3: Tamam, haklısın. Özür dilerim.
0: Tamam arkadaşlar. Bırakın artık, neyse gör...
3: Tabii denizdekinin yerini tutmaz ama...
0: Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Ne düşünceli bir hareket bu. Bu inanılmaz olmuş. Hadi atlayın. Bir gezintiye çıkalım. Ana yelkenleri açalım. Rüzgarı pupadan almamız lazım. İskele yönünde dönüş hazır olun.
3: Ayıp ocağı yapayım mı kaptan?

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Sizi görmek ne güzel. Görüşmediğimiz zamanlarda sizi çok özlüyorum. Siz de özlüyor musunuz? Hazırsanız başlayalım. Aa, ne oluyor? Hayırdır inşallah. Hemen bakıp geliyorum çocuklar. Beklettim çocuklar, kusura bakmayın. Komşunun çocuğu aşağı düşen paspası getirmiş sağ olsun. Kötü bir şey oldu diye çok korktum. Neyse ki sorun yok. Kapı öyle mi çalınır? Tabii ki öyle olmaz. İçeride uyuyan bir bebek ya da dinlenen bir hasta olabilir. Kapı çalmanın da eve girmenin de bir adabı var yani çocuklar. O zaman konumuz belli oldu. Hadi başlayalım. Keçecim, seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Aa, yoksa bu bir kapı mı? Nasıl da bildim.

karaya misafirliğe mi gittin? Kapımız çalınınca kim o diye sorarız. Ve kim olduğumuz sorulduğunda ismimizle cevap veririz çocuklar. Ben demek yeterli değil. Teşekkür ederim keçi. Bakalım sırada ne var? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yoksa bu bir kapı mı? Nasıl da bildim?

çocuk kapıyı çalmış, açılmasını bekliyor. Bitti mi? Allah Allah. Düşünelim bakalım. Şimdi buldum. Bir kapı çaldığımızda yüzümüz doğrudan kapıya dönük olmamalı çocuklar. Kapı açıldığında doğrudan içeriye bakmak doğru karşılanmaz. Üstelik kapıyı açana da bizi görme fırsatı vermeliyiz. Peygamberimizin çok ince hareketlerinden biri de budur. Hadi bir çizim daha. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir çocuk. Kapı bekliyordum ben. Evet, kapımız da geldi. Eve girerken selam vererek giren bir çocuk. Ne güzel. Peygamberimiz de evine girerken selam verirdi. Biz de tıpkı onun gibi evimize girerken selam vermeliyiz. Varsa bir çiziminiz, onu da alabilirim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir kapı. Kapıda bekleyen bir çocuk. Kocaman gülümseyen bir çocuk eve girmek üzere. Ne kadar güzel. Evlerimize güler yüzle girmeliyiz.

0: Yumurcanık!
1: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Hemen hızlanıyorum.
1: Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.

her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: bilmem. İnşallah çabucak iyileşir. Allah'ım, ne olursun annem bir an önce iyileşsin. Yalvarıyorum sana Allah'ım. Amin.
1: Evet, benim canım çocuklarım ne yapıyorlar bakalım?
0: Hiç. Baba, annem nasıl oldu?
1: İlaçlarını içti, dinleniyor canım.
0: Ne zaman iyileşecek?
1: Doktor birkaç güne hiçbir şey kalmaz dedi.
0: Birkaç gün mü? Yani kaç gün?
1: Eğer iyi bakılırsa ve güzelce dinlenirse çok kısa zamanda toparlanır, merak etme oğlum.
0: O zaman ona çok iyi bakalım. Onu hiç yormayalım. Bütün işleri biz halledelim.
1: Bu harika bir fikir. Ne kadar düşüncelisiniz çocuklar. Sizinle gurur duyuyorum.
0: Annemin hemen iyileşmesi için her şeyi yaparım.
2: Ben de.
1: Merak etmeyin. Allah'ın izniyle iyileşecek. Annenizi keyiflendirmek ve güç vermek için asmayın yüzünüzü. Hadi bakalım.
2: Tamam.
1: Ha işte. O ne kadar mutlu olursa o kadar çabuk iyileşir.
0: O zaman onu mutlu edecek şeyler yapalım.
2: Ne mesela?
0: Mesela buldum. Kurabiye. Annem kurabiyeyi çok sever. Ona kurabiye yapalım.
2: Harika fikir.
1: İyi ama yapabilecek miyiz?
0: Tabii ki yaparız baba. Ben tarifi biliyorum. Çok kolay.
1: Tamam o zaman.
2: Yaşasın. Kurabiye yapıyoruz.
0: Annem görünce çok sevinecek.
1: Bakıyorum da neşeniz yerine geldi. Ha işte. Hep böyle olur. Anneniz sizi çok seviyor. Sizi mutlu görürse o da çok sevinir ve çabucak iyileşir.
0: Biz de onu çok seviyoruz.
1: Unutmayın. Sevgiyle her zorluğun üstesinden gelebiliriz.
0: O zaman kurabiyemize sevgimizi katalım. Sevgi kurabiyesi. Adı sevgi kurabiyesi olsun.
1: İşte bu. Harika bir fikir. Güzel kızım.
0: Hadi hemen başlayalım. Baba, sevgi kurabiyesinin yapılışını arkadaşlarımıza da gösterelim mi? Onlar da öğrensinler.
1: Olur.
0: Yaşasın. Teşekkür ederim baba. Hazırsa ben kamerayı açıyorum.
2: Hazırız.
1: Aç bakalım.

0: Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Bugün size harika bir tarif göstereceğim. Mutfaktaki yardımcılarım da kardeşim Tuna.
1: Merhaba.
0: Ve babam.
2: Merhaba çocuklar.
0: Bugün Tuğba Sultan yok. Çünkü hasta. Evet, annem biraz rahatsız. İlaçlarını alıyor ve dinleniyor. Biz de ona harika bir kurabiye yapacağız.
1: Sevinsin ve çabuk iyileşsin diye.
0: Evet, kurabiyemizin adı Sevgi Kurabiyesi. Yapımı çok kolay ve çok lezzetli. Annemin en sevdiği.
2: Peki hangi malzemeleri kullanacağız şefim?
0: Bu kurabiye için sadece 3 malzeme gerekiyor.
1: 3 mü?
0: Evet, bu kurabiye unsuz ve şekersiz yapılıyor. Annem çok sağlıklı bir tarif olduğunu söylemişti.
2: Haklıymış.
1: Peki malzemeler neler?
0: Birincisi senin az önce yemediğin yulaf. Tuna, yulafı getirir misin?
1: Anlaştık. İşte yulaf.
0: Diğer malzemelerimiz de muz. Babacığım, dolaptan 2 muz verir misin?
2: Tabii ki şefim. İşte muzlar.
0: Ve son olarak kuru üzüm.
1: Ben yerini biliyorum. İşte burada.
0: Harika. Malzemelerimiz tamam. Yulaf, muz ve kuru üzüm.
1: Abla, bir malzemeyi unuttum.
0: Unuttun mu?
1: Yok,
0: hepsi burada işte. Yulaf, muz ve kuru üzüm.
1: Sevgimizi de katacaktık ya.
0: Haklısın Tuna. Arkadaşlar, bu kurabiyeyi sevgiyle yapacağız. Çünkü annemizi çok seviyoruz.
1: Hem de çok.
0: Bu malzemeler varsa siz de muhakkak sevdikleriniz için bu kurabiyeyi deneyin. Bayılacaksınız.
1: Bayılacak mıyız?
0: Yani çok beğeneceksiniz.
1: Hadi hemen başlayalım. Ne yapıyoruz?
0: Önce ellerimizi yıkıyoruz.

0: Evet, ellerimizi yıkadık. Şimdi başlayabiliriz. Muzları ezmemiz gerekiyor.
1: Ezmek mi? Ben yaparım.
0: Tamam, bu görev sende. Al bakalım eziciyi. Kabın içinde muzları iyice ez bakalım.
1: Anlaştık. Sizi ezeceğim muzlar. Benden kaçamazsınız. Gelin bakalım buraya.
2: Peki ben ne yapayım şefim?
0: Babacığım, sen de yulafı mikserle un haline getirir misin?
2: Tabii ki. Ne kadar yulaf kullanayım?
0: Bir su bardağı yeterli.
2: Tamamdır. Ben de sizi un ufak edeceğim. Sakın kaçmayın.
0: Oluyor mu? Bak. Harika. Ellerine sağlık Tuna.
2: Yulaf da hazır.
0: Hadi o zaman yulafı da muzun üstüne dökelim. Ben de kuru üzümü ekleyeyim. Böyle küçük bir kase kuru üzüm yeterli. Şimdi iyice karıştırıyoruz. İşte oldu. Kurabiye hamurumuz hazır.
1: Gerçekten çok kolaymış.
0: Şimdi yuvarlaklar yapıp fırın tepsisine koyacağız.
2: Ben tepsiyi getireyim.
0: Arkadaşlar, kurabiyelerimiz pişerken tepsiye yapışmasın diye yağlı kağıt koyuyoruz. İşte burada. Şimdi kurabiyeleri yuvarlayıp tepsiye dizelim. Bakın böyle.
1: Anladım. Ben de yaparım.
2: Ben de.
1: İşte oldu. Seninki biraz büyük olmuş baba.
2: Benim elim daha büyük de ondan.
1: Ben de büyük yapacağım.
2: En büyük kurabiye bu oldu.
0: Bütün hamuru yuvarladıktan sonra tepsi fırına gidecek. 170 derecede 20 dakika pişecek.
2: Hadi artık hızlanalım. Bakalım en çok kurabiyeyi kim yapacak?
1: Tabii ki ben.
0: Kurabiyeler fırına gitmeye hazır.
2: Başardık.
1: Ne güzel kokuyor.
0: Annem çok sevinecek. Arkadaşlar, sevgi kurabiyelerimiz hazır. Biz şimdi bunları anneme götüreceğiz. Kim bilir ne kadar sevinecek. İnşallah siz de tarifimizi beğenmişsinizdir. Şimdilik hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Harika oldu.
1: Hadi hemen anneme götürelim. Anne.
3: Ne yapıyorsunuz burada?
4: Kurabiye.
3: Kurabiye mi?
0: Senin için yaptık anne.
1: En çok ben yaptım.
2: Sana getirecektik ama...
3: Evi öyle güzel bir koku sardı ki dayanamayıp geldim.
1: Yaşasın. Kurabiye işe yaradı. Annem iyileşiyor.
3: Siz ben iyileşeyim diye mi yaptınız bu kurabiyeyi?
0: Mutlu olursan çabucak iyileşirsin diye düşündük.
3: Gerçekten de öyle oldu. Kokusu bile beni ayağa kaldırmaya yetti. Kim bilir tadı ne kadar güzeldir.
2: Bir tane dene bakalım.
1: Anne dur. Bunu ye.
3: Nefis olmuş. Ellerinize sağlık. Benim en sevdiğim kurabiye.
1: Ama biz tarifi biraz değiştirdik.
3: Gerçekten mi?
0: İçine bir malzeme daha ekledik.
3: Ya harika olmuş. Ne eklediniz?
4: Sevgimizi.
3: Canlarım.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
2: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
1: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
3: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
4: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
5: Başka?
4: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
5: Ya, gördün mü?
1: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: 아니 분량이 뭐나 피시대 쏠디.
1: Selamun aleyküm kardeşim.
2: Aleyküm selam. Hani kitabın?
1: Ben camideki dolapta bırakmıştım. Kaykayla çanta taşımak zor geliyor.
0: Planda galip, düzende mülayim diyorsun.
1: Yo, sen işini kış tut, yaz çıkarsa bahtına diyorum.
2: Ne? Bir sürü balon aldım. Bu sefer biz kazanacağız. Su balonu patlatmayı çok seviyorum.
3: Ben de.
2: Bugün su balonu oynama günü değil diye biliyorum ama.
3: Aman neyse ne.
2: Koskoca bahçe sonuçta. Bir köşesinde oynarız.
3: Yaşasın.
4: Sen beni mi bekledin? Çamur, tatlı köpek seni. Okuma grubuna geç kaldım ödevimi araştıracağım diye. Hadi hızlıca gidelim.
2: Cemile abla bak.
4: Ali, neden su balonu getirdin?
2: Oynamak için.
4: Ama bugün kitap okuma günümüz.
2: Olsun, siz okuyun, biz de oynayalım.
4: Bahçede çok gürültü olur. Okuduğumuzdan bir şey anlamayız.
2: Ama Cemile abla.
0: Sorun mu var Ali'ciğim?
2: Su balonu oynayalım mı Galip abi?
0: Bugün değil Ali.
2: Ben bugün balon günü değil demiş miydim? Tamam ya, tamam. Hadi gidelim.
4: İkindiden sonra gelin. Bayram Hoca gelmedi mi?
1: Biraz işi varmış. Biz başlayalım. Yetişir muhtemelen.
4: Tamam. Hadi o zaman. Bismillah.
5: Çocuklar, düşeceksiniz. Dikkatli olun.
6: Tamam amca.

0: arkadaşlar ama okuduğum kitapta as diye bir kelime var. Parantez içinde yazmışlar. Ne demek olduğunu bilen var mı?
1: Aleyküm selam olmasın.
0: Yok sanmam. Neyse not alayım. Bayram Hoca bilir.
1: Şifreler oluyor arkadaşlar. Mesela din kültürü kitabında peygamberimizin adından sonra S-A-V yazıyordu. Öğretmene sormayı unuttum.
2: Doğru. Hatta peygamberimizin adından önce de H-Z yazıyor. Kesin şifreli ifadeler. Hepsini not alıyorum.
0: Geçen gün okuduğum kitapta C-C yazıyordu. Bunu da kesin sormalıyız.
3: Selamun aleyküm gençler.
4: Aleykümselam hocam.
3: Yine aklınıza takılan bir şeyler var sanırım.
1: Var hocam.
0: Hocam, hep şifreli kelimelerle karşılaştığımızı fark ettik.
3: Giderek esrarengiz bir hal alıyor. Şifreleri söyleyin bakalım. Belki biliyorumdur.
1: Mesela hocam, HZ.
0: AS var hocam. SAV diye de bir şifre var hocam.
1: Hocam bir de...
3: Dur tahmin edeyim. CC diyeceksin.
0: Nereden bildiniz hocam?
3: Bu harfler şifre değil çocuklar. Kısaltma.
4: Kısaltma.
3: Evet, Allah kelimesinden sonra CC harflerini görürsünüz. Celle Celalü ifadesinin kısaltmasıdır. Rabbimizi övmek maksadıyla söyleriz. Onun şanı ne yücedir anlamında kullanırız.
1: Peki hocam HZ?
3: HZ, Hazret kelimesinin kısaltılmış halidir. Yüce kabul edilen kimselerin adlarının başına saygı ve övme amacıyla getirilen bir unvandır. Mesela peygamberimiz için Hazreti Muhammed deriz.
0: Peki S-A-V neyin kısaltması hocam?
3: Peygamberimizin adından sonra yazarız. Sallallahu aleyhi ve sellem cümlesinin kısaltmasıdır.
1: Peygamberimizin adını anınca getirdiğimiz salavatın kısaltması yani.
3: Aynen öyle Cemile. Allah'ın rahmet ve selamının Efendimizin üzerine olması için söylediğimiz bir dua cümlesidir.
0: Peki hocam Ase?
3: Aleyhisselam ifadesinin kısaltmasıdır. Genellikle peygamber isimlerinden sonra AS şeklinde yazılır. Allah'ın selamı üzerine olsun anlamında bir duadır.
0: Bundan da anlıyoruz ki Allah ve peygamberlerimizi hep saygı ve dualarla anmak gerekiyormuş.
3: İşte bu Galip. Hem söylerken hem yazarken daima saygımızı muhafaza edip dua ediyoruz.
1: İnşallah bunları unutmam hocam.
3: Ben içeride güzelce yazıp hepinize getireyim. Siz de okumaya devam edin.
1: Sağ olun hocam.
5: Bunlar çok eğlenceli.
6: Hepinizi ıslatacağım.
7: Hadi acele edelim. Cemaat gelmeden başlayalım.
0: Neye başlıyorsunuz acaba?
5: Oyuna. Okumanız hala bitmedi mi?
1: Hayır.
5: Ne yapıyorsunuz?
1: Kitap okuyoruz gördüğünüz gibi.
5: Ne zaman biter acaba okumanız?
1: Okuma saatimiz henüz bitmedi Ali. Ne oldu ki?
5: Hiç. Su baloncuğu oynayacaktık.
1: Ama şimdi kitap saati Ali.
5: Gitmiyorsunuz yani. Anlaşıldı.
1: Ne dedin Ali? Duyamadım.
5: Okuyun siz okuyun. Biz de sessizce oynayalım artık. Ne yapalım?
0: Sessizce?
5: Evet.
0: Siz.
4: Evet biz.
1: İyi madem. Sessizce.
3: Allah Allah, ne oluyor acaba?
5: Yakala! Aa, tutamadım.
0: Ali!
4: Ali!
5: Hepsini ben atmadım ki. Ne Ali Ali?
0: Sakin olun gençler. Bakın, ben hiç ıslanmadım. Çünkü ıslanmaktan hoşlanmam. Aynı zamanda da tedbirliyim. Masadan kalktım ve uzağa gittim. Niye? Balonlardan korunmak için. Gördüğünüz gibi başardım. Ali!
3: Sakin olun çocuklar. Ne oldu burada böyle? Ali, çocuklar, ne bu hal?
5: Merhaba hocam.
3: Merhaba Ali.
2: Merhaba hocam.
3: Hepinize merhaba.
0: Şu halimize bakın hocam.
3: Anlaşılan bugün su balonu oynama günü değildi.
2: Kitap okuma saatimizdi hocam.
3: Bir daha programı bozmamaya çalışalım. Olur mu çocuklar? Olan olmuş çocuklar. Şimdi kitapları koruma altına alıp Ali'lere katılmaya ne dersiniz?
4: Evet! Yücüğü!

0: 보긴 야무리하지 아끼베.
1: Dostum, bugün yağmur yağacağına beni inandıramazsın.
2: Aa, sen diyorsa yağar.
1: Dostum, şu sıcak havaya bir bak. Tek bir bulut bile yok. Ayrıca çok sıcak.
0: Yağmur sıcağı bu mu?
1: O ne saçma bir şey. Sıcak yağmur hayatımda görmedim. Şey gibi, acı şekerpare. Kaynar dondurma. Kare futbol topu. Ya da şey gibi, gözlüksüz Han, takısız Ahsen, kitap okumayan İkbal.
3: Bu kadar örneğe gerek yoktu. İnanır mısın Mo? Anladık.
1: Dur dur, şunu dinle. Şey gibi, Mo'suz iyilik habercileri ekibi gibi.
4: Mo, yağmur sıcağı demek sıcak yağmur demek değil. Yağmur yağmadan önceki bunaltan sıcak hava demektir.
1: Ben ne dedim? Yağmur sıcağı kısa sürdü.
3: Kangi ve Badem nerede? En son çatıya çıkmışlardı.
5: Çocuklar, şuna bakın.
4: Bu çocuklar bir harika.
5: Onları bulabilir miyiz?
3: Bulduk bile. Sitelerinde bilgileri var, bak.
6: Selam, ben İyilik Habercileri ekibinden Han. Görme engelli çocuklar için kitap okuma uygulamanızı gördük. Sizin haberinizi yapmak istiyoruz. Evet, çok teşekkürler. Harika, yazıyorum.
3: Adres alındı, buluşma ayarlandı.
2: Hadi hemen gidelim. Oo.
4: Çocuklar, bugüne kadar yaptığımız haberler için de en iyisi bu olacak. Han, bizim kanala da böyle bir uygulama yükleyelim. Halledebilir misin?
3: Olmuş bil.
4: İkbal, sen de bize çocuklar için okuyabileceğimiz kitaplar bul.
7: Hayır, siz bugün ağaç evden çıkmıyorsunuz. Hala sırılsıklamsınız.
4: Mo, Yusuf, Mia ve ben çıkalım. Ahsen, bu iki yaramaz sana emanet. Bu halde bir yere gitmesinler.
0: Merak etme Mehmet.
1: Hadi dostum, görev beklemez.
5: Ben Şirin Camii'ye gidiyorum. Kütüphanesinde çok güzel çocuk kitapları vardı.
4: Hadi bismillah.
8: İyilik için.

0: İmam amca!
1: Dur dur, koşma İkbal. Ne oldu kızım?
0: Hocam, dalda.
1: Ne var dalda?
0: Dalda karga asılı kalmış. Ulaşamıyorum.
1: Tamam, şimdi buluruz bir yolunu.

0: İmam amca, şimdi ben bu tatlı kargayı yanımda götüreyim. Ayağı iyileşene kadar biz bakarız.
1: Tamam İkbalciğim. Çok güzel olur.
0: Ben aslında sizden kitap istemeye gelmiştim. Görme engelli çocuklar için kitap okuyup kanala yükleyeceğiz inşallah.
1: Harikasınız çocuklar. Ne güzel bir iş yapıyorsunuz yine. Gel bakalım. Bende de tam işine yarayacak şeyler var.
0: İmam amca, çok teşekkür ederiz.
1: Güle güle İkbalciğim.
2: Sevgili izleyiciler, yağmur sonrası iz peşindeyiz. Hayırsever çocukları arıyoruz. Onlar görme engelli çocuklar için kitap okuyan güzel insanlar.

0: insanlar.
1: Dostum, bu işi bana bırak. Sevgili dostlar, bugün görme engelli çocuklar için kitap okuyan arkadaşların yanına gidiyoruz. Onlar adeta birer kahraman, adeta birer Orhan Gazi. Sanki hepsi bir Malazgirt zaferinin baş kumandanı.
0: Alparslan, Sultan Alparslan.
2: Tamam çocuklar, hadi oyalanmayalım.
3: Hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Arkadaşlar, hemen habere başlayalım müsaadenizle. Sizin de fazla vaktinizi almayalım.
4: Bunu yapmak nereden aklınıza geldi?
5: Arkadaşımız Gülçin. Biz dört arkadaş Gülçin'e sırayla kitap okurduk. Sonra kitap okumak için kütüphanelerde buluşmaya başladık.
3: Sonra baktık ki bu sayede hem biz kitap okuyoruz hem de Gülçin'e bir faydamız oluyor. O zaman bunu bütün görme engelli çocuklar için neden yapmayalım ki dedik.

0: Duvarlar rutubetli arkadaşlar. Sabahki yağmurda duvarlardan sızmış, kitaplar ıslanmış.
1: Bu işi bana bırak dostum. Lütfen ağlama.
2: Nasıl ağlamayayım? Bugün okumamız gereken kitaplar vardı. Kaç çocuk bizden haber bekliyor biliyor musun? Kitapların yenisini bulmak çok zaman alacak.
3: Bir yolunu bulamaz mıyız Mehmet?
0: An burada işler karıştı. Tamam.
3: Olamaz. Yine mi? Bir kere de sorunsuz haber yapalım. Tamam.
0: Çocukları bulduk ama kitapları ıslanmış. Görme engelli çocuklara bu akşam okumaları gereken kitaplar varmış. Tamam.
3: Çok üzüldüm Mehmet. Biz de bir yol düşünelim. Bugün yetiştirmeleri gereken kitapları bize de bildirin. Tamam. Mehmet 4 tane kitap adı verdi. Bir tanesi bile bizde olmaz mı?
4: Ben birkaç arkadaşıma haber verdim. Belki onlar bulurlar.
5: Arkadaşlar bakın, İmam amca kurtardı bu kargayı. Ona bir süre bakmamız lazım.
3: Çok tatlı bir şey bu.
4: Ne kitaplar getirdin?
3: Aranan kitapları bulman harika oldu İkbal. Ahsen'le birlikte götürün. Arkadaşlara bir an önce ulaştıralım. Siz bugün çok yoruldunuz. Kangi ve Badem size kitapları taşımada yardımcı olsunlar.

Harika haberlerim var. Han'la konuştum. Aradığımız kitapları bulmuşlar. Birazdan burada olurlar. Hadi herkes birer kitap alsın. İkili gruplar halinde okuyup kayıtları bitirelim.

0: Çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız asla yetiştiremezdik.
1: Biz teşekkür ederiz. Size haber yapmamıza izin verdiğiniz için. Biz de kanalımıza sizin bu çabalarınızı yayınlayacağız. 7 kıtaya da ulaşacaktır inşallah bu güzel hareketiniz.
2: Ayrıca size yeni kitaplar göndermeleri için de kampanya başlatacağız.
3: Mo, neredesin? Hadi gidiyoruz.
4: Ben bu kitabı da kaydedip gelirim. Siz gidin.
2: Mo, zaten görevini yaptın. Bu kitap günlerce bitmez. Hadi gidelim.
4: Tatlısın galiba. Tamam, geliyorum.
2: Sen bırak, biz hallederiz Mo.
4: Bu işi bana bırakın derdim ama gitmemiz gerekiyor. O yüzden yani.
1: Han, çok güzel bir montaj yapmışsın. Haberimi öyle bitirmen de harika olmuş.
4: Hızlı, yerinde ve şeffaf habercilik.
2: Sizin okuduğunuz kitapları da kanala yükledin mi Han?
5: Evet evet, yükledik. Han çok güzel bir uygulama geliştirmiş. Görme engelli çocuklar artık bizim kanalımızdan istedikleri kitapları dinleyebilecekler.
6: Biraz acıktırdı ama harika oldu her şey elhamdülillah.
5: Hadi çıkalım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Çocuklar, iyilik de sadakaymış, biliyor musunuz?
6: Sadaka bir şey vermek değil mi?
2: Güler yüz bile sadaka diyor peygamberimiz.
7: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Şu hadisi de aklınıza yazın çocuklar. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir.
4: O zaman yaşasın iyilik yapmak.
8: İkbal, sen de günü bir maniyle özetler misin?
5: Kitap okumak için birlik olmamız yeter. Görmeyen gözlere de göz olabilenler var. İyilik ekibimiz bundan başka ne ister?
4: Mo artık ısınmak ister. Gelse ya bu bahar.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

kardeşim Şifa. Gülse de daima babam bir yıldız.

0: Abi.
1: Hı?
0: Ne yaptığını gördün mü?
1: Ha? Ne oldu ki?
0: Çubuklardan ev yapmıştım, yıktın.
1: He, o muydu? Ben de çubuk kafana geldi sandım, korktum.
0: Hayır ama evimi yıktın.
1: Bir şey olmaz, bir daha yaparsın.
0: Ne? İnsan en azından özür diler. Ha? Yardım eder, bir şeyler yapar.
2: Kim? Ben mi yardım edeceğim? Ben senin abinim.
0: Ne olmuş yani?
1: Ben senden büyüğüm. Senin bana yardım etmen lazım.
0: Hiç de bile. Böyle bir şey yok. Yani yardım ederim tabii ama sen de benim için bir şeyler yapabilirsin. Buna bir engel yok.
1: Hiç de bile.
3: Ne oluyor burada çocuklar?
0: Ha?
1: Ha? Ah! Kafam!
3: Anladık değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli tavsiyesidir bu. Kadınlar, kız kardeşlerimiz bizlere Rabbimizin emanetidir. Hem Peygamberimiz kendisi bizzat ev işlerinde eşine yardım ediyor. Evi süpürüyor, koyunları sağıyor biliyor musun Yera?
1: Ya ama ben de anneni sağarken anneme yardım ediyorum.
3: Aferin sana. İşte böyle.
0: Hadi özür dile artık.
4: Biraz zaman ver bakalım Şifa. Yera bunu kendisi anlayacaktır.

0: Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım.
0: Abimi göremedim. Akşam çok üzgün görünüyordu. Sence endişelenmeli miyim?
1: Ani de otlatmaya yakındaki kayalıklara gitti. Öğleden sonra gelir canım kızım. Endişelenme.
0: Ben bir bakıp gelsem anne.
1: Tamam. Lemmy'yi de al yanına, olur mu?
0: Lemmy mi? Tamam. Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım.

0: Dikkatli olun, olur mu?
1: Hadi Lemmy, geride kalma. Çok uzaklaşma Lemmy, seni kaybedeceğim.
2: Nerede bu otlar acaba?
3: Sen de yardım eder misin Anit? Şu kopmadan bükülebilen otlardan arıyorum. Aa! Bu ne yahu? He? He? O sen miydin Lemmy? Çubuk kafama düştü Lemmy. Bu ikinci oldu. Biraz dikkatli ol.
2: Hehe.

Yanımda yatmana sevindim Lemi. Hiç değilse nereye attığını görürsün. Kafam. Ha? Yeter Lemi. Bırak şu sopa fırlatma işini artık.

0: Nerede bunlar? İşte buldum sizi.
1: İffa.
0: Ne oldu Lemi? Oradalar mı? Nereden biliyorsun? Teşekkürler Lemi.
2: Dur Anit, bunu yemeye çalışma. Zorla yaptım zaten. Kifa'ya hala kızgınım Anit. Ama babamın dedikleri de hiç aklımdan çıkmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerine hep yardım ediyormuş. Çok nazik davranıyormuş insanlara, çok. Bak şimdi, kardeşimin gönlünü almalıyım. Bunu onun için yaptım. Ama ben veremem. Sen vereceksin, tamam mı?

direkçe yapmadı anlıyorum ama her seferinde kafama vurmayı başardı. Boş boş oynayacağına bir işin ucundan tutsaydı ya. Bebeği hazırlarken otları bulmak zor oldu. Yardım ederdi. Neyse, hallettim zaten. Neden bu kadar sesli? Ne yaptın sen Anit? Olamaz.

Ay,

0: Olmadığın it beceremedim işte. Açıklamaya çalışma. Resmen hediyemi yedin. Zaten kalanını Dalem'i götürdü. Ah peygamberim. Seni görseydim her şey daha kolay olacaktı. Neyse gidelim Annet, akşam olacak.
1: İffa! İffa! İffa!

0: Abi.
1: Hı?
0: He? Bak.
1: Hı?
0: Teşekkür ederim.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist diyelim. Bakayım. Balıkçı da diyelim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

0: Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize selam.

0: Allah! Nereye gitti benim bu çömlek oyuncaklarım? Pisiciklerim nerede? Kim aldı benim oyuncaklarımı? Gel pisi pisi! Gel pisi pisi! Ay şapşik miyim neyim? Gerçek kedi değil ki bunlar. Çömlek kediler nasıl gelsin pisi pisi deyince? Ama ortada yoklar. Demek ki bir yere gittiler.
1: Hayırlı sabahlar Elif.
0: Sana da Alper.
1: Ne arıyorsun?
0: Çömlek oyuncaklarım vardı ya. Kedi yapmıştım hani.
1: Evet.
0: İşte onlar ortada yok.
1: Aa, nereye gitmişler?
0: Bilmem. Ben de belki sen almışsındır diyecektim.
1: Yok canım. Ben ne yapayım senin kedilerini? Ben kendi roketlerimle oynarım. Benim çömlek roketlerim de yok. Elif, bana şaka yapmıyorsun değil mi?
0: Yok canım, ne şakası? Benim kediler de yok, baksana.
1: Sema ablaya soralım.
0: Hayırlı sabahlar Sema abla.
2: Size de canlarım.
1: Ne pişiriyorsun?
2: Tarhana çorbası. Akşam uçuştan dönünce içeriz.
0: En sevdiğim. Eline sağlık.
2: Sağ ol Miço.
1: Sema abla, sana bir şey soracağız.
2: Dinliyorum çocuklar.
0: Bizim çömlekten yaptığımız oyuncaklarımız vardı ya.
2: Evet.
1: Sen onları gördün mü Sema abla?
2: Çömlek yaptığınız yerde duruyordu.
0: Evet ama bugün yok.
2: Allah Allah. Ben görmedim çocuklar. İsterseniz camiden gelince bir de babama sorun. Belki başlarına bir iş gelmesin diye kaldırmıştır bir köşeye.
1: Agah dede camiden dönene kadar yeni birer oyuncak yapalım Elif.
0: Evet, ben yeni bir kedi yapacağım.
1: Ben bu sefer uzay mekiği yapacağım.
0: Tamam, bakalım kim önce bitirecek.
1: Anlaştık, hadi başla. Aynı anda bitirdik berabere.
0: Evet.
1: Hadi güneşe koyalım da kurusun.

0: Padişah'ta da hoş geldin.
1: Hoş buldum Elif.
2: Camide miydin?
1: Evet.
0: Allah kabul etsin.
1: Amin.
2: Agah dede, bizim çömlek oyuncaklarımızı gördün mü sen?
1: Dün akşam şu köşede görmüştüm.
0: Evet ama bu sabah baktık ki yoklar.
1: Allah Allah, Sema...
2: Sorduk Agah dede, o da görmemiş.
0: Biz de yenilerini yaptık.
1: Öyle mi? Hani nerede?
2: Kurusun diye güneşe koyduk. Bak şuraya. Aa, gitmişler.
0: Aa, nereye gittiler?
1: Enteresan.
2: Yeni oyuncakları yapıp güneşe koyduk. Ama arkamızı döndüğümüzde yok oldular.
0: Evet.
2: Biz acaba yeni oyuncak yapmadık da hayal mi gördük?
0: Yok yok, hayal değildi. Yaptık.
2: Allah Allah. Bu işte bir iş var.
0: Evet. Neyse, benim yeni oyuncağım da bitti. Güneşe koyayım da kurusun.
2: Benim yeni uzay mekiği de bitti. Hadi koyalım.

0: başka bir yere mi koyduk acaba?
1: Hayır, tam buraya koyduk.
0: Nereye gitti bunlar?
1: Burada tuhaf şeyler oluyor.
0: Evet, benim aklıma bir fikir geldi.
1: Neymiş?
0: Gel peşimden.

0: Trafik kol seni.
1: Demek tüm oyuncaklarımızı sen saklıyordun. Şuna bak, bir de gülüyor.
0: Madem gülmeyi seviyor, hadi onu gıdıklayalım.
2: Çocuklar hadi, uçuş vakti yaklaşıyor.

0: Evet çocuklar, dikkat öyküsü zamanı. Bir varmış, bir yokmuş. Huzur Ülkesi isminde bir ülke varmış. Bu ülkede herkes mutlu, herkes huzurlu, herkes sağlıklıymış. Ha bir de bu ülkenin komşu ülkesi varmış.
1: O ülkenin adı neymiş Ergah dedi?
0: O ülkenin adı da Soluk Ülkesiymiş. Burada da insanlar sık sık hastalanırmış. Soluk Ülkesi'nin kralı...
2: Keyif Ülkesi'nde kimse hastalanmıyor. Ama bizim ülkemizde sürekli hastalık var. Bunun sebebi nedir acaba?
0: Diye düşünmüş ve baş doktorunu derhal o huzur ülkesine yollamış.
2: Ülkeye gelen doktor doğruca sarayın yolunu tutmuş ve oradaki meslektaşını bulmuş. Sevgili meslektaşım, Soluk Ülkesi'nde başta kral olmak üzere herkes sık sık hastalanırken sizin ülkede hastalanan insan çok az. Bunun sırrı nedir?
0: Diye sormuş. Meslektaşı ona şöyle bir bakmış ve demiş ki...
2: Bunun en büyük sırrı şudur sevgili kardeşim. Bizim ülkemizde dengeli ve yeterli beslenmek çok önemlidir. Yiyeceklerimizin sağlıklı olup olmadığına çok dikkat ederiz. Organik ve doğal gıdalar tüketiriz.
0: Demiş. Baş doktor dengeli ve yeterli beslenmenin önemini biliyormuş. Ama bu konuda halkın hatalı düşünceleri varmış. Eğer tıka basa yersem çok vitamin alırım, çok sağlıklı olurum sanıyormuş.
2: Yahut da azıcık yemek gerekir. Az yersek incecik oluruz, narin oluruz, çıtı pıtı görünür, sağlıklı oluruz diye düşünüyormuş.
0: Oysa ki işin sırrı başkaymış çocuklar. Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmek sağlığın altın kurallarından biriymiş. Mesela insan sevdiği bir yemek bulursa apır apır yer değil mi?
1: Evet, ben çikolata yemekten hiç bıkmam. 13 tane yerim.
2: İşte bu hiç doğru değil. Üstelik sevmediğiniz bir şey varsa ne kadar aç olursanız olun elinizi sürmezsiniz değil mi?
1: Evet.
2: Yediklerimize dikkat etmeli, dengeli beslenmeli, abur cubur yerine meyve ve sebze gibi sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz.
0: Evet, işte baş doktor da ülkesine dönüp herkese sağlıklı olmanın altın kurallarından biri sağlıklı ve dengeli beslenmektir demiş.
2: Evet arkadaşlar, sıra geldi dikkat yarışına.
0: Evet arkadaşlar, ilk sorunuz geliyor. Sağlıklı ülkenin adı neydi?
3: Sen misafirimizsin. Sen cevapla.
4: Teşekkürler. Huzur Ülkesi.
2: Tebrikler. Peki sık sık hastalanan ülkenin adı neydi?
4: Ben onu da biliyorum.

0: soluk ülkesi.
1: Tebrikler. 2 puan oldun bile.
2: Aslında gerek kalmadı ama biz 3. soruyu da soralım.
3: Soluk ülkesinin kralı huzur ülkesine kimi yollamıştı?
0: Baş doktoru.
2: Tebrikler evlat. Tüm soruların cevaplarını sildin süpürdün.
1: Ve dikkat balonunda bugün balon maketini ve rozeti kazanan sen oldun.
2: Eğlencedir bizim yarışımız. Yoktur bir kaybedenimiz. Ancak kaybedeni olmayan bu yarışın sen oldun bugün kazananı.
0: Çok çok teşekkürler. Çok güzel zaman geçirdim.
4: Üstelik artık sen de Dikkat Balon ailesinin bir üyesi oldun. Hey hey hey Dikkat Balonu.
5: Yepyeni bir arkadaşımız oldu.
4: Her gün büyüyor aile.
5: Rabbim daha da büyümeyi nasip eyle.

yanlış ne doğru iyi takip et bunu. Adı üstünde canım dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: lanet çocukta.
1: Miş mış mış miş.
2: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
3: Buradaymış.
1: Ne güzelmiş.
2: Bugün Eren nerelerdeymiş?
4: Astronot olmuş, uzaydaymış.
2: Ceren neden çok sevinmiş?
5: Annesiyle börek yapmış.
2: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Aziz Allah.
1: Ne oldu Temel amca?
0: Ne oldu?
1: Ne güzel söylüyordun. Dinlemeye doyamadım. Birdenbire neden sustun?
0: Ezan okunuyor Asya'cığım. Duymadın mı?
1: Aa, ezan mı okundu? Hiç duymadım.
0: Evet, ezan okundu. Baksanıza ne de güzel okunuyor.
1: Evet, çok güzel.
0: Ezan dinlemek sünnettir Asya. Peygamberimiz okunan ezanı hep dinlermiş. Biz yetişkinler çok elzem bir durum olmadığı müddetçe ezanı dinlemeye gayret ederiz.
1: Anladım Temel amca. Hem insan dinlerken huzurla dalıyor.
0: Evet, hadi şimdi ezanımızı dinleyelim.
1: Tamam.
2: Temizlik imanın yarısıdır diye bir söz duymuştum sanki. Sen de duydun mu Asya?
1: Duydum tabii ki Eymen. Ayrıca bu söz bir hadistir.
2: Aa, bilmiyordum.
1: Ya, artık öğrendin.
2: Doğru, Allah razı olsun.
1: Cümlemizden hem temiz olmak...
2: Temiz olmak... Aa, ezan okunuyor. Tabii ya, ezan okunurken dinlemek güzel bir davranıştır.
1: Kesinlikle öyle. Hadi dinleyelim öyleyse.
2: Tamam.

0: Gerçekten çok huzurluydu, değil mi?
1: Aferin benim çocuklarıma. Demek takamızı tertemiz yaptınız.
0: Evet Temel amca.
1: Maşallah size. Ne demiş peygamberimiz?
2: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Temizlik imanın
2: yarısıdır.
1: Aferin çocuklar. Bunu da bildiniz.
0: Hem bugün ezan okunduğunda Asya'yla birlikte güzelce dinledik Temel amca.
1: Sizinle gurur duyuyorum benim güzel çocuklarım.
3: Allah razı olsun Temel amca.
0: Şimdi size güzel bir hikaye anlatmak isterdim ama...
1: Aması ne?
0: Biraz uzun sürebilir.
3: Sürsün.
0: Ama ezan okunmak üzere. Ezan bitince anlatayım.
1: Harikasın Eymen. Ezandan sonra hikayeni sabırsızlıkla bekliyorum.

0: bitte. Zeki!
1: Ne? Ne oldu?
0: Ben sana bu kavanozu güneş almayan serin bir yere koy demedim mi?
1: Dedin.
0: E niye yapmadın o zaman?
1: Yaptım anneciğim. Sabah burada güneş yoktu. Hem hava serindi. Tabii.
0: E öğlen buraya güneş geleceğini hesap edemedin mi?
1: Vallahi hiç anlamam. Benim suçum değil.
0: Kimin suçu peki?
1: Güneşin. Gezip durmasaydı ortalıkta canım. Burası da güneş almazdı. Hem ne olmuş güneşin altında kaldıysa?
0: Bozulmuş. Kokmuş gitmiş güzelim Reçel.
1: Mis gibi Oy anam. Bu ne böyle? Topun başında efsane futbolcu Zeki. Kaleci çaresiz. Kaleci umutsuz. Zeki Laksan'a bakıyor. Hızla topa vuruyor.
0: Zeki!
1: Kaç!

0: Anneciğim, ben değilim bu sefer.
1: Sincap!
0: Bir de gülüyor.
1: Bu böyle gitmez. Acilen bana bir erzak dolabı lazım.
2: Tamam anneciğim, yapalım hemen.
1: Hayır, öyle sıradan bir dolap istemiyorum. Bazı özellikleri olmalı.
2: Ne gibi?
1: Öncelikle güneş görmeyecek.
3: Kapaklı yaparız.
1: Öyle göz önünde de olmayacak. Top oynayanlardan da uzakta olmalı. Her hayvanın da kolayca göreceği bir yerde olmamalı. Biraz gizli bir yerde olmalı.
0: Toprağa gömeriz.
4: Sonra da arayıp dururuz yiyecekler nerede diye.
5: Düşünelim bakalım. Güneş almayacak, göz önünde olmayacak.
6: Karavanın arkasına ne dersiniz? Hem güneş almaz hem de korunaklı bir yer.
5: Güzel fikir.
1: Yalnız bir şartım daha var. Ağaç israf etmek yok. Mümkün olan en az malzemeyle en çok saklama alanına sahip bir dolap yapmalısınız.
0: Tam benlik bir iş. Hemen başlıyorum anneciğim. Tabii.
1: Zeki oğlum, bu işi ustasına bırakalım istersen.
0: Tamam işte. Usta benim zaten. Sorunu ne anlamadım?
5: Zeki.
0: Tamam ya, eniştem denesin. Ne de olsa yine benden isteyeceksiniz. Kıymetimi anlarsınız. Tabii.
1: Bu olmaz. Arada çok boşluklar kaldı. Hem bir sürü ağaç kullanmak gerekir. İsraf.
7: Bu da olmaz.
5: Bunun

0: Yani hiç olmaz.
1: Vallahi ben işin içinden çıkamadım.
2: Biliyordum, bana işiniz düşer demiştim. Daha be.
3: Sanki sen yapabileceksin dayı.
2: Yaparım tabii. Barangoz zeki derler bana.
4: Nasıl yapacaksın dayı?
2: Yani biraz düşünmek lazım tabii.
5: Biyomimikriden faydalanabiliriz.
3: O nedir anne?
5: Biyomimikri, doğayı taklit ederek teknoloji üretmek demektir.
3: Aa, oluyor mu öyle?
5: Tabii. Mesela bilim insanları ayakkabılarınızdaki cırt cırtı pıtrak tohumlarını inceleyerek icat etmişlerdir. Hızlı trenlerin, uçakların, arabaların tasarımlarında bile doğadaki canlılardan faydalanılmıştır.
0: Allah'ın yarattığı her böcekte, kuşta, bitkide, canlı ve cansız her varlıkta mükemmel bir sanat ve teknoloji vardır. Eğer onları dikkatli bir şekilde inceleyebilirsek biz de harika icatlar yapabiliriz.
2: Tamam, o iş bende. Karşınızda biyokemikli uzmanı Zeki.
4: Biyomimikri o bir kere.
2: Tamam, ben de öyle dedim zaten. Biyokomikli.
4: Biyomokimli değil dayı. Biyomimikli.
2: Bu da daha neleri söyleyemiyor. Bana kelime öğretmeye kalkıyor. Biyomimikli değil. Biyosümüklü.
3: Yine tutturamadın dayı.
2: Aman, neyse ne. Önemli olan adı değil, içeriği. O adı garip şeyi en iyi ben bilirim. İzleyin de öğrenin. Tabii. Yok, bu olmaz. Bu hiç olmaz. Of ya, koca ormanda işe yarar hiçbir şey yok. Vay, bu harika bir şey. Müthiş bir sanat. Bunu taklit etmeliyim. Tabii. Harika oldu. Tabii.
4: Bu ne dayı?
3: Birbirine yapışmış iki kulak.
2: Siz sanattan ne anlarsınız?
4: İyi de dayı, bu şey karavanın arkasına sığmaz ki.
2: Gel bakalım, giriyor mu, girmiyor mu? Girmiyormuş. Neyse, başarıya tek seferde ulaşılmaz. Dahi insanlar pes etmeden deneyenlerdir. Tabi. İşte bu.
3: Bu da olmaz dayı.
2: Nesi varmış?
4: Alanı verimli kullanmamışsın. Etrafında bir sürü boşluk kalmış.
2: Sorun yok, sorun yok. Yine yaparız. Ne demiştim?
4: Dahiler asla pes etmez.
2: Tabi. Acaba mı? Deneyelim bakalım.
4: Sanatçı burada ne mesaj vermek istemiş acaba?
3: Sanatçı burada ne yapacağını bilememiş.
2: İlk defa haklısın yeğenim. Biyokomikli uzmanlığından istifa ediyorum. Doğayı taklit edecekmişsin de, teknoloji üretecekmişsin de. Bu ne ya? Çok saçma.
5: Öyle deme Zekicim. Belki de sen doğru yere bakmamışsındır. Allah'ın sanatı saymakla bitmez.
2: Ben pes ediyorum. Tabii.
4: Ama dayıcım, dahiler asla pes etmez demiştin.
2: Dahilerin de bazen dinlenmeye ihtiyacı olabilir. Tabii.

0: Buldum, buldum. Evet kızım, arılar en az malzeme ile en çok balı biriktirmek için altıgen şeklinde petekler yaparlar. Altıgenin her bir kenarı aynı zamanda diğer altıgenin de bir kenarını oluşturur. Böylece daha az malzeme kullanılır. Aralarında hiç boşlukta kalmaz.
1: Benim aklıma gelmişti.
2: Aferin Ökkeş. Harika oldu.
3: Arılara da teşekkür etmek lazım anneciğim.
2: Evet, arılara da aferin.
4: Ama en çok da arılara bu sanatı öğreten, bize de bu aklı veren Allah'a teşekkür etmeliyiz.
2: Rabbimize bir şükür.
1: Allah yaratmış sanatlı. Çiçek, böcek, hayvanatı, iyi gözle kainatı, teknoloji kainatta. Bakmasını bilirsen, icatları yaparsın sen. Benim gibi yanlış yere bakarsan göremezsin. Tabii.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: toplaşalım.
1: Sevgili seyircilerimiz, hepiniz hoş geldiniz.
2: Bugün sizlere doğaçlama bir gösteri sunacağız.
3: Her zaman doğaçlama yapıyorsunuz diye duymuştuk.
1: Evet, her zaman doğaçlama gösteri yapıyoruz. Ama bugün biraz farklı olacak.
2: Bunun için önce ekibimizi sahneye davet edelim. Alkışlarınızla Sefa, Merve
1: ve Hacer.
2: Evet, bugün ekibimiz iki takıma ayrılacak. Doğaçlama tiyatro oyunları oynayarak bir yarışa tutuşacak. Ben de sunucu olacağım. Şimdi kim hangi takımdan olsun siz söyleyin hele.
4: Abidin'le Merve aynı takımdan olsun.
1: Hay hay, gel kızım, biz bir takım olduk.
5: Biz de oğlumla takımız demek ki.
2: Harika. Peki bu takımlara bir de isim bulalım. Ha? İsimleri ne olsun?
6: Hacer ve Sefa'nın takımı Yıldızlar olsun.
2: Harika. Peki ya Merve ve Abidin Usta'nın takımı?
6: Onlar da ustalar olsun madem.
2: Çok güzel. Bir takımımız Yıldızlar oldu. Diğer takımımız da Ustalar oldu. O halde geldik gecenin ilk oyununa. Bu oyunumuzun adı Alfabe Oyunu.
3: Nasıl oynanıyor?
2: Şimdi şu arkadaki ekrana dikkatlice bakın. Bakın burada A harfi belirdi. Şimdi B. Şimdi C.
4: Böyle alfabe sırayla belirecek mi yani?
2: Aynen öyle. Alfabe oyununu oynarken oyuncularımız alfabedeki harfleri takip ederek cümle kurarlar. Eğer arkada A yanıyorsa cümleye A ile başlamak zorundalar. Yıldızlar ekibi, bize bir örnek verir misiniz?
7: Arkadaşım, nereye gidiyorsun?
5: Bana mı dedin?
7: Canım, tabii sana dedim.
2: Harika! İşte böyle. Arkada yanacak harfler, biz de dikkatlice takip edeceğiz. Bakalım oyuncularımız A harfinden başlayıp Z harfine kadar ulaşabilecek mi?
5: Ha bu arada seyircilerimiz, sizler de birer hakemsiniz. Dikkatlice izleyin. Hata yaptığımız zaman bir ağızdan bom diye bağıracaksınız. Anlaştık mı?
8: Anlaştık.
1: Bir deneme yapalım mı? Mesela ben hata yapmış olayım. 3, 2, 1.
8: Bom!
1: Harikasınız. Kendinize kocaman bir alkış.
2: Evet, alfabe oyununun nasıl oynandığını öğrendik. Şimdi sıra geldi hangi konuda oynayacağını seçmeye. Herkes aklına gelen konuyu yazsın, heybemize atsın. İçinden seçtiğimiz konu ne çıkarsa ekip o konuda bir oyun oynayacak.

0: Evet, dürüst davranmak. Yıldızlar ekibinin alfabe oyununda konusu dürüst davranmak oldu. Bu konuya uygun bir oyun sergileyecekler.
1: Ama harfleri takip etmeyi ihmal etmeyecekler, değil mi?
0: Evet, oyunun kuralı o. Şimdi üçten geriye sayalım ve ekip oyuna başlasın.
2: Üç, iki...

0: buralarda bir yerde düşürmüş olmalıyım.
1: Cebime atıversem kimse görmeden.
2: Olur mu öyle şey? Kimse görmezse Allah görür.
0: Çarşıda mı düşürdüm acaba?
1: Dürüstçe gidip polise teslim etmem gerek.
0: En iyisi polise gidip cüzdanımı kaybettim demek.
1: Fazla oyalanmadan gideyim polise.
2: Galiba şu kadın bir şeyler aranıyor.
1: Pardon, bir şey sorabilir miyim?
0: Hemen hızlıca sorun. Polise gitmem gerek de acelem var.
2: Izdıraplı, sıkıntılı, düşünceli bir haliniz var. Bir derdiniz mi var acaba?
0: İlginiz için teşekkür ederim. Cüzdanımı kaybettim de o yüzden sıkıntılıyım.
2: Para mı vardı içinde?
0: Resimler vardı, kartlar vardı, para da vardı biraz.
2: Siyah mıydı rengi?
0: Şey, siyah değil, kahverengiydi.
2: Hmm. Tamam, galiba bu kadın cüzdanın gerçek sahibi. Yine de iyice emin olayım.
1: İçinde ne resmi vardı?
0: Vallahi ne resmi vardı? Çocuklarımın resmi vardı. Eşim ve benim resmim vardı.
2: Yanılmıyorsam aradığınız cüzdan bu hanımefendi.
0: Zatınıza çok teşekkür ederim. Evet, bu benim cüzdanım. Dürüst davranışınız için çok çok teşekkürler. Allah razı olsun.
3: Evet, şimdi ustaların sırası. Saygılı olmak. Evet, ustaların alfabe oyunundaki konusu saygılı olmak çıktı. Üçten geri sayalım.
4: 3, 2, 1, oyun!
5: Ayakta kalmaktan son anda kurtuldum. Otobüste oturacak yer bulamazsam yol boyu ayakta gidecektim. Yolum çok uzun ve yorgunum da.
1: Bugün otobüs pek kalabalıkmış. Bacaklarım da ağrıyor. Oturacak yer bulamazsam çok zorlanırım.
5: Cidden yorgunum ama bu teyzeye yer vermem gerekiyor.
1: Çocuklardan biri keşke bana yer verse.
5: Dedeciğim, aman teyzeciğim, gelin böyle oturun.

0: kusura bakma.
1: Fena mı oldu teyzeciğim? Hayır duanızı almış oldum.
0: Güzel, ahlaklı, saygılı bir çocuğa benziyorsun. Seni yetiştiren ailenden de Allah razı olsun.
1: Hepimizden, cümlemizden razı olsun teyzeciğim.
0: Israrcı olmasan kabul etmeyecektim yerine oturmayı.
1: İyi ki ısrar etmişim o halde. Sizler büyüklerimizi rahat ettirmek bizlerin görevi.
0: Pek rahat ettim. Seni bu saygılı tutumundan ötürü tebrik etmek gerek.
1: Rahatınıza bakın efendim. Biz gençlerin sizlere karşı saygılı davranması ahlak ve görgü kuralıdır.
0: Seni çok sevdim evladım. Bayramda gelir elimi öpersen sana harçlık veririm.
1: Şeker de verir misiniz?
0: Tamam anlaştık. Saygılı, sevgili davranışlar dostlukları pekiştirir derler. Seninle dost olduk gitti.
1: Verin elinizi öpeyim.
0: Yavrucuğum el öpenlerin çok olsun. Çantan ağır sever kucağımda dursun.
1: Zahmet etmeyin efendim. Birazdan ineceğim zaten.
2: Yıldızlar bugün dürüst davranmak konulu bir oyun oynadılar.
3: Ustalar da
2: saygılı davranmak konusunu canlandırdılar. Ben ikisini de izlemekten çok keyif aldım. İki ekibimiz için de kocaman bir alkış rica edelim.

0: Girdik, eğlendik. Bunu yaparken de hüner sergiledik.
1: Yeni bir oyun öğrendik. Arkadaşlarınızla kendi aranızda da oynayabilir, eğlenebilirsiniz.
2: Bizden bugünlük bu kadar. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Türkçe her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Aslında hoş gidiyorduk ama.
0: Alsın alsın, hoş tuttum. İçeri aldım sizi. Güzel oldu. Tabi bana lazımsınız.
2: Of dayı, istemiyoruz.
0: Allah aşkına önce bir dinleyin ya. Dinlemeden anlamadan hayır demeyin.
2: Tamam, dinliyoruz.
0: Ya bir dinleyin önce. Ha, dinliyorsunuz. Tamam, tamam. Dünya tarihinin...
1: Bizi yazmasını istemiyor.

0: Çok...
1: Zengin olmak istemiyoruz.
0: Tüm mahalle...
2: Bizden bahsetmezse çok seviniriz.
0: Öf. Ama çocuklar, size çok ihtiyacım var. Siz olmadan bu icadı yapamam. Tabii.
1: Ben babamdayım.
0: Sen yetmezsin bana. Bu icat için Yusuf ve Zeynep'i de kullanmam lazım.
2: Ne? Ha?
1: Kullanmak derken?
0: Evet. Bu sefer bana yardım etmenizi değil, icadımın içinde yer almanızı istiyorum. Tabii.
2: Allah Allah, merak ettim şimdi. Nasıl bir icat bu?
0: Anne babaların bayılacağı bir icat.
2: Anne babalar neye bayılır? Çay makinesi mi?
0: Hayır.
1: Kahve makinesi?
0: Hayır.
1: Yalamaz çocuklama, susturma makinesi.
0: Güzel fikirmiş aslında. Onu da başka zaman yaparız ama bugünkü icadımız o değil.
1: Tamam, pes ettik. Allah rızası için sen söyle. Neymiş o anne babaların çok seveceği icat?
0: Anne babalar işten yorgun argın geliyorlar, değil mi?
1: Evet.
0: Oturdukları yerden kalkmak istemiyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Bazen oturup televizyon izlemek istiyorlar, değil mi?
1: Evet.
0: Ama yerlerinden kalkmadan televizyonun sesini açmak, kanal değiştirmek istiyorlar. İşte icadım buna yarıyor. Yerlerinden kalkmadan televizyonu kontrol edecekleri harika bir alet. Tabii.
1: O icat yıllar önce yapıldı dayıcım. Boşa yorulmuşsun.
2: Adı da televizyon kumandası. Bak.
0: Hayır hayır. Basit düşünüyorsunuz. Hı? Kumanda çok klişe. Hem elektrikler gidince ne yapacaksın kumandayla? Ha? Söyle.
1: Allah iyiliğini versin dayıcım. Elektrikler giderse televizyon da çalışmaz ki zaten.
0: Doğru ya. Buldum. Pil. Pili bitince çalışmaz ama benim icadım elektriksiz çalışıyor. Sıfır elektrik, sıfır problem. Tabii.
1: Yani bilemedim dayıcım.
0: Benim icadım çok orijinal hem de nostaljik.
1: Nasıl yani?
0: Bana eski güzel günleri hatırlatıyor. Babam söylerdi, ben yapardım. Zeki televizyonu aç, Zeki televizyonun sesini kıs, Zeki kanal değiştir. Hey gidi günler, hey! Neyse, hadi bakalım icadımızı deneyelim. Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Açtım!
1: Dayı bu ne?
0: Asrın icadı. Hadi bakalım, gelin. Zeynep, sen buraya otur. Yusuf, sen de bu sandalyeye.
1: Ya ben dayı.
0: Sen de şuraya geç bakalım. Harika oldu. Şimdi deneyelim. Yusuf, aç televizyonu. Maşallah. Ses temelli kumanda yaptım. Zeynep, televizyonun sesini artır bakayım. Hiçbir şey duymuyorum. Yusuf, kanalı değiştir. Bu çok güzelmiş. İzleyelim.
1: Böyle bekleyecek miyiz?
0: Tamam ya, canın sıkıldıysa az da arttır sesini. Tabii.
2: Ben de sıkıldım.
0: Sen dur. Bu bölüm bitsin, sonra değiştirelim.
1: Of dayı, boynum ağladı burada. İcadım parçası olmak istemiyorum.
2: Ben de istemiyorum.
1: Ben de.
0: Allah Allah. Durun hemen, pes etmeyin. Sorunlar halledilir. Tabii.
1: Nasıl?
0: Sandalye yerine şöyle rahat koltuklar koyayım. Yavuz'un da sehpasını biraz yükseltelim. Altına yastık koyalım. Ne dersiniz?
2: Dayı.
0: Tamam tamam ya. Size de şaka yapılmıyor ha. Madem bunu beğenmediniz, o zaman yardım edin. Yeni icadımı birlikte yapalım.
1: Yeni icat mı?
0: Evet, Zeki Manda. Zeki'nin zekisiyle kumandanın mandasını birleştirdim.
2: Çok orijinal bir isim olmuş.
0: Tabii.
1: Dayıcım, kumanda zaten icat edildi. Artık yakasını bıraksak mı, ne dersin?
0: Olmaz küçük hanım. Bu kumandalar işe yaramaz.
1: Yo, işe yarıyor.
0: Hayır, yani pili biter, düğmeleri bozulur. Küçük olduğu için koltuğun arasına girer, kaybolur. Ben bütün bu sorunları çözeceğim, tabii.
2: İçimden bir ses yapma diyor ama sırf sonunu merak ettiğim için kabul.
0: Aferin delikanlı. Hadi bakalım. Yay.
1: Dayıcım, şu yaylardan vazgeçsek olmaz mı? Ne zaman yay kullansak ortalık birbirine giriyor.
0: Yay.

0: yardım.
1: Mandal.
0: Mandal mı?
1: Evet, mandal.
0: Yandık.
1: El.
2: Oh, ben elimi vermem.
1: Kendi elini değil, şu masadaki oyuncak eli ver.
2: He, oh, çok şükür.
1: İşte Zeki Manda. Pisiz, elektriksiz çalışır. Düğmesi yok. O yüzden düğmeleri bozulmaz. Bozulamaz. Büyük olduğu için kolay kolay kaybolmaz. Tabii.
3: Bakalım çalışacak mı?
1: Tabii ki çalışacak. İzleyin ve görün. Harika oldu. Maşallah. Şimdi de kanal değiştirelim. Sıkıştı galiba ya. Şimdi hallediyorum.
0: Ay, kaçın, canınızı kurtarın.
1: Başardık çocuklar, başardık. Harika bir sırt kaşıma aleti yaptık.
0: Dayı.

0: Zemzem, simidi yakala. İşte bu. Aferin benim kuşuma. Baba, yiyeceğimiz bitmiş.
1: Tüm simitleri havada yakalayıp yutarsanız biter tabii.
0: Aa, o kadar simidi yedin mi Zemzem?

Zavallı Zemzem, yemek onu çok yormuş. İşte Hama şehrine geldik. Burada alışveriş yapıp yolumuza devam edelim.

0: Sıkı tutunun. Değirmenlere gidiyoruz.
1: Yaşa baba.
2: Arabam gidiyor. Yemek arabam. Yardım edin ne olur.
0: Ha? Koş oğlum, yakalayalım arabayı.
1: Amca, bu araba jet gibi gidiyor.
3: Ben tasarladım. Olacak o kadar.
1: Keşke durması için de bir şeyler düşünseydin. Zemzem, araba duvara çarpacak. Dikkat et.
2: Hayır!
1: Oh baba, iyi ki yetiştin.
0: Ucuz atlattık elhamdülillah.
3: Hızır gibi geldin hemşerim. Var olasın.
0: Eyvallah.
1: Kahraman babam benim.
3: Burası Asi Nehri. Su üzerinde gördüğünüz değirmenler çok eski zamanlardan günümüze ulaşmıştır. Gördüğünüz değirmen, değirmenlerin en büyüğüdür.
1: Haşim amca, büyük olan değirmen dönmüyor mu?
3: Ha? Dönmüyor mu? Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi?
1: Sorun ne Haşim amca?
3: Ben fırıncıyım. Bu değirmen sayesinde un öğütüp ekmek yapıyordum.
0: İşin aksadı desene.
3: Maalesef. Akşama misafirlerim de gelecek. Onlar için 100 ekmek yapmam lazım.
1: 100 mü? Çok fazlaymış.
0: Değirmene gidip bir bakmak lazım. Belki tamir edebiliriz.
1: Peki ya edemezsek?
0: Doğru. Bence her ihtimale karşı başka fırınlardan un bulmaya çalışalım.
3: Müthiş bir fikir.
1: Ben Haşim amcayla un aramaya gidebilirim.
0: Harika. O halde herkes görevinin başına. Marş marş. Vidalar yerinde. Çarklar sağlam görünüyor. Değirmenin dönmesine engel olan bir şey mi var acaba? İyi düşündün Zemzem. Kuş bakışı incelemek faydalı olabilir. Ne gördün Zemzem? Araya tahta parçası sıkışmış. Aferin Zemzem. Kuş bakışı çözdün bu işi. Yakınlardan bir kedi sesi geliyor sanki. Ağaçta yavru bir kedi var. Çok korkmuş baksana. Değirmeni tamir etmeden önce kediyi kurtarmalıyız. Gel canım, gel güzelim. İndireyim seni aşağı. Gel pisi pisi, gel pisi pisi. Korkma lütfen, biz dostuz. Bu böyle olmayacak. Ağaca tırmanıp onu kurtarmalıyız. Az kaldı. Kurtaracağım seni kedicik. O da nesi? Hay Allah. Ayakkabıma bir ulaşabilsem. Eyvah! Dal kırılacak galiba. Elma gibi kala kaldık ağacın dalında Zemzem.
1: Baba, biz un işini hallettik.
0: Çok güzel bir haber oğlum.
1: Peki sen ağaçta ne yapıyorsun?
0: Beni kurtaracak birini bekliyorum.
3: Geldik, geldik Abdullah Usta.
1: Haşim amca, ben de yavru kedi için ekmek yapabilir miyim?
3: Elbette yapabilirsin. Küçük olan hamur bezesini kullanabilirsin.
1: Teşekkür ederim.

0: Haşim amca, galiba hamur beni çok sevdi. Bırakmak istemiyor.
1: Ona biraz un serpmelisin. O zaman ayrılır senden.
0: Zemzem, bana biraz un getirir misin?

0: Zemzem, pamuk gibi oldun. Sayende hamurla ayrıldık. Teşekkürler Zemzem.
1: Yavru kedinin ekmeği birazdan pişer.
0: Bunu yavru kediye götürür müsün canım kuşum?

0: Hac yolcularının ekmeklerini hazır ettik çok şükür.
1: Bu ekmekler hacılar için miydi?
0: Evet. Benim ailem yüzyıllardır hacca giden yolculara yemek ikramı yapar. Buradan geçen her hacı adayına sofra açmak bizim aile geleneğimizdir.
2: Ne kadar güzel bir gelenek.
0: Hacılara ikram etmek Peygamber Efendimizin ve dedelerinin de önemsediği bir davranıştı.
1: Ya, bu eski bir gelenek o zaman.
0: Aha.
1: Biz de hacı yolcusuyuz Haşim amca. Sofraya davetli miyiz?
0: Aa, ne kadar güzel bir rastlantı bu.
2: Biz artık ev sahibi olduk Muratcığım.
0: Çok doğru. Hiç kendi ikramını hazırlayan misafir mi olur?
1: İyi ki hacca giderken buraya uğramışız baba. Bu güzel ekmekleri yiyebildiğim için çok mutluyum. Yavru kediyi bu sefer ikna etmelisin Zemzem. Kuşların en yeteneklisi. Bravo Zemzem.
2: Hadi ama kedicik, bu tatlı kuşa güvenmelisin. Hadi gel bana tatlı kedi.
1: İşte oldu. Mükemmel bir kurtarış. Şunlara baksana baba. Ne kadar da mutlu görünüyorlar.
2: Az kaldı. Çıktı çıkacak. Çıktı. Tahta çıktı.
0: Eline sağlık. Değirmen çalışmadan aşağı insen iyi olur.
2: Tamam, geliyorum. Dönüyor. Dönüyor. Dönüyor.
0: Değirmenin gürültüsü dikkatini dağıtabilir demeyi unutmuşum.
1: Baba, iyi misin?
2: Balıklarla birdir bir oynuyoruz. Katılmak isteyen var mı?
1: Ben istemem. Sağ ol. Bizim işimiz bitti Haşim amca.
0: Ellerinize sağlık. Hac yolcuları da gelmek üzeredir. Her şey için teşekkür ederim.
2: Rica ederiz. Severek yaptık.
0: Karnınız acıktı mı?
1: Hayır. O kadar çok hurma ve ekmek yedik ki bir lokma daha yiyecek yerimiz kalmadı.
0: Afiyet şifa olsun.
1: Hı? Yavru kedinin sesi mi geliyor?
2: Evet o. Zemzem'le oyun oynamaya gelmiş.
0: Anlaşılan minik kedi Zemzem'den ayrılmak istemiyor.
1: Bugün hamur da benden ayrılmak istemiyordu ama elime un dökerek ayrıldık.
2: Ne yapalım yani? Zemzeme de mi un dökelim?
1: Deneyebiliriz bence.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Kukuver.
1: Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
2: Bu en meşhur Gugu eğlencesi. Oh, çarpışma kısmı oyuna dahil değil.
3: Gugula.
2: Degu yeni bir görev veriyor. Acaba ne? Ya şunların yürüyüşüne tek bayılan ben miyim? Bilge Degu bildiği her şeyi minik Gugulara öğretmekte kararlı. Çiçek dikiyorlar. Birbirinden güzel çiçekler. Aferini kaptı tatlı Gugular. Ah be Hagu, hemen koş oyuna. Bak bak bak, şimdi de Çogu'yu çağırıyor. Fakat Çogu'nun işi henüz bitmedi. E tabi ya, çiçek diktiysek onunla ilgilenmemiz de gerekir. Güzelce sulamamız. Onu sevmemiz. Ona şarkılar söylememiz.

0: Herkes. Hagu'nun çiçeğinde bir gelişme yok.
1: Kutuplardaki bütün kitapları okudun Degu. Durmak bilmez Hagu'nun eğlencesi asla bitmiyor. Koş çocuk koş. Ben olsam ben de merak ederdim son durumu. Sen de anca zıpla be Hagu. Aşk olsun. Eyvah! Bu Çogu'nun sesi. Neler oluyor? Aman Allah'ım! Çogu! Çok güzel bir çiçek olmuş. Gayretlerinin sonucu. Alkışlar Çogu'ya! Çocuklar, Hagu'nun çiçeğinde neden hala bir değişiklik yok sizce? Degu sorunları hemen yakalar. Çözme işini de hep şefkatli Çogu'ya verir. Çünkü Çogu hiçbir zaman kardeşine kıyamaz. En önemli kısım sulamak olmalı. Başka ne vardı, ne vardı? Evet, sevgi. Gugu ailesinde fazlasıyla olan şey. Doğru, şarkı da söylemeli onlara. Bagu, sen ne kadar merhametlisin. Agu'ya her işte yardım ediyorsun. Allah'ım yine o dünyanın en tatlı yürüyüşü. Herkes son durumu merak ediyor. Biz de öyle değil mi çocuklar? Muhteşem! İşte Hagu ve işte Çogu. Birlikte başaramayacakları hiçbir şey yok. Minik Gugular, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizde sonuçlarının herkes için mutluluk verici olduğunu öğrendiler. Ne demişti atalarımız? Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Şimdi eğlenceyi hak ettiniz işte tatlı Gugular.

0: Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Yavrucuğum, tüpken açıyoruz yavrucuğum. Aa! Hayır! Gitti! Gitti canım, tüpkenim gitti! Gitmedi! Hayır hayır gitmedi! Hala bir tüpkenimiz olabilir yavrucuğum. Şimdi topluyorum bütün boncukları. Hepsini toplayacağım ve de kolye yapacağım ve de bilezik yapacağım ve de tüken açacağım ve de... Kutu! Hiç oldu mu bu yaptığın? Oldu. Ama yazık oldu. Evet, çok yazık oldu. Ben şimdi boncuklarımı neyin içine koyacağım? Neyin içi var ki burada? Aa! Saksıların içi var. Ama bunların içinde toprak var. Ve de çiçek. Bana içi boş bir şey lazım. Aa, kaymon. Evet, kaymonun arkası var. Ve de kaymonun arkası boş. Boncuklarımı koyabilirim.

0: Hem onun da bizim gibi sırt çantası var yavrucuğum. Hayır yavrucuğum, kucağımızda taşırsak yine düşebilirler. Yerden taşıyacağız, sanki kendi gidiyor gibi. Bak. Kilim evimin üstünde çalışacağım. Çünkü orada üstüne oturacağım yastığım da var. Çok eğlenceli olacak. Ay, yine döküldü boncuklarım. Ya. Neyim ben? Boncuk toplayan mı? Hayır yavrucuğum. Öfkelenerek vakit kaybedemeyiz. Çocuklar bizi bekliyor. Oo, bu kaymon değilmiş, trenmiş yavrucuğum. Tren olduğu için bakşa yoldan gidememiş. Kendi yolundan gidecekmiş. Bak, harika. Aa, abi, benim için tren yolu yapmışsın.
1: Cemre,
0: efendim abi.
1: Sen tren mi yaptın? Tren yolu da yapmışsın.
0: Ben tren mi yaptım ve de tren yolu da mı yaptım? Ama bu tren yolunu sen yapmadın mı?
1: Cemre, bu rayların burada olduğundan bile haberim yoktu. Annem yenilemişti salondakileri. Galiba eskileri buraya koymuşlar.
0: Salona da mı tren yolu yaptın abi? Ya sen ne kadar mühendis bir abisin.
1: Bunlar tren yolu değil canımın içi. Perdeleri içinde yürüttüğümüz raylar. Sen rayların üstünde benim eski oyuncak kamyonumu yürütmüşsün Cemre. Bu harika bir fikir.
0: Harika mı bir fikir?
1: Boncukları bununla taşımışsın. Güzel.
0: Daha da güzel olacak abi. Bu boncukları ipe dizeceğim ve de kolye yapacağım ve de bilezik yapacağım ve de dükkan açacağım ve de hepsini satacağım ve de parasını çocuklara göndereceğim ve de...
1: Neyse, şu yiyecekleri yardım çarşısına bırakıp geleyim, bu harika fikri inceleyeceğim.
0: Tamam abi.
1: Hangi çocuklardan bahsediyorsun Cemre?
0: Gazze çocuklarından abi. Onlar çok acıkmışlar ve de yemek yiyemiyorlarmış ve de... Abi, Gazze çocuklarının mutfakları çok uzaktamış mı? Neden yemek yiyemiyorlar?
1: Sen Gazze çocuklarını nereden duydun Cemre?
0: Duymadım, gördüm.
1: Nerede? Televizyonda mı? Tablette mi gördün yoksa?
0: Annemin gözyaşlarında gördüm abi. Ve de senin. Babam bile sürekli burnunu çekiyor. Sorunca da nezleyim diyor. Dedem de ben biraz gözlerimi dinlendireyim diyor ama biliyorum. Odasına gidip gözlerini yaşlandırıyor.
1: Canımın içi. Geçecek hepsi. Allah'ın izniyle geçecek.
0: İnşallah.
1: Artık Gazze çocukları aç kalmayacak Cemre.
0: Artık yemek alabilecekler mi?
1: Allah'ın izniyle biz onlara yemek göndereceğiz. Annem yardım çarşısındaki dükkan için yiyecek bir şeyler yapmıştı.
0: Ben de kendi dükkanımı açıp çocuklara yardım edeceğim.
1: Ah canımın içi, ne de güzel düşünmüşsün. Ben şu çantayı dükkana götüreyim. Hemen dönüp sana yardıma geleceğim.

0: Ben geliyorum. Yaşasın. Çok teşekkür ederim abi.
1: Ben teşekkür ederim Cemre. Sayende tüm mahalle sesimizi duyuyor.

0: duydu. Gazze çocuklarının sesini duydu.
1: Daha çok bilezik yapacağım abi. Bütün çocuklara yardım edeceğim.
0: Birlikte yapacağız. Sesimizi her yerde duyuracağız.
2: Çocuklar.
1: Dede.
2: Allah sizden razı olsun.
1: Amin.
0: Dede, neyin var?
2: Mahalleye bir girdim ki herkes elimi öpüyor, dua ediyor. Şaşırdım. Sonra yardım çarşısında yaptıklarınızı duydum. Gazze çocuklar için ne kadar yardım toplamışsınız öyle. Hele de sen mahalleyi ayağa kaldırmışsın cimcime. Mahalle dışından insanlar da gelmiş. Yardımlar çığ gibi büyümüş.
0: Galiba biz diğer insanlara da örnek olduk. Çünkü kimsenin sesi çıkmıyordu.
1: Ben çok ses çıkardım dede. Çünkü Gazze çocuklarının sesi buraya gelmiyor.
0: Biz onların sesi olduk.
2: Bütün mazlumların sesi olalım evlat. Çünkü ne diyor peygamberimiz? Haksızlık karşısında susa.
1: Dilsiz şeytandır. Dede, istersen odana gidip gözlerini dinlendirebilirsin.

0: Demek tren yolu yaptı Cemcime.
1: Öyle dede.
0: Galiba mühendis olmak bu ailenin kaderi. Cemre de mühendis olacak belli.
1: İnşaat mühendisi olursa çalıştığı şantiyeyi görmek isterim doğrusu.
0: Epey süslü bir şantiye olur herhalde.
1: Ya bilgisayar mühendisi olursa?
0: Kendine yapay zekadan arkadaş bir robot yapabilir.
1: Kesin. Ya da onunla hiç yorulmadan oynayabilecek bir abi robot.
0: Ay yaşa.
1: Çok şık dede. Bence Cemre mimar da olabilir. Böyle güzel binalar yapar.
0: Hakkın var evlat. Sirkeci Tren Garı 1890 yılında 2. Abdülhamit döneminde hizmete açıldı.
1: Bu bina biraz yurt dışındaki binalara benziyor. Mimarı kim dede?
0: Alman mimar August Jasmund evlat.
1: Ya Alman demek. Ama bu bina bizim binalarımıza da benziyor.
0: August Jasmund Berlin Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Doğu İslam mimarisi üzerine incelemeler yapmak için İstanbul'a gelmiş. İkinci Abdülhamit'le kurduğu ilişki sayesinde sarayın tanışma mimarı olarak görev almış.
1: Sultan Hamid'in demir yollarına çok önem verdiğini duymuştum.
0: Aferin evlat. O muhteşem garı hatırladın tabii.
1: Haydarpaşa Garı.
0: Orayı da göreceğiz Allah'ın izniyle. Zaten Sirkeci Garı daha önce inşa edilmiş. Önce onun hakkını bir teslim edelim.
1: Ben şimdiden hayran hayran bakarak göz hakkımı teslim ediyorum.
0: İlahi çocuk. Alman mimar da İstanbul'a böyle hayran hayran baktığı için böylesine güzel bir esere imza atmış olabilir.
1: Bence de.
0: Jasmund İstanbul'u batının bittiği, doğunun başladığı yer olarak nitelendiriyor. Ve bu sebeple mimarisinde hem batıdan hem doğudan izler var.
1: Harika.
0: Öyle. Burası İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı. Kimleri uğurlamadık ki buradan?
1: Yolcular.
0: Askerler. Balkan Savaşı'na buradan asker sevk etmiştik.
1: Gurbetçiler.
0: Hay yaşa. Teyzeni uğurlarken gözyaşlarımı tutamamıştım.
1: Gezginler.
0: Belki de bir gün seni de uğurlarız Gezgin Çelebi.
1: Gezgin Çelebi. Harika.

Elhamdülillah duydum. Nadir kuşum, sen de çay ister misin? Şaka şaka. Al bakalım. Senin yemin de hazır. Afiyet olsun. Ne oldu? Neden yemiyorsun? Sen çok severdin bu yemi. Neyse, dur bakalım. Sana biraz yeşillik getireyim.

kesin hasta oldun sen. Hemen veterineri arayayım. Yoksa ilaç mı bulsam? Ne yapsam Allah'ım? Oh! Ah Nadir, ah! Oh, oh. Hasta olmadığına mı sevinsem, yemek seçmene mi üzülsem bilemedim küçük dostum. Ama bu bana bir masal fikri verdi. Hadi, döndür kum saatini. Yedik.

0: and anneanne. İşte her şey bir kapının çalmasıyla böyle başlamış. Sude, çiçekli elbiseli, kahverengi gözlü, kahverengi saçlı, azıcık da nazlı bir kızmış. Anneannesini ziyarete gelmiş ama anneannesi zilin sesini duymamış. Bu sefer biraz da sertçe vurmuş kapıya Sude. Tık tıka tık tık. Neyse ki bu kez duymuş anneannesi. Sevinçle sarılıp öpmüş Sude'yi. Sofralar kurmuş, börekler açmış. Tereyağlar, ballar, yoğurtlar, kaymaklar, meyveler, sebzeler, köfteler. Daha neler neler. Anneannesi, ye hadi çocuğum diyormuş. Sude, yok anneanne ben tokum diyormuş. Anneannesinin mis kokulu, lezzetli mi lezzetli çilek reçeli çok meşhurmuş. Buna da hayır diyecek hali yokmuş. Ama bil bakalım ne olmuş?
1: Ne olmuş? Ne olmuş?
0: Ben ekmeğime krem çikolata isterim. Çilek reçelli ekmeği yemeyeceğim demiş. E iyi de anneannesinin evinde yokmuş ki böyle şeyler. Sude geçmiş pencerenin önüne. Bakmış anneannesinin bahçesine. Domatesler, biberler, çilekler, çeşit çeşit sebzeler, meyveler. Mesela şurada çileklerin arasında pembeleşen bir çilek varmış. Bir dakika, bir dakika. Biraz önce oradaymış. Sude gözlerine inanamamış. Acaba yanlış mı görmüş? Sude olay yerini incelemeye başlamış. İlk ipucu bir ayak iziymiş. Çilekler çilekli sakız yapılmak için kaçırılmış olabilir miymiş? Sude etrafı kontrol ederken ayağı pat diye toprağa saplanmış. Olamaz, bu sakız yapıcı çilek hırsızlarının bir tuzağı olmalı demiş. Hadi ama sağ ayağım, sensiz yola devam edemem biliyorsun. Çık! Sude nihayet ayağını topraktan çıkarmış. Ayağının çamurda oluşturduğu küçük çukura bakmış. Ama bu diğer izlerle aynı demiş. Bu izlerin ona ait olduğu ve kayıp çileklerin çilekli sakız yapılmak için kaçırılmadığı anlamına geliyormuş. Çilek meselesi kesinlikle çok gizemli bir olaymış. Ah bir de karnı tok olsaymış. Gur gur diye gurlayıp duruyormuş. O beğenmediği yemekler şimdi olsaymış, tek lokmada yutarmış. Ama önce bu meseleyi çözmeliymiş. Tek seçenek kalmış. O da yeraltı canavarlarıymış. Toprak hareket etmeye başlamış. Pıtır pıtır. Bunlar yeraltı canavarı olmalıymış. Ve olanlar olmuş. Canavar toprağın üzerine çıkmış.
1: Eyvah! Eyvah!
0: Sude de senin gibi korkmuş nadir dostum. Ama canavarı görünce korkusu geçmiş. E bu bir canavar değilmiş ki. Bir köstebekmiş. Köstebek kral ikinci köstüyle Sude uzun uzun tartışmışlar. O vik vik de vik vik demiş. Bu köstebekçe de çilekleri biz topladık. Bizimdir demekmiş. E çilekleri biz ektik, biz suladık, biz büyüttük, bizimdir demiş Sude de. Ama böyle de olmazmış. Orta yolu bulmak lazımmış. Düşünmüş, taşınmış. Birazını size versem, gerisini alsam olur mu demiş Sude. Düşünmüş, taşınmış köstebek. Vik demiş. Bu peki demekmiş. Böylece bulmuşlar ortayı. Açıklığa kavuşmuş kayıp çilek olayı. Anlamış Sude yemek seçmenin iyi olmadığını. Her nimetin bir

faydası varmış vücuda. Bugün beğenmediğini yarın arayabilirmiş insan. Masalın sonunda gökten bir tereyağlı ballı ekmek, bir krem çikolatalı ekmek, bir de reçelli ekmek düşmüş. Sude çilek reçelli ekmeği yakalayıp yutmuş. Artık en sevdiği yiyecek anneannesinin yaptığı çilek reçelli ekmekmiş. Onlar ermiş muradına, biz de çıkalım kerevetine Nadir dostum. Nadir?

0: Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Afiyet olsun Ayşe. Ne yiyorsun?
1: Takule.
0: Hı? Takule mi? Aşure olmasın?
1: Evet, biliyor musun? Bugün biz annemle mutfakta aşure yaptık. Sonra da...
0: Evet.
1: Komşularımıza dağıttık.
0: Peki bize de aşure ayırdınız mı?
1: Ayırdık. Hem de bir, iki, tam iki tane.
0: Anlaşılan annenle mutfakta zaman geçirmeyi seviyorsun.
1: Hem de çok.
0: Sizin mutfakta neler oluyor diye bir soru sorsam herhalde hiç düşünmeden güzel şeyler oluyor dersin.
1: Evet, çok güzel şeyler oluyor. Bizim mutfakta çeşit çeşit yemekler, salatalar, tatlılar, kurabiye ve pastalar yapılıyor.
0: Ama Sevim'in mutfağında çok garip şeyler oluyor.
1: Sevim'in mutfağı mı? Bu mutfakta neler oluyor ki?
0: Bakalım neler oluyormuş. Sevim mutfağını her zaman tertemiz bırakırdı. Bir sabah kahvaltıyı hazırlamak için mutfağa girdiğinde çok şaşırdı. Bir süre ne yapacağını bilemedi.
1: Neden?
0: Çünkü çöp kovasının içindeki çöpler etrafa dağılmıştı. Hemen eline bir süpürge alıp yerleri süpürmeye başladı. Bir yandan da bu nasıl olur diye düşünüyordu. Mutfağa çeki düzen verdikten sonra kahvaltıyı hazırladı. Eşi ve çocukları sofraya oturunca da sabah mutfağa girdiğimde çöp kovasının içindekiler etrafa saçılmıştı. Sizce bunu kim yapmış olabilir diye sordu.
1: Sevim Hanım akşam olunca...
0: Evet.
1: Çöpleri dışarıdaki çöp kovasına götürürken yere dökmüş olamaz mı?
0: Ama bu nasıl olur?
1: Şöyle olmuş olabilir. Çöp torbasının altı delinmiştir. Ama Sevim Hanım'ın bundan haberi yoktur. Çöpler o delikten etrafa dağılmıştır. Evet evet, bence böyle olmuştur.
0: Hayır, öyle olmamış.
1: Belki Sevim Hanım'ın eşi ve çocuklarının aklına bir şey gelmiştir.
0: Hayır, onların aklına da bir şey gelmedi. Ama hepsi de komşularının kedisi Tekir'den şüpheleniyordu.
1: Tekir mi?
0: Evet, onu daha önce de birkaç kez mutfağa girerken görmüşlerdi. Özellikle balık pişirdikleri gün Tekir açık pencereden içeri giriyordu. Sevim Hanım bunu yapsa Tekir yapmıştır dedi.
1: Ay çok heyecanlı, sonra ne oldu?
0: Aynı şey ertesi günde oldu. Diğer günlerde de durum pek farklı değildi. Sevim Hanım mutfağa girdiğinde hep aynı manzarayla karşılaşıyordu. Çöpler etrafı dağılmış oluyordu.
1: Sevim Hanım mutfağı her gün temizlediği için çok yorulmuştur. Aslında Tekir'in sahibiyle konuşabilirdi.
0: Zaten Sevim Hanım da Tekir'in sahibiyle konuşmaya karar verdi. Bunun için yan komşusunun evine gidip olanları ona da anlattı ve dedi ki bu işi Tekir'in yaptığını düşünüyorum. Doğrusu kediler çöpleri karıştırmaktan başka ne işe yarar ki? Tekir'in sahibi kedisinin çöp kokusuna karşı alerjisi olduğu için sürekli hapşırdığını, bu yüzden çöp kovalarından uzak durduğunu söyledi. Ayrıca kedilerin çok faydalı hayvanlar olduğunu, fare gibi zararlı kemirgenleri evlerden uzak tuttuğunu da belirtti.
1: Bence de kediler çok faydalı hayvanlar. Ayrıca çok da sevimliler. İşte bak, bu da bizim komşumuzun kedisi. Adı Pamuk. Pamuk.

0: Sevim Hanım daha sonra ne yaptı?
1: Komşusunun söylediklerinden ikna olmamıştı. Eve dönünce sabaha kadar nöbet tutmaya karar verdi. Güneş batıp da herkes odasına çekilince mutfağın bir köşesinde beklemeye başladı. Gece yarısı olunca da nöbeti eşi devraldı. Bu şekilde sabahladılar. Günün ilk ışıkları mutfağı aydınlatınca Sevim Hanım ve eşini hayrete düşüren bir olay oldu.
0: Ne oldu ki?
1: Aceleci tavırlarıyla dikkat çeken bir karga pencereden içeri girdi. Sonra doğruca çöp kovasına yöneldi. Karga çöp kovasını karıştırırken Sevim Hanım'la eşini fark etti. Paniğe kapıldı. Yine aceleci bir tavırla geldiği yerden dışarı çıktı. Bir daha da asla ortalıkta görünmedi.
0: Demek ki o çöpleri etrafa dağıtan tekirdeğiymiş. O aceleci kargaymış.
1: Evet, Sevim Hanım sonunda rahat bir nefes almıştı ama içi de rahat değildi.
0: Neden?
1: Çünkü emin olmadığı ve gözleriyle görmediği halde masum bir hayvanı suçlamıştı. Üstelik onun sahibinin sözlerini de dikkate almamıştı.
0: Ama artık çok geç. Sevim Hanım ne yapabilir ki?
1: Hiçbir şey için geç değildir Ayşeciğim. Eğer insan bir hata yapmışsa bunu düzeltebilir.
0: Öyle mi? Peki bunu nasıl yapabilir?

0: Tabii ki özür dileyerek. Sevim Hanım da öyle yaptı. Vakit kaybetmeden komşusunun evine gidip ondan özür diledi. O günden sonra da bir karar alırken hiç aceleyle hareket etmedi. Ayrıca Tekir için de bir ziyafet sofrası hazırladı.
1: Bu sofrada neler vardı?
0: Tabii ki Tekir'in en sevdiği balık çeşitleri vardı. Nereye gidiyorsun?
1: Bahçeye. Komşumuzun kedisi pamukta mamayı çok sever. Ona mama vereceğim.

yapmam mümkün değil. Şimdi parkta sakin bir yer bulmalı. Allah'ım, bir de bu hayvan çıktı başıma. Ha?

0: abiye çarpmış galiba. Selamünaleyküm abi.
1: Aleykümselam çocuklar. Hayırdır? Neydi bu böyle?
2: Frisbee oynamak istedik ama nasıl oynanır beceremedik. Üstteki yeşil evden atalım dedik ama...
3: Sen bize öğretir misin Ali abi?
1: Ha? Olmaz. Frisbee oynayacak vaktim yok.
4: Lütfen.
1: Hayır, gitmem lazım. Hadi eyvallah.

0: Selamun aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam.
0: Sabahtan beri seni arıyorum. Hani bugün bana yardım edecektin? Hadi gel de şu tornede bir fren sistemi geliştirelim.
1: Olmaz Caner. Bugün çok işim var.
0: Ama söz vermiştin. Bu akşam yan mahalledeki çocuklarla tornet yarışı yapacağız.
1: Başka zaman Caner.
2: Evladım, bir yardım et de şunları bizim eve kadar taşıyalım.
1: Biraz acelem var teyzeciğim. Kusura bakma. Yarın söz.
3: Hayırlı günler Ali'ciğim. Ne güzel bir gün. Gel de sana yıllar yıllar önce böylesi bir günde yaşadığım bir maceradan bahsedeyim.
1: Hayırlı günler Ethem amca. Biraz acelem var da şimdi dinleyemeyeceğim maalesef. Hayırlı sabahlar Arif baba. Bir sakıncası yoksa burada çalışabilir miyim?
4: Hayırlı sabahlar Ali. Hayrola, Ethem amcan ne istedi?
1: Bilmem ki. Biraz dalgınım. Ödevlerimi yapmam gerek de.
4: Geç çalış bakalım. Ofisin seni bekler.
1: Yeter ama artık. Hadi git. İşte imkansız görünüyordu ama bütün ödevlerimi bitirmeyi başardım. Hayırdır inşallah.
4: Bugün için sana bir bilmece hazırlamıştım Ali. Şifresini çözmen için bir şiir. Ödevlerini bitirdiysen bir bak.
1: Bitirdim Arif baba. Hemen bakıyorum. Ödevlerle uğraşmaktan biraz yorgunum aslında. Ama ne olacak ki? 5 dakikada çözerim bilmeceyi. Sonra gider dinlenirim. Ben hep yanındaydım ama belki hiç görmedin. Çünkü çıkmadın benim yüksek yeşil evime daha önce. Oysa ben görürdüm seni hep oynadığın vadide. Şimdi evimi bulursan bulacaksın kendine gerekli kelimeyi de. Yeşil evim diyor. Yeşil ev. Bunu daha önce nerede duydum?
5: Üstteki yeşil evden atalım dedik ama.
1: Tabii ya. Çocuklar söylemişti. Parkın üzerinde yeşil bir ev mi var yani? Görürdüm seni hep oynadığın vadide. Allah Allah. Daha önce hiç dikkatimi çekmemiş. Gidip ne olduğuna bakmak hayırlı olacak.

0: bir yeşil kulübe de burada. Yeşil bir köpek evi. Belki de şiir bir köpeğin ağzından yazılmıştı. Merhamet. Demek aradığım kelime bu.
1: Aferin Ali. Bu bilmeceyi de hızlıca çözdün.
0: Peki bugün bu kelimeyi bulmamı neden istedin Arif Baba?
1: Burada bir zamanlar yaşayan hayvanı soğukta bulmuş park bekçisi. Soğukta, yağmurun altında olmasına rağmen daha kötü durumdaki bir köpeği sarmalamaktaymış Merhamet. Adını o yüzden koymuşlar. Merhamet etmek, sana ihtiyacı olanlara şefkat göstermek, acımak demektir Ali.
0: Benim gitmem gerek Arif Baba. Sabah ihmal ettiğim dostlarımla ilgilenmeliyim.

0: Tamam tamam. Sen kazandın tamam. Al bakalım. İşte yeni evin. Ben de her gün gelip yemeğini verip seninle oynayacağım. Senin ismine hemen karar vermeyelim. İyice tanıştıktan sonra koyalım. Ne dersin? Ah, hayret, yoruldu.
1: Hadi bakalım biz de gidelim artık. Sen ne durumdasın? Ah. Hay Allah.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye Aklı Tilki. Tabii ki.

0: olsun kardeşim.
1: Ya o değil de benim aklıma bir şey takıldı.
0: Neymiş o?
1: Arapça neden ters yazılıyor?
0: Ters mi?
1: Evet, hani sağdan sola yazılıyor ya.
0: Ha, onu soruyorsun. Bilmem.
1: Biz Türkçeyi tersten yazsak ne olurdu acaba?
0: Okuyamazlardı.
1: Bir dakika.
0: Ben bu bakışı hiç sevmiyorum ya.
1: Ne oldu ya?
0: Sen ne zaman böyle baksan altından tuhaf bir fikir çıkıyor.
1: Yo, hiç de tuhaf değil.
0: Bir fikir var yani.
1: Şey, var, evet.
0: Söyle bakalım, neymiş o fikir?
1: Türkçe bir şeyler yazacağız ama yazıyı biraz karıştırıp okunmaz hale getireceğiz.
0: O ne ya?
1: Yani şifreleyeceğiz yazıyı.
0: Al işte, tuhaf olmayan fikre bak. Ben gidiyorum.
1: Eminim şifremi çözemezsin.
0: Tamam be, şifrele bakalım.
1: Hey be, dedim sana tuhaf değil diye.
0: Kabul etmem tuhaf olmadığı anlamına gelmez.
1: Neyse tamam, hemen bir yazı hazırlıyorum. Sabahtan beri deyip duruyorsun da orada yazmıyor Emin.
0: Demek ben bu yazıyı çözemem ha?
1: Ha?
0: Çözdüm. Emin bu yazıyı çözemez. Çünkü bu yazı şifreli. Her kelimenin ilk ve son harfinin yerini değiştirmişsin. Bak aklıma ne geldi.
1: Ne geldi?
0: Biz de bir şifre belirleyelim. Sonra Hakkı Baba'ya, Fatma Abla'ya ve Selim Hoca'ya birer mektup yazalım. Bakalım çözebilecekler mi?
1: Çok iyi ya.
0: Hadi gidip kağıt kalem getirelim.
1: Hadi.
2: Oh, şu çaydaki demliliğe bak be.
3: Sen de her çaya aynısını diyorsun Hakkı Baba.
4: Çay olsun da.
2: Çay dediniz de aklıma geldi. Emin nerede yahu?
3: Çay ve Emin.
4: Ne alaka?
2: Şaka ya.
3: Emin'le Selim medresedeydiler. Ellerine birer kağıt kalem almışlar. Harıl harıl bir şeyler yazıyorlardı.
2: Allah Allah. Ne yazıyorlar acaba?
4: Dersle alakalıdır.
3: Yo, sordum da sürpriz dediler.
2: Sürpriz mi? Kime?
3: Bize.
2: Bize mi?
3: Evet, bize.
2: Hayır olsun diyelim.
0: Hadi bakalım, şu zarflara isimlerini yazalım.
1: O iş bende.
0: Ne kadar zamanda çözecekler acaba?
1: Hiç belli olmaz. Belki de çözemezler. Bu Hakkı Baba'nın.
0: Emin misin?
1: Sensin o. Bu tamam. Diğerini ver.
0: Aman karıştırma.
1: Sen beni dünkü çocuk sandın herhalde.
0: Yok ya. Estağfurullah. Uyarayım dedim sadece. Ayette de demiyor mu? Uyar. Uyarmak fayda verir diye.
1: Allah razı olsun. Sen uyarını yaptın. Ama merak etme. O iş bende.
0: Peki. Öyle olsun bakalım. Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam. Hoş geldiniz çocuklar.
0: Hoş bulduk Hakkı Baba.
4: Bize sürpriziniz mi var yoksa?
1: Nereden anladın Fatma abla?
0: Ben anladım Fatma ablanın nereden anladığını.
2: Islık seni ele verdi Selim.
3: Allah Allah. Anlaşılmasın diye yapmıştım halbuki.
0: Neyse, madem herkes biliyor hemen konuya girelim.
1: Evet, size şifreli birer mektup hazırladık.
3: Şifreli
2: mektup mu?
0: Evet, bakalım çözebilecek misiniz?
3: İlk çözene ne var?
1: Leblebi.
3: Leblebi mi?
0: He? Leblebi mi?
4: Ödülden senin de mi haberin yok Emin?
0: Yoktu inan ki Fatma abla. Ama neden olmasın? Biz gidiyoruz. Herkes tercümesini bir kağıda yazsın.
4: Tamamdır Emin.
3: Heyecanlandım ha.
2: Ben de heyecanlandım. Bakalım ne olacak?
4: Her kelimenin baştan ikinci harfini sondan ikinci harfiyle değiştirmişler. Bakalım ne yazmışlar? İlminle, bilginle bizleri aydınlattın. Daima yanımızda oldun. Allah senden razı olsun. Yaptığın tesbihler yaptığımız zikirlerin vesilesidir. Ne tesbihi ya? Yoksa... Hay Allah!
3: Bak hele sen şu haylazlara ya. Her kelimenin ilk harfini sonraki kelimenin ilk harfiyle değiştirmişler. Akıllı çocuklar. Bakalım ne yazmışlar. Bize kitapları sen sevdirdin. Okumayı senin sayende sevdik. Ne kadar dua etsek azdır. Allah senden...

0: Senden razı olsun. Allah dükkanına bereket versin inşallah.
1: Dükkan mı?
0: Ne dükkanı ya? Burası cami. Var bu işte bir karışıklık. Kime yazmış olabilirler? Kitap, okumak, dükkan. Ha! Şimdi anladım. Siz var ya siz.
2: Bayağı da karışık. Ha? İlk harfleri alfabede kendinden sonra gelen harfle. Son harfleri de kendinden önce gelen harfle değiştirmiş bunlar. Bakalım ne yazmışlar. Bize sadece bir hoca değil, abi, arkadaş, yoldaş oldun. Öğrendiğimiz her kelimede hakkın var. Allah senden razı olsun. Arkanda namaz kılmak kadar güzel bir duygu yok. Namazları ben kıldırmıyorum ki. Selim kıldırıyor. Kesin karıştırdılar mektupları.
0: Fatma, al mektubunu, ver mektubumu.
3: İyi de bendeki mektup senin değil ki.
0: Hadi ya, kimin?
3: Hakkı babanın.
0: Benim mektup kimde o zaman?
2: Ben de. Al bakalım.
0: Karma karışık olmuş ortalık.
2: Bak sen şu bizim çocuklara. Hem şifreleri çözmeye uğraştık, hem de mektupların sahiplerini bulmaya.
3: Herkes birbirinin mektubunu okuduğuna göre şimdi de kendi mektuplarımızı okuyalım bari.
0: Doğru.
2: Hadi bakalım. Gelsin birer demli çay.
0: Zehra! Çaylar 3 oldu.
3: Kaçtı ki?
0: 0.

0: Ne duygusal çocuklar şu Emin'le Harun.
1: Sorma ya. Utanmasam ağlayacağım şimdi.
2: Ben ağladım bile.
0: Ne yapalım biliyor musun Hakkı Baba?
2: Ne yapalım?
0: Diyorum ki biz de onlara duygularımızı içeren bir mektup hazırlayalım. Bir de şifre koyalım onların yaptığı gibi.
1: Evet ya. Madem onlar böyle güzel sözlerle bizim gönlümüzü aldı, biz de onların gönlünü alalım.
2: Bence ne yapalım biliyor musunuz çocuklar?
0: Ne yapalım Hakkı Baba?
2: Biz de onlara gönül alıcı bir mektup yazalım.
1: Şifre de koyalım mı?
2: Koyalım.
0: O zaman başlayalım hadi.
1: Çok iyi ya.
3: Okudular mı acaba? Bilmem.
2: Okuduk, okuduk.
3: Aa, Hakkı Baba.
2: Gerçi biraz zor oldu ama.
3: Dedim ben şifreler zor diye.
0: Zor mu? Benim mektubu Hakkı Baba'ya, onunkini Fatma'ya, Fatma'nınkini bana vermişsiniz.
3: Of Harun ya, hani Emin'din?
4: O sensin dedim ya, ben Harun'um.
0: Neyse, alın bakalım size bir mektup. Fatma ablanızın da selamı var. Bakalım şifreyi çözebilecek misiniz?
3: Aa, süper! Allah razı olsun.
2: Sizden de. Hadi bize müsaade.
4: Şifre işi tamam. Hadi oku da dinleyelim.
3: Tamam. Emin ve Harun, sizler çok akıllı, bir o kadar da yüreği güzel çocuklarsınız. Bizler için söylediğiniz güzel sözler için Allah razı olsun. Birbirine güzel sözler söyleyen her iki cihanda da sevilir. Biz sizi çok seviyoruz. Umarız Allah da çok sever. Gözlerinizden öpüyoruz. Hakkı, Selim ve Fatma. İşte şifre bu Harun. Sevgi.

0: Temel'den öğreniyorum. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum.

0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.
1: Zikri. Zikri diyorum. Zikri. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Deminden beri aşağıyı izliyorsun.
2: Ha, aşağıdaki şu yavrulara bakıyordum, dalmışım.
1: Ne yavrusu?
2: Baksana, üç tane küçük kedi yavrusu, pek şirinler.
1: Aa, sahiden de. Aman da maşallah, pek şirinler.
2: Öyle ya, maşallah. Anaları nerede bunların?
1: Bilmem. Ha, bak bak bak, orada. Kasabın önünde duruyor. Eyvah, köpekler.
2: Anne kedinin bir an evvel yavrularının başına gitmesi lazım. Bir şey düşünmeli.
1: Düşünecek zaman değil. Ben gidiyorum.
2: Fikri, dikkatli ol. Fikri bir Japon kamikaze uçağı gibi dalış yaptı. Hızla anne kediye doğru ilerliyor. Aman diyeyim, kediye çok yanaştı. Ve evet, anne kediyi rahatsız edip kasabın önünden kaldırdı. Anne kedi bir taraftan Fikri'den kaçıyor, diğer taraftan yavrulara doğru ilerliyor. Ve anne kedi yavrularını gördü. Eyvah, köpekler o tarafa doğru gidiyor. Derken Fikri girdi araya. Köpeklere doğru hızla kamikaze yaptı. Köpeklerin ilgisini başka yöne çekti. Yaşasın, Fikri köpekleri oyuna daldırdı, onları diğer yöne çekti. Bu sırada anne kedi tüm yavrularını...

0: yavrularını tek tek ensesinden tutarak güvenli bir yere taşıdı. Gururlu ve mağrur bir şekilde uçarak yanıma doğru geldi. Telekondu. Kanadının tersiyle alnındaki teri sildi.
1: Ne yapıyorsun Zikri?
0: Bana ne yapıyorsun diye sordu.
1: Zikri?
0: Zikri diye yineledi.
1: Zikri dedim. Ne yapıyorsun?
0: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Ya onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Yaptığım hareketleri anlatıyorsun.
0: Ha, öyle heyecanlıydı ki çok pozisyonlu bir futbol maçı izler gibi izledim seni. O ara heyecana kapılmışım. Spiker gibi anlatmaya başladım.
1: Çok şükür halin oldu.
0: Allah senden razı olsun. Çok büyük sevap işledin. Üstelik büyük tehlikeler atlattın ama kimseden bir teşekkür bile beklemedin.
1: Ben teşekkür için yapmadım ki Zikri.
0: Ya neden yaptın?
1: Allah rızası için. Hem ne derler unuttun mu? İyilik eden iyilik bulur.
0: Doğru ya. Bak diyorum, bir dinle. Sen de kulak ver bu söze. Karşılık beklemeden iyilik yap at denize. Balık bilmese bilir halik. Böyle öğretildi bize.
2: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.

0: 이쁘죠?
1: 여름, 단다 여름. 에? 말세멜레림데 bir eksik var mı acaba? Büyüteç, Mercanya haritası ve dedektif şapkam.
2: İyi geceler Kıpır.
1: İyi geceler kardeşim.
2: Kıpır, oyunu yarın oynayacağız. Bu geceden başlamışsın ama dinlenmen gerek.
1: Biliyorum ama bir dedektif her zaman iz peşindedir. Oo, sen Lila, dolapta son kalan çikolatalı keki mi yedin?
2: Nereden anladın?
1: Bir dedektif anlar.
2: Ağzımın kenarına kırıntılar bulaşmış çünkü. Dedektif Kıpır. Umarım yarınki gizemi de çözersin.
1: Dedektif Kıpır'a yarın için bir ipucu vermeye ne dersin kardeşim?
2: Olamaz. Yarını bekle ve çöz. İp ucunu sabah masanın üzerinde bulacaksın.
1: Bu işi çözeceğim. Yarına da daha çok var. Neyse, en iyisi uyuyayım. Bir dedektif önce dinlenmeli. İşte sabah oldu. Önce ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Ha, şapkam, dürbünüm. Dedektif Kıpır hazır. İpucu, ipucu. Ha, masamın. Lila, masanın üzerinde bulacaksın demişti. Ne? Kalem mi? Bir de boş bir kutu mu? Bu nasıl ipucu böyle? Düşün Kıpır, düşün. Bu iş düşündüğümden zor olacak. Ses kayıt başla. Saat 10. Dedektif Kıpır göreve başladı. Arkadaşlarımı bulmak için harekete geçtim. İpucu, bir kalem ve bir kutu. Bütün Mercanya'yı...

0: dolaştım. Neredeyse tek bir ipucu bulamadım. Aa, iki tane kıskaç. Yengeç!
1: Kıpır!
0: Dedektif Kıpır.
1: Oo, hayırlı olsun Dedektif Kıpır. İz peşindesin anlaşılan.
0: Evet ama hala arkadaşlarımı bulamadım. Bana ipucu olarak bir kalem ve kutu bırakmışlar. Bu nasıl ipucu anlamadım.
1: Bir kalem ve kutu. Bu zor bir görev.
0: Kalem, kutu. Kalem kutu mu?
1: Söyle hadi, bir şey yakaladın Kıpır.
0: Kalem kutusu. İpucu kalem kutusu olabilir mi?
1: Aa, neden olmasın?
0: Resimli kartlar. Birinin üzerinde deniz, birinin üzerinde annemin resmi var. Of, bu nasıl ipucu? Annem bir şey biliyor olmalı. Telefon.
1: Al bakalım, anneni arayabilirsin.
0: Anne, ben Kıpır. Yo, bir sorun yok. Lila sana bir ipucu bıraktı mı? Yo anne, gerçek ipucu değil. Yani nerede oldukları hakkında. Bırakmadı mı? Tamam, görüşürüz.
1: Anlaşılan annem bir şey bilmiyor. Acaba benim canım anam bilir mi? Onu mu arasak?
0: Ona mı?
1: Benim anam çok bilgili bir yengeçtir.
0: Hayır. Annenin bu konuyla bir ilgisi yok. Ama ne dedin sen?
1: Haklısın Kıpır. Ne dedim ki?
0: İşte bu dostum. Ana, anne demek. Deniz ve ana.
1: Deniz anası.
0: Ve ben bir tane deniz anası tanıyorum.
1: Aa, kim? Hadi gidelim ona soralım.
0: Tamam hadi. Sen de tanıyorsun onu. Öğretmenim.
2: İncim, burada ne işin var?
0: İşte yengeç. Deniz anası bizim öğretmenimiz.
1: Evet haklısın. Merhaba öğretmen hanım.
2: Size de merhaba. Bu telaşınız neden bakalım?
0: Öğretmenim, bugün arkadaşlarımla dedektifçilik oynuyorum. İpucu sizi gösterdi.
2: Şimdi anladım. Sabah Puf bana sana iletmem için bir şey bıraktı.
0: Nedir? Bu kez onları buldum. Yaşasın.
1: Ne? Bir tencere mi?
0: Bu görev yorucu olduğu için Puf bana yiyecek bir şeyler mi hazırladı acaba? Bakayım.
1: Düdük mü?
0: Düdük. Bu nasıl bir ipucu?
2: Bilmem, düdük ve tencere ne anlama geliyor olabilir?
0: Yine mi? Bu görev düşündüğümden zor geçiyor. Bir düdük ve tencere nasıl bir ipucu olabilir ki? Buldum! Vay Puf! Nasıl da zekice bir ipucu. Düdüklü tencere. Hadi yengeç, bu kez eve dönüyoruz. Görüşürüz öğretmenim.
2: Bu işi çözeceğine eminim Kıpır.
0: Bir merdiven ve bu sayı 9 mu? Merdiven ve 9.
1: Hayır, ters çevir.
0: Çevirdim.
1: Allah iyiliğini versin dostum. 9'u ters çevir.
0: He, anladım. Çevirdim. 6 oldu. Merdiven ve 6.
1: Merdiven 6.
0: Merdiven 6 burası.
1: Tam şurada bir kum birikintisi var.
0: İşte bir sandık ve içinde bir resim daha var. Ay resmi.
1: Başka resim yok mu?
0: Hayır yok. Eyvah! Ay'a mı çıktılar yoksa?
1: Bu pek mümkün değil dostum. Bir ipucu daha olmalı.
0: Çiçek koymuşlar.
1: Ne kadar da naziklermiş. Güzel de kokuyor.
0: Ay ve çiçek. Yeni ipucumuz.
1: Ay ve çiçek. Ay çiçeği.
0: Ay çiçeği. Evet. Ay çiçeği.
1: Anladım. Bence başardık. Ay çiçeği. Hadi.
0: Ay çiçeği tarlası. Ama hani neredeler?
3: Seninle o

0: cevabı, çünkü o bir deniz anası.
1: Düdüklü tencere, düdüklü tencere, nasıl bir bilmece, sevdin mi sen de?
0: Cevap

0: Harikasın dostum. Kelimeleri birleştirip bizi buldun.
1: Dedektif Cooper, görev başarılı.
2: Şair balıklar.
3: Deniz sakin ve sessiz. Radyoda müzik çalıyor. Olmadı. Yine olmadı. Baştan başlamak lazım. Ay ay.
4: Bugün ne güzel bir gün. Her yer aydınlık. Deniz tertemiz.
1: Aa, aydınlık değil artık.
0: Eyvah! Tepemizden yine kocaman bir gemi mi geçiyor?
5: Sakin olun incilerim. Gemi geçseydi dalga olurdu. Deniz hala çok sakin.
6: O zaman neden ortalık karardı?
5: Çünkü tepemizden bir sürü geçiyor.
4: Bir sürü ne geçiyor?
5: Hayır incim, bir sürü dedim. Yani sürü halinde hamsi balıkları geçiyor.
0: Aa! Her yer yeniden aydınlık.
1: Sürü uzaklaştı çünkü.
5: Bazı hayvanlar sürü halinde yaşar. Yani birlikte hareket ederler.
6: Hep mi?
5: Evet, çoğunlukla.
1: Ben de kalabalık arkadaşlarımla, ailemle yaşamayı severim. Ama bazen kendi başıma da vakit geçirmeyi severim.
5: Haklısın incim. Yalnız kalmak da bazen bize iyi gelir. Bolca düşünür, kendimizi tanıma fırsatı buluruz.
0: Aa bakın, yengeç. O da düşünüyor.
1: Canı sıkılmış.
4: Bence biraz kalabalığa ihtiyacı var.
2: Yengeç!
3: Deniz sakin ve sessiz. Şairler sinirli yengeç. Yo yo. Yengeç mi?
5: Yengeç, günaydın. Rahatsız etmiyoruz değil mi?
3: Sessiz bir ortam seçtim. Müzik açtım rahatlatıcı ama gelmiyor.
4: Kim gelmiyor yengeç?
3: İlham.
6: Öyle birini hiç duymadım.
5: İlham, genelde sanatçıların kullandığı bir terim incilerim. Aklına fikir gelmiyormuş.
4: Sana yardım ederim. İlham ne için lazım?
3: Mercanya dergisine şiir göndermek istiyorum. Ama bir türlü yazamıyorum.
4: Aa, şiir. Lila bu işte iyidir.
3: Lila, yaptım bile.
6: Hiçbir şey anlamadım. Şiir nedir?
5: İncilerim, şiir duygularımızı kısa ve güzel sözlerle anlatma sanatıdır. Genellikle kafiyeli olur. Yani sonları uyumlu.
1: Anladım şimdi. Tıpkı şarkı gibi.
3: Aa, buradaki bütün balıklar şair gibi konuşabiliyor.
5: Evet Kıpır, şarkı gibi. Sonları uyumlu olur.
3: Ben de bir tane yazabilsem. Düşünsenize. Şair yengeç.
5: Yazabilirsin yengeç.
3: Ama yapamıyorum. Sakin bir ortam seçtim. Yine de olmadı. Mesela bakın. Sürü halinde koyunlar otluyor çimende. Olmuyor.
0: Hamsiler sürü halinde yaşıyor.
5: Puf, koyunlar da sürü halinde yaşar. Ve yengeç, sen de bize katıl. Gezinirken mutlaka aklına bir şeyler gelir. Sadece duygularının sesini dinle. Güçlünün annesi hepimize gezintimizde afiyetle içmemiz için çorba koymuş.
6: Kıtır ekmeği çorbama koydum. Çok şükür bugün de doydum.
3: Bir şiir de ben yazabilsem çok iyi olacak. Ah geldi, ilham geldi. Bir deniz kabuğu gördüm. İçinde inci vardı.
4: Yengeç, şiir yazarken kelimeler uyumlu olmalı. Bir deniz kabuğu, içi parlak, inci dolu.
3: Harika oldu.
5: Sadece kelimeleri doğru yerlere yerleştir. Ama önce kalbinin sesini dinle. Duygular şiirlere ilham olur. Unutma yengeç, önce konu belirlemelisin.

0: Geldi, geldi. İlham geldi. Getirin, kağıdı kalemi getirin.
1: Aa, gelmiş gerçekten. Al kalem. Al yengeç kağıt.
2: Ben de seni serinleteyim.
0: İşte hazır.
3: Ay okusana. Ne yazdın? Ne hakkında?
1: Çiçekler mi? Yoksa böcekler mi?
0: Hayır hayır. Dinleyin bakın nasıl olmuş.
4: Bir mercan ya sabahıydı. Ortam sakin, deniz ılıktı. Yengeç şiiri için ilham aradı. İlham uzakta değil, yakındı. İlham dostlarının kahkahalarıydı. İlham birlikte paylaşılan sofraydı. İlham tam da burada, mercan yadaydı.
5: Bu hem duygulu hem de çok güzel bir şiir yengeç. Tebrik ederim.
6: Hey! Şair yengeç, şair yengeç.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Destur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Bera.
1: Eskileri aldık, yenileri yaptık. Kuşların cik cik diye neşeyle öttüğü, arıların vızıldadığı, çocukların cıvıltılarının yükseldiği güzel bir gündü. Evin içinde yakalamaca oynayarak koşturan Ayla ve Bera, annelerini görünce şaşırmıştı. Annelerinin etrafında giysiler, örtüler, kutular, bir sürü eşya vardı. Anne, eskiyen, kullanılmayan kıyafetleri ve eşyaları çıkarmış ayıklıyordu. Annelerinin bu kadar eşya içinde uğraşını gören Ayla ve Bera meraklanmıştı.
2: Anneciğim, neden çıkardın bu kıyafetleri, bu eşyaları?
1: Diye sordu Ayla. Anne çocuklarına yaptığı işi güzelce anlattı. Eskiyen ve artık kullanılmayan kıyafetleri ayrı bir kutuya koyuyordu. Bera'nın gözü bir tişörte takılmıştı.
3: Aa, bu benim tişörtüm. Eskiden onu çok giyiyordum. Onu da mı ayırıyorsun anne?
1: Diye merakla sordu Bera. Annesi tişörtü eline aldı ve Bera'ya doğru tuttu. Tişört Bera için bayağı küçük görünüyordu. Artık onu giyemezdi. Peki ne olacaktı bu küçük tişörte? Tişört hala yeni ve güzeldi. Bu yüzden annesi bu tişörtü başka çocuklara verecekti. Daha küçük çocuklar onu hala giyebilirdi. Bera buna çok sevindi. Tişörtünü giyen çocuk onu çok sevecekti. Aynı Bera gibi. Ayla ile Bera annelerini dikkatlice izlediler. Küçülen pantolonlar, etekler, ayakkabılar, eskiyen yastık kılıfları. Ne kadar çok eski eşya vardı. Bera iyice meraklanmıştı. Bunların hepsini başka küçük çocuklara mı vereceklerdi? Elbette hepsini vermeyeceklerdi. Annesi hemen anlattı. Ayla ve Bera için küçülen temiz giysileri başka çocuklara vereceklerdi. Ama eskiyen eşyaları yeni eşyalara dönüştürecekti. Mesela bazı yıpranmış tişörtler mutfak bezine, bazı pantolonlar pazar çantasına dönüştürülecekti. Hiçbir şeye dönüşemeyenler de evlerinin önündeki geri dönüşüm kutularına bırakılacaktı. Ayla, dönüştürülmek için ayrılan eski giysilere dikkatlice baktı.
2: Anneciğim, bu eteğin rengi çok güzelmiş. Bundan çok güzel bebek giysileri olur. Bunu alabilir miyim?
1: Diye merakla sordu Ayla. Annesi bu fikri çok sevmişti. Eski giysinin bu şekilde değerlendirilmesi çok iyi olacaktı. Hemen eteği kızına verdi. Bera da bu eteğin kumaşından bir parça istiyordu.
3: Abla, bana da bu eteğin kumaşından bir parça verebilir misin? Arabalarıma garaj yapacağım da.
1: Diye merakla sordu Bera. Ayla neşeyle kabul etti. Kumaşın yarısını ona verecekti. Çocuklar yapacakları işin heyecanıyla hızla odalarına koştular. Ayla önce eteği bir tarafından kesip büyük bir kumaş haline getirdi. Şimdi kardeşine de vermek için iki eşit parça yaparak bölmek istiyordu. Bunun için kumaşı ölçmeleri gerekiyordu. Hemen cetvelle ölçmeye çalıştılar. Ama ellerindeki cetvel kumaşı ölçmek için yeterince büyük değildi. Başka bir alete ihtiyaçları vardı. Ama neye? Aslında Ayla bu aletin ismini biliyordu. İhtiyaçları olan şey bir mezuraydı. İşte bir mezura. Ayla hemen mezurayla kumaşı iyice ölçtü. Sonra onu dikkatlice iki eşit parçaya böldü. Artık Bera'nın da kumaşı vardı. İki küçük kardeş eski kumaştan yeni eşyalar yapmak için çalışmaya başladılar.

önce üzerlerinde düşündüler. Birbirlerinden fikirler aldılar. Sonra kestiler, biçtiler ve diktiler. Ayla ve Bera epey uğraşmış, çok emek vermişti. Sonunda ikisi de eski kumaşı bambaşka yeni eşyalara dönüştürmüştü. Ayla oyuncak bebeğine pijama takımı dikmişti. Tabii dikiş kısmında annesinden yardım almıştı. Bera oyuncak arabaları için üstü kapalı bir garaj yapmıştı. Böylece arabalarını yağmurdan, rüzgardan ve güneşten koruyabilecekti. Tüm oyuncak arabalarını bu garajın altına sırayla dizdi. Ayla ve Bera oyuncaklarıyla oynarken bazılarının kırık ve çok eski olduklarını fark ettiler. Hatta hangi oyuncağa ait olduğu belli olmayan oyuncak parçaları bile vardı. Bir araba kapısı, sahipsiz tekerlekler, kırık bir bebek. Peki ya bu oyuncaklar ne olacaktı? Kullanması için başka çocuklara da verilemezdi. Çünkü çok eski ve kırık parçalardı. Ayla'nın aklına güzel bir fikir geldi. Neden eski oyuncaklardan yeni oyuncaklar yapmıyorlardı? Mesela oyuncak kapıyı eski oyun kutusuna yapıştırıp bir ev yapabilirlerdi. Ya da bambaşka şeyler. Eski eşyaları değerlendirmek, yeni oyuncaklar yapmak için harika bir fırsattı. Bera çok heyecanlandı. Arabaların kopan tekerlekleri, eski kutuların kapakları, tükenmiş kalemler, oyuncak parçaları. Bunlardan bir uzay mekiği yapabilirlerdi. Ayla bu fikri çok sevdi. Önce parçaları bir araya getirip nasıl göründüğüne baktılar. Biraz düzeltilmeye ihtiyacı vardı. Ayla, mekiğin güzel görünmesi için bunları birbirlerine yapıştırmaları gerekiyordu. Bir yapıştırıcıya ihtiyaçları vardı. İşte bir yapıştırıcı. Parçaları özenle birbirlerine yapıştırdılar. Sonra kurumasını beklediler. İşte uzay mekikleri hazırdı. Çok güzel bir oyuncak olmuştu. Ayla ve Bera mekiğin üzerine küçük bir oyuncak bebek koyup onu Ay'a gönderdiler. Ay'dan sonra Mars'a gidip küçücük görünen dünyayı izlediler. Hayal dünyalarında diyardan diyara, oyundan oyuna koşup durdular. Zamanın nasıl geçtiğini hiç ama hiç anlamadılar. Sonunda akşam yemeği zamanı gelmişti. İki küçük kardeş ellerini ve yüzlerini yıkayıp hemen sofraya koştular. Mercimek çorbası, taze fasulye ve pilav, Ayla ve Bera'nın en sevdiği yemeklerdi. Tüm aile afiyetle akşam yemeğini yedi. Tabaklarındaki tüm yemekleri yiyip karınlarını iyice doyuran Ayla ve Bera, odalarına koşup eski eşyalardan yaptıkları yeni oyuncaklarını aldılar. Anne ve babalarına neşeyle gösterdiler. Ne güzel oyuncaklar yapmıştı Ayla ve Bera böyle. Eski eşyaları çok güzel değerlendirmişlerdi. Anne ve baba çocuklarıyla gurur duydu. En küçük parçanın bile kıymetini bilen akıllı evlatları olduğu için çok mutlulardı. Gece olunca yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlamış, uyku vakti gelmiş çatmıştı. Ayla ve Bera da dişlerini fırçalayarak odalarına geldi. Ne güzel bir gün geçirmişlerdi. Eski eşyaları, eski oyuncakları değerlendirerek yepyeni eşyalar yapmışlardı. Ayla ve Bera yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Eski eşyaları ayırdık, temizlerini paylaştık. Diğerlerini aldık, yepyeni eşyalar yaptık. Yeni giysiler diktik bebeklere, garajlar yaptık oyuncak arabalara. Uzay mekikleri, robotlar neler neler, hepsi yepyeni ama malzemeleri eski. Bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
2: Ha şöyle aslan kardeşim.

0: kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
2: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya.

0: Ahu, deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü.
1: Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri, tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: iki hamak. Hamaklarda iki ahbap. Ne güzel hamakta yatmak.
1: Hay hak.
0: Kafiyeli ol da civat.
1: Bir uyutmadın be Karagöz.
0: Bedava konser veriyorum, yaranamıyorum.
1: Verme Karagöz, verme. Bedava konser verme.
0: Tamam ya, bedava vermem. Parayla veririm. Yeter ki kızma.
1: Aman ne komik.
0: Komik tabii. O da ne?
1: Tüccar değil mi o?
0: Ta kendisi. Elindeki ne acaba?
1: Bir kürek.
0: Diğer elindeki ne?
1: O da bir kazma.
0: Yazma mı? Ne yazması? Kürekle yazmanın ne alakası var?
1: Şşşt! Sessiz ol. Dikkatimi dağıtıyorsun.
0: Tamam tamam. Senin gözün iyi görüyor Hacı Cavcav. Bana da anlat ne olur.
1: Şşşt! Bekleyelim bakalım.
2: Ya Allah! İyi bari. Toprak yumuşakmış. Kazması kolay oluyor.
0: Ne yapıyor, ne yapıyor?
1: Toprağı kazıyor.
0: Niye ki?
1: Nedeni açık değil mi Karagöz? Belli ki tünel kazıp kaçacak.
0: Deme ya. Tüccara da bak sen.
1: Yahu nereden nereye tünel kazacak? Beni çileden çıkarma.
0: Ne bileyim ya. Sen dedin.
1: Kesin altın küpü çıkaracak.
0: Altın tüpü mü? Ne tüpü?
1: Küp küp.
0: Tamam tamam anladık. Boş boş konuşma da söyle. Ne yapıyor şimdi?
1: Of. Eskiden sadece kulağın duymazdı. Şimdi gözün de görmüyor.
0: Hadi ya. Anlat.
1: Kazmayı bitirdi. İçinden bir şey çıkarıyor.
0: Ne çıkarıyor, ne çıkarıyor?
1: Daha çıkarmadı.
0: Tüpü mü?
1: Allah'ım bana sabır ver.
0: Amin. Şimdi ne yapıyor?
2: Of. Bitti çok şükür. Kimse görmeden döneyim bari.

0: Şimdi gördüm.
1: Çok şükür.
0: Ne aldı götürdü tüccar?
1: Tabii ki altın.
0: Doğru.
1: Bir seferde buldu altını.
0: Bir seferde?
1: Haliyle buralarda bir sürü altın olmalı.
0: Haliyle?
1: Demek ki biz de kazsak biz de buluruz.
0: Demek ki?
1: Bunun için de bir şeyler yapmak lazım elbette.
0: Elbette.
1: Yani?
0: Yani?
1: Yanisi biz de bir yerleri kazıp altın çıkaracağız.
0: Ha, doğru ya.
1: Hadi kaz.
0: Hadi.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Asıl sen benimle dalga mı geçiyorsun? Neyle kazayım, elimle mi?
1: Doğru. O zaman eve gidip kazmak için bir şey getirelim.
0: Ben burada bekleyeyim, sen git gel.
1: Olmaz öyle şey. Nasıl taşıyayım koca?
0: Küreği.
1: Öyle deme. Benim kürek biraz ağır. Sen de gel.
0: Ya burayı tekrar bulamazsak?
1: O da doğru. Ne yapsak?
0: Heh, buldum. Bence güzel oldu. Ne var? Ne bakıyorsun? Şapka mı koysaydım? Allah Allah. O şapka kaybolursa var ya.
1: Kaybolmaz, merak etme.
0: Hem kürek ağır filan da değilmiş.
1: Aa, aşk olsun. Ağır olmaz mı? Sadece sen çok güçlü olduğun için sana hafif geliyor.
0: Yani. Tabii biraz da öyle ama.
2: Evet.
1: Aman Karagöz, sakın ne yapacağımızı söyleme. Ortak çıkmasın şimdi. Bahçe işi falan diyelim gitsin.
0: Söyler miyim? Sen beni ne sandın? Bahçe işine gidiyoruz tabii.
2: Demek altın arıyorsunuz.
0: Evet.
1: Aman öylesine işte.
2: Nerede arayacaksınız?
0: Dağda. Ormanda.
2: Dağda mı, ormanda mı?
1: Sen buna bakma efendi. Bir heves işte. Ne gezer toprağın altında altın? Ben inanmam öyle şeylere.
2: Bırak kendi gitsin o zaman Hacivat. Madem inanmıyorsun, neden onunla birlikte gidiyorsun?
1: Tabii ya. Ne işin var benim dağda bayırda? Sen git Karagöz, ben gelmiyorum. Git dedim.
0: Sen bilirsin.
2: Sen ne yapacaksın? Gel çarşıya gidelim. Biraz alışveriş yapacağım. Bana yarenlik edersin.
1: Yok yok. Sen git. Ben yoruldum. Eve gidip şey yapacağım.
2: Ne? Şey işte yahu.
1: Sen git.
2: Peki. Sana kolay gelsin.
1: Sana da, sana da.
0: Gelmeye karar vermişsin.
1: Vazgeçmedim ki. Senin yüzünden öyle yapmak zorunda kaldım.
0: Ne yaptım ben ya?
1: Daha ne yapacaksın? Her şeyi söyledin. Bahçe işine gidiyoruz demeyecek miydik?
0: Ben çok çabuk unutuyorum Hacivat. Bir de yalan söyleyemiyorum ben.
1: Aman, doğru olasın tuttu. Neyse, az kaldı.
0: Anda şapkam. Bir şey olmamış. Nasıl? Yakıştı mı?
1: Zevzeklik etme. Yeni almışsın gibi soruyorsun bir de.
0: Doğru ya. Benimdi zaten.
1: Hadi Karagöz, hadi. Oyalanma da kazmaya başla.
0: Of. Neden ben diye sormayacağım. Ne zaman neden ben diye sorsam, nedense hep kendimi o işi yaparken buluyorum. Vakit kaybetmenin alemi yok. Çünkü...
1: Karagöz.
0: Tamam, tamam. Haydi bismillah.
1: Hayda.
0: Ne oluyor Hacivat?
1: Oduncu odun kırıyor.
0: Yapma ya. İşi çok mu acaba?
1: Bakayım. Yeni başlamış gibi görünüyor.
0: Yapma ya. Ne kadar sürer ki?
1: Bakayım. Ne bileyim yahu. Bakınca görülen bir şey mi bu?
0: Ne yapacağız peki?
1: Bu vaziyette kazamayız. Kimse yokken geleceğiz.
0: İyi de kimsenin olmadığı saati nereden bileceğiz?
1: Gece geleceğiz Karagöz. Gece gece kim gezer ormanda?
0: Doğru ya. Gece gece kim gezer ormanda? Askerler!
1: Ya askerler!
0: Biz bunu hiç hesap etmedik Hacı Cavcav.
3: Niye hesap etmediniz? Ne konuşuyorsunuz aranızda öyle?
1: Hiç. Boş boş konuşuyoruz işte.
0: Öyle. Boş boş.
4: Hadi biz devriye geziyoruz. Siz ne arıyorsunuz bu saatte burada?
1: Siz devriye gezerken bizi uyku tutar mı asker ağa? Bir ihtiyacınız var mı diye sormaya geldik.
3: Yıllardır devriye gezeriz. Hiç gelmemiştiniz. Yeni mi aklınıza geldi?
0: Evet, yeni geldi. Şimdi uydurduk.
3: Ah! Bırakın numarayı da doğruyu söyleyin. Ne geziyorsunuz burada?
1: Uyuyorduk, sıkıldık.
0: Biraz gezelim dedik.
1: Evet, uyuyorduk. Gezelim dedik. Ha? Uyur gezeriz biz. Evet, evet. Uyur gezeriz.
4: Demek uyur gezersiniz.
0: Evet, az uyur çok gezeriz.
4: Şimdi de uyuyor musunuz mesela?
0: Bak, gördüğün gibi işte asker ha.
3: Ben inanmadım ama neyse. Bu saatte buralarda çok gezmeyin. Uyandır arkadaşını da evinize gidip uyuyun.
0: Tamam asker ağa. Hemen. Yürü bakalım Hacı Cavcav. Hayda. Nerede bu?
1: Of of. Hep senin yüzünden Karagöz.
0: Ne yaptım ben ya?
1: Ne kıymetli şapkan varmış. Tekrar yerine koysaydın şimdi kazacağımız yeri kaybetmezdik.
0: Tekrar yerine mi koysaydım? Hacivat Efendi, Hacivat Efendi. Onun yeri benim başım bir kere. Bunu unutma.
1: Başında durdu da ne oldu? Başın göğe mi erdi?
0: Sen koysaydın şapkanı o zaman.
1: Olmaz.
0: Neden olmazmış?
1: Ne bileyim, düşünmedim. Ama olmaz işte.
0: Amanın.
1: Saklan Karagöz.
0: Tüccar değil mi bu?
1: Ta kendisi.
0: Nereye gidiyor?
1: Bir altın küpü daha bulmaya gidiyor. Nereye gidecek? Ahanda buldu.
0: Hadi ya. Pek de yakınmış bize.
1: İyi ki kazmamışız Karagöz. Yoksa enselenecektik.
0: Esneyecek miydik? Uykum yok ki benim.
1: Enselenmek yahu. Yani yakalanmak.
0: He doğru. Ne yapıyor şimdi?
1: Az kenarda bir yeri daha kazdı. Bir küp daha çıkardı.
0: Şimdi ne yapıyor?
1: Kokluyor.
0: Kokluyor mu? Altını mı kokluyor?
1: Demek altının kokusu var Karagöz.
0: Ne bilelim tabii. Hiç altınımız olmadı ki. Şimdi ne yapıyor?
1: Aldı küpü. Gidiyor.
0: Ne ala. Oldu sana iki küp altın.
1: Evet Karagöz'üm.
0: Şimdi ne yapacağız?
1: Ne bileyim. Anlamadım. Hele bir gitsin. Sonra bakarız hal çaresine. İşte gidiyor. Şşt. Dursana. Uzaklaşsın önce.
0: Doğru. Uzaklaştı mı?
1: Of.
0: İyi be. Bu iş tamam Hacivat.
1: Evet Karagöz. Sonunda. Gelsin paracıklar.
0: Hadi Hacivat. Açalım küpü de kavuşalım altınlarımıza.
1: Açalım gözüm.
0: Öf. Bu koku ne?
1: Allah'tan burnun koku alıyor.
0: Efendim?
1: Allah'tan diyorum. Burnun koku alıyor. Koku.
0: Bırak şimdi o kıyayı. Altın falan yok burada.
1: Yok.
5: Yahu ne istediniz benim tulum peynirimden?
0: Asıl sen ne istedin bizim hayallerimizden? Ne güzel altınları bulup zengin olacaktın.
5: Bana ait olan bir şeyle neden hayal kurarsınız? Bireden sizler.
1: Şşt. Doğru konuş tüccar efendi. Ne bilelim biz o küpün sana ait olduğunu?
5: Ben anlamam. Benim gömülü tulum peynirimi çıkardınız.
6: Tüccar bu kez haklı azizim.
0: Haklı mı?
6: Haklı tabii. Gözünüzü altın bürümeseydi de tüccara ne yaptığını sorsaydınız. Öğrenecektiniz olup biteni.
1: Ama...
2: Şşşt! Aması yok. Bana da yalan söylediniz.
0: Bak o doğru işte.
1: Evet. Aslında hepiniz haklısınız. Nefsimize yenildik.
5: Ben anlamam arkadaş. Madem benim küpümü yerinden çıkardınız... Peynirin hepsini satın alacaksınız.
0: Hakkındır tüccar efendi. Alalım. Zaten tulumu da pek severim.
1: Kaç para bu tulum?
5: 200 akçe.
2: 200 akçe mi? Yahu vicdansız. Küpü gömdüğün yerin tapusunu mu satıyorsun?
6: Evet azizim. Abarttım biraz.
5: Evet. Ben de nefsime yenildim. Neyse. Size 20 akçe olur.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: Hücum da çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
0: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur. Benim gönlüm merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
2: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
3: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
2: Yumurta aşkı değil, yumbur lap aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
4: Ondan sonra da yumbur lap oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
2: Evet.
5: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
2: Merak etmeyin, hallederiz.
6: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
1: Amcacığım bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
6: Bir koşu bakkala gidip bozdum.
1: Bir koşu mu?
0: Ben hemen hallederim. Alayım. Hı?
7: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
1: Son kullanma tarihi mi?

0: bilmem daha bu sabah topladık.
1: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
0: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
1: Neyse neyse, içeriğini de yazmamışsınız.
0: Yazayım isterseniz.
1: Ne yazdın?
0: İçerik, yumurtanın sarısı ve beyazı.
1: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?
0: Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
1: Hı, dalga mı geçiyorsun benimle?
0: Yok teyze, olur mu hiç?
1: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
0: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
2: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
1: İyi tamam, ver bir tane.
3: Koli mi?
1: Yok, tane.
3: Teyzeye bak, 10 kolilik sordu, 1 tane aldı.
4: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz?
2: Yumurtaları bitiremedik anne. Antrenmana gidemiyoruz.
4: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
3: Yaşasın!
5: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum. Kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
2: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
6: Bu hafta sıra bizde.
7: Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
2: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
4: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
8: Olmaz.
4: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
5: Hı? Zaten hakem değil mi?
2: Arabulucu olsun anlamında.
9: Evet. Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım. Hadi gidelim.
10: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
2: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
10: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
3: Ne?
2: Nasıl olur ama?
9: Nerede çalışacağız peki?
10: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
2: Evet. Adil bir çözüm bu.
9: Bize de uyar.
2: Hadi Aziz, bu topu yakala.
7: Sorun değil dostum. Gönder gelsin.
2: Azıcık zıpla sen. Ne olur sanki.
7: Kolaysa sen zıpla.
6: Evet Aziz, topu takip et.
7: Tamam, gönderin bir tane daha.
2: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
6: Evet, topun önünde dur bari.
2: Bak, mesela biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
7: Sağ taraftan.
2: Evet, o yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
7: Kolaymış.
2: Nihat, çek şutu.
7: Nasıl yakaladım ama?
2: Yakaladım demek biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız. Hadi yakala.
9: Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
4: Fırtına gibiydiler maşallah.
9: O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz.
2: Bir şekilde gol atarız ama önemli olan gol yememek.
9: Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
8: Hadi.

0: sayın seyirciler. Bir yumurcalı derbisinde daha beraberiz. Son maçta kırmızı takım fırtına gibi esti. Evet Şakir, sen ne düşünüyorsun?
1: Bence yumurtaları ucuza satıyoruz. Yemiydi, suyuydu, bir sürü masraf.
0: Uzmanların da kafası karışık. Maçı diyorum Şakir, maçı.
1: Ha, maç. Bence bugün bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok güçlü.
2: Evet sayın seyirciler, yukarı yumurtalı atağa geçiyor. Celil'e pas atıyor. Celil'den Burak İmhan. Burak basıyor. Ve o da ne? Burkan şef bir hareketle topu kapıyor. Aşağı yumurtalı için karşı atak şansı. Burak Burak'a pas atıyor. İnan tekrar Burkan'a attı.
0: Seyirciler, ilk yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
3: Aferin, defans sorununu çözmüştür. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü ataklar yapın ama defansı da boş bırak.
4: Hiç mi hücum çalışmadınız?
5: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
4: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
5: Tamam, güzel fikir.
0: Evet sayın seyirciler, harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans. Bilemedim şimdi. Kırmızı takım atağa geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım da atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Nihayet. Maçın da son dakikasına girdik. O da ne? Mavi takım tüm gücüyle atağa geçiyor.
2: Kaleci dahil. Az kaldı hücum. Pasajarı ilerliyorlar. Kaleci'den Burak. Düşen bir pas. Burak şut çekiyor. Asisten inanılmaz bir kurtarış.
6: Aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
5: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
7: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
8: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi.
9: Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
6: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
0: Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
4: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
3: Evet Muhtar Bey.
4: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
3: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
5: Allah! Ne güzel.
3: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: gider gider izi yok, üstü kara gözü yok.
1: Gölge dur.
2: Hem denizde hem karada, evini taşır sırtında.
1: Kaplumbağa dur.
0: Gökte durur paslanmaz, suya düşer ıslanmaz.
1: Ay dur.
2: Yapraklı mı yapraklı, içinde bir dünya saklı.
1: Kitap dur.
3: Doğru. Vay, hepsini bildin Cemal amca.
1: Tabii ki de, ben bunların hepsini biliyorum. Benim bilemediğim bilmece daha bu dünyaya gelmemiştir.
0: Sahiden mi?
1: Evet, bilmece yarışmasında hep ben birinci olurdum.
4: Bağ memlekette bilmecenin padişahı derlerdi, padişahı.
3: Vay, bilmecenin padişahı. Çok iyi.
0: Sen de bize bir tane bilmece sorsana Cemal amca.
1: Kafeste yaşar, sarı dur, çık çık diye öter.
0: Kanarya. Bu çok kolaydı ama.
1: Bilemedin ama.
0: Hı? Kanarya değil mi?
3: Ama başka ne olabilir ki? Papağan mı?
1: Hayır uşaklar, değil dur.
3: Ne ola ki bu?
5: Allah Allah. Kuş olması lazım ama.
0: Cevap ne peki?
1: Cevap tabii ki de hamsidir.
6: Hamsi mi?
5: Ama hamsiyle

0: bunun? Hamsi'nin kafeste ne işi var Cemal amca?
1: La kafese onu ben koydum.
0: Ama hamsi sarı olur mu?
1: Ben boyadım.
0: Ama cik cik yeter demiştin.
1: O da şaşırtmacasıdır da.
0: Ama böyle bilmece mi olur?
1: Bal gibi de olur uşağım. Bilmecenin padişahı olur derse olur.
2: Pekala bilmecenin padişahı. Madem bu kadar iddialısın, benim de sana bir bilmecem var.
3: Hı?
2: Ama bilebilir misin bilmiyorum.
3: Demek öyle. Anlaşılan bayağı zor bir şey bu. Sor bakalım hoca.
2: Küçücük fıçıcık turşu koydum pembe sandık.
0: Bu da ilginç.
3: Tam beklediğim gibi. Çok şaşırtmalı bir şey bu.
0: Dolap.
2: Değil.
0: Limon. Atma Kazım, ne alakası var?
4: Ne bileyim işte, içimden öyle demek geçti.
3: İlk defa duydum bu bilmeceyi. Çok ustaca hazırlanmış. Hoca bilmecesi bu belli. Biraz düşünmem lazım.
2: Düşün düşün. Cevabı bulunca bana söylersin. Hadi çocuklar, yavaş yavaş gidelim artık.
3: Küçücük fiçücük turşu koydum pembe sandık.
2: Al bakalım kara kaçanım. Doyur karnını.
3: Buldum hoca. Hı? Cevap pirasadır.
2: Pırasa mı? Maalesef değil.
3: Ne? Değil mi? Gazan?
2: Hayır.
3: Bohça, sabun, hali, kaşuk, çaruk, entari, sürahi ve bulgur pilavı.
2: Hayır, hayır. Hiçbirisi değil.
3: Ama cevabı bulmalıyım. Mutlaka bulmalıyım.
2: Aramayla bulunmaz. Ama bulanlar arayanlardır.
3: Nerede arayacağımı biliyorum ben hoca.

0: eski bilmece kitabında bütün bilmecelerin cevabı var. Şimdi bir bakalım bakalım. Bu da değildi, dur. Ula bu kitapta da yoktur. Bu bilmeceyi ancak benim çözmem lazım. Uy! Evreka! Evreka! Buldum uşaklar, buldum! Cevap?
1: He?
0: Zurna!
1: He?
0: Doğru dedim değil mi? Cevap zurnadır.

0: Baba, Cemal amcayı pek iyi görmedim bugün. Hala cevabı düşünüyor.
1: Ha, ciddi misin? Ben vazgeçmiştir diyordum.
0: Hayır, hiçbir şey yapmadan ordu öylece düşünüyor. Takıldı kaldı.
2: Cevabı neydi bilmecenin hocam?
1: Cevabı ben de unuttum.
2: İnanmıyorum hocam. Git de adamı teskin et bari. Yazıktır.
1: O da çok böbürleniyordu ama. Neyse, ben bir ziyaretine gideyim sonra.
3: Turşu, fıçı, bu da değil. Kaşuk. Ula saçmalama Cemal.
1: Selamun aleyküm Cemal. İyi misin?
3: Aleyküm selam. Bulamadım cevabı hocam.
1: Boş ver efendi. Altı üstü bir bilmece işte.
3: Kendimi çok üstün gördüm. Ben bilirim dedim.
1: Herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok ki.
3: Haklısın hoca, haklısın. Pes ediyorum. Hocam peki cevap neydi?
1: Cevap...
4: Esselamu aleyküm.
1: Ve aleyküm selam Kadri.
4: Cemal abi, ne oldu sana? Karadeniz'de gemilerin mi battı yoksa?
3: Cemiller battı Kadri, Cemiller battı. Kadri, ne dedin sen?
4: Ne dedim ben?
3: Dur şu yükü taşıyan pembe bir gemi. Yani cevap gemi. Hocam cevap gemi dur da gemi dur.
1: Evet doğru. Ben de şimdi hatırladım. Cevap gemiydi. Bilmece bu bildirmece. Hırs yapma sen bu işlere. Sanma her şeyi bilirim ben. Düşersin çaresizliğe.

0: Hadi abla, yine artık sıra bana geldi.
1: Hayır, sürem daha bitmedi.
0: Bitti.
1: Bitmedi.
2: Tartışmayın. Güzel güzel binin.
0: Ama ben küçüğüm, yoruldum.
1: Daha hızlı, daha yukarı.
0: 3 tane daha sallıyorum ve sıra bana geçiyor.
1: 1, 2, 3.
0: Hadi in artık.
3: Kahvaltı hazır. Ha? Hadi gelin, soğutmayın.
0: Hayır, sıra bendeydi. Ben binmedim. Ceren.
2: Ne oldu Eren? Neden bağırıyorsun?
0: Salıncak sırası bendeydi ama ablam yemeğe gitti. Beni kim sallayacak?
2: Tamam, üzülme. Önce yemeğimizi yiyelim. Sonra devam edersiniz. Ama sofrada mis gibi yumurta varmış. Bir de duyduğuma göre annem patatesli börek yapmış. En sevdiğin.
0: Hadi baba, hızlı olmamız lazım. Çok yavaşsın. Börek mi soğusun?
2: Haklısın oğlum. Hemen gidelim.
0: Çok güzel olmuş. İki börek daha. Yumurtadan biraz daha.
3: Eren oğlum, neden kıtlıktan çıkmış gibi yiyorsun?
2: Sakin ol, boğulacaksın.
0: Salıncağa gideceğim, unuttun mu baba?
3: Besmele çektin mi?
0: Yoo.
3: Şimdi çatalları sakince masaya bırakıyoruz. Eller yukarı.
2: Ben masumum canım. Besmelemi oturur oturmaz çektim.
3: Çok iyi.
1: Ben de Bismillahirrahmanirrahim dedim anne.
3: Aferin kızıma.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Aferin oğluma. Yemeğe başlarken besmele çekiyoruz.
2: Sağ elimizle ve önümüzden yiyoruz.
1: Ağzımızı şapırdatmıyoruz.
3: Evet, bu kısa tekrardan sonra kimler süt istiyor bakalım?
0: Ben.
3: Tamam, ikinize de yetecek kadar süt var.
1: Sütümü içip upuzun olmak istiyorum.
0: Süt içince boyumuz mu uzuyor?
2: Sağlıklı beslenince boyunuz uzar. Büyüyüp kocaman olursunuz.
3: Hadi bakalım, afiyet olsun.
0: Bir daha.
3: Ama demin...

0: Baba, baba.
1: Efendim?
0: Ben 4 bir de 0 muyum?
1: Ne dedin anlamadım.
0: Anne, anne, anne.
2: Efendim canım?
0: Ben 2 tane 5 miyim?
2: Sen bir tanesin, bir tane.
0: Daha sadece birmişim. Of. Ne zaman bu kadar olacağım ben?
3: Cebimde bir sürü top var. Benimle birlikte zıplar. Cebimde bir sürü top var. Benimle birlikte zıplar. Zıplak, zıplak. Sakın düşme tepe taklak. Zıplak. Gir.
0: Ben de.
3: Gel tamam, zaten yoruldum. Dikkatli ol, düşme sakın.
0: Düşmem.
3: Küçük olduğun için düşebilirsin.
0: Ben küçük değilim. Küçüksün. Hadi o zaman boyumuzu ölçelim.
3: Omzuma geliyorsun, bak demiştim. Küçüksün işte.
0: Senin kaç?
3: Bayım mı?
0: Evet, zürafan kaç?
3: 7 ve 5.
0: Uzun musun yani?
3: Evet, kesin uzunum.
0: Of.
1: Kursumun ilk günü çok güzel geçti Emel. İyi ki seni dinlemişim de yazılmışım.
2: Ya çok sevindim. Bize konser vereceğin günleri sabırsızlıkla bekliyorum.
1: Çok beklemeyeceksin canım. Hoca dedi ki doğal yetenekmişim.
2: Oo, maşallah, çok sevindim.
1: Dur sana bugünkü parçamızı çalayım. Ne çaldım?
2: Tam anlamadım. Bir kere daha çalar mısın? Buldum. Daha dün annemizin.
1: Ne?
2: Hani var ya canım. Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Değil sanırım.
1: Hiç alakası da yok üstelik.
2: Bir daha çal bakayım.
1: Evet.
2: Kesinlikle daha dün annemizin.
0: Anne, anne, anne.
2: Yavrum.
3: Baba.
1: Kızım.
3: Baba sen sanatçı mı oldun?
1: Az kaldı.
0: Hadi bize de çal baba.
1: Hemen çalıyorum yavrum. Kulaklarınızı 4 açın.
3: Aa, ben biliyorum.
1: Neymiş söyle bakalım.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken.
0: Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken.
3: Aferin baba, çok iyi bir sanatçı olacaksın.
1: Sağ ol canım kızım. Acayip motive oldum.
2: Hani babaya alkış yok mu?
0: Var. Süt yok mu?
1: Eren. benim korkma oğlum.
0: Mardağım düştü. Süt de boşa gitti.
1: Sorun değil, temizlerim şimdi. Bilerek yapmadın ya.
0: Ya ben onu içecektim ama.
1: Bugün sürekli acıkıyor musun, bana mı öyle geliyor?
0: Çok yemeliyim baba.
1: Allah Allah, bu yeme içme sevdası nereden geldi anlamadım.
0: Ben salıncağa gidiyorum.
1: Hayrolsun bakalım ne çıkacak.
0: Ben bineceğim.
3: Tombul kedi uyumak üzere. Bağırırsan uyanır ve hep onu sallamak zorunda kalırım kardeşim.
0: Çabuk uyusun o zaman.
3: Tamam, az kaldı, uyumak üzere. Bir tane ninni söyleyeyim uyuyacak.
0: Tamam.
3: Uyusun da büyüsün ninni. Yatağında uyusun tombul kedi.
0: Tamam, uyudu bile, kalksın.
3: Ben yatağına yatırmaya gidiyorum.
0: Of.
1: Şimdi?
4: Yahu maçka yolları taşlı değil. Bildiğin daha dün annemizin çalıyor.
1: Tamam, bir kere daha çalayım, o zaman anlayacaksın.
4: Ah yok, yeter. İçim dışım daha dün annemizin oldu.
0: Hala.
4: Canım merhaba.
0: Merhaba hala. Bize yiyecek bir şeyler getirdin mi?
4: Getirdim tabii, getirmez olur muyum?
2: Oğlum hemen öyle sorulur mu misafire?
1: Acıktın mı sen bakayım?
0: Çok yemem lazım baba.
1: Nedenmiş o?
0: Boyumun uzaması için mecburum.
2: Ha, şimdi

0: Anlaşıldı.
1: Oğlum boyumuz bir günde çok yiyerek ya da sürekli süt içerek uzamaz ki.
2: Ama süt içince uzar da anne.
0: Uzar ama sürekli süt içmen ya da yemek yemen gerekmez.
3: Sağlıklı ve dengeli beslenmen yeterli.
2: Oh be, tamam o zaman. Az kalsın patlayacaktım. Biliyor musun hala, babam sanatçı oldu.
3: Ah bilmem mi? Geldim geleli çok iyi öğretti bana, sağ olsun.
2: Hem de daha dün annemizin çalabiliyor.
1: Eren. Son kez çalıyorum. Bakın iyi dinleyin.

0: emanete sahip çıkmalıyız.
1: Hesap. Hesap. Yapış.
2: Hey, Filo, yardım.
3: Selam,
2: Filo.
3: Bakan. Bak.
1: Yapış.
2: Kırt nam.

0: 수작?
1: 어?
2: 어?
0: 싫어. 그랩.
2: 어? 그랩?
0: 에마넷? 산?
2: 에마넷?
0: 어?
3: 까작까작!

0: Ba? Hop, ben o. Ne oldu?
1: Krem. Güneş.
0: Ha? Aa! Gazo!
2: Ha? Allah!
0: Aa!

0: 난 엄마.
1: 어? 길라.
0: 어?
1: 뭐?
0: 난 어?
1: 쓸쓸쓸쓸.
0: 난
1: 싫어. 그래.
0: 가고. 야담.
1: 아하.
0: 말. 숲.
1: 말.
0: 숲.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostluklar, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane.

afiyet olsun herkese. İşte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille. Mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte. Haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede. Vıy vıy hay hak bir tane. Yer gök deniz mucize. Cümbür cemaat bir tane. Haydi çocuklar.

ev bir tane. Evcili koynalar evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Çocuklar, bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçeli yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
4: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
5: Çok tatlıydı çilekler.
6: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
4: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
6: Aa, uyudu bile.
5: Ha, çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Yuppa. Çilekler burada.
2: Hı? Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
6: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
5: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
4: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
5: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
6: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
1: Burada da kalmamış çilek.
2: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.
1: Stop!
6: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
2: İşte oynarız.
7: Hadi birlikte oynayalım mı?

0: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
1: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyleyeceğim. Yoksa hepsini sen mi yedin?
2: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
3: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
4: Biraz daha sağ kaşı.
5: Tamam, oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
2: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
0: Anlaştık. Ebeveynim.
2: Hey!
0: Ozan!
5: Yine oyun peşindeler.
3: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
4: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
2: İstop! Renk turuncu.
6: Turuncu nerede?
0: Üzerinde can, üzerinde.
6: Elim söndü. Hayır.
0: Elim sende.
2: Yakaladım seni.
6: Iskaladın.
1: Turuncu, buldum.
2: Hayır, o gelincik çiçeği rengi. Kırmızı.
1: Tamam, ebeveynim.
5: Tamam. Oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
3: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
4: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
5: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor, onu bulamayanları da topla vuruyor.
4: Of, dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
5: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
4: Bu çok sert.
3: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
5: Top geliyor.
4: Tamam oynayalım. Hani nerede top? Geriden uykum geldi.
1: İşte top burada. Buldum.
0: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de bir sürü.
1: En sonunda çilekleri de bulduk.
0: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya.

0: Ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Sıcak ekmekleri unuttuk. Durdurun traktörü. Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz, reçelsiz koyma.
6: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe.

0: Yine aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda düşer, bize de düşer.
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim. Ama bu biricik şişe bize yetmez ki.
1: Meraklanmayın. Ha? Reçelin tarifini aldım. Ha? Bir top gerekiyor. Ha. Ebe topu atıyor. İstop diyor. Herkes duruyor.
2: Mirmir, bu istop oyununun tarifi. Ha?
1: Kafam karıştı. Haklısın. Reçel tarifi burada. Dağ çileği, şeker...
0: Top.
2: Hayır, top oyun için lazımdı.
3: Ha?

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist diyelim. Bakayım. Balıkçı da diyelim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Neyse ki minik arıcık pencereden uçup gidiverdi. Çilim!
1: Çok lezzetliydi.
0: Uhay!
1: Moby diye de sordum ama istemedi. Başka çilek varsa getirir misin? Tadı damağımda kaldı.
0: Uhay! O fidanın yetiştirebildiği tek çilekti.
1: Nasıl yani?
0: Biricikti. Onu yetiştirmiştim. Ha? İşte arkandaki fidan sadece tek çilek verdi.
1: Öyle mi? Bunu bilmiyordum. Eğer yetişen tek çilek olduğunu bilsem yemezdim.
0: Olsun Uhay. Sıkma canını. Afiyet olsun. Ha? Yenisi de çıkar nasıl olsa.
1: Ben de sana yardım ederim.
0: Beraber çiftçilik yapacağız desene.
1: Aa, çok isterdim ama şimdi yapacak işlerim var. Annem ekmek almak için markete yolladı. Alıp hemen eve götürmem lazım.
0: Ekmek de buğdaydan oluyor. Çiftçilik hayatımızın her alanında varmış düşünsene.
1: Hadi Moby Dick, bu kadar dinlenmek yeter. Görüşürüz.
0: Görüşürüz Uhay. Görüşürüz Moby Dick. Aa, ne gün ama. Yetiştirdiğim çileği yiyemedim ama neyse ki lezzetli olduğunu öğrenmiş oldum. Keşke birkaç fidan daha ekseydim. Sanırım bu çiftçilik işini seveceğim çocuklar. Öyleyse size biraz çiftçilikten bahsedeyim. Çok eğlenceli olacak. Çok çok eski dönemlere dayanır çiftçilik. Hazırsanız başlıyoruz. İşte. İşte yerleşik hayata geçmeye başlayan ilk insanların yaşam alanı. Milattan önce 10.000 yılları. Bir mağara. Şuna yakından bir bakalım. Bakalım kaç oda kaç salon. Yarasalar. Kendimi bir an Tarzan zannettim çocuklar. Sakın bunu evde denemeyin. Bakın bir sinek kapan bitkisi. Civarına yaklaşan sinekleri hemen ağzını açıp hop diye yakalar. Çok merak ettim, yakından bakacağım. Bu bitki biraz boynunu bükmüş gibi. Sulasam iyi olacak. Anne! Efendim anne. Koşuyorum, evet. Atletizme mi? Yazılsam iyi olur doğru. Koşuyorum çünkü peşimde.

0: perdeye dedim viran. Nasıl ama sabahın beşinde zinde uyanmış bir çiftçi gibi geldim hemen. İnsanlar önce avcı ve toplayıcı olarak yaşadı. Bazı hurma, tohum ve yemişlerin tadına baktılar. Fakat bir süre sonra kaynaklar yetersiz gelmeye başladı. E kolay değil. O kadar boğazı nasıl doyuracaksınız? Tabii. Sürekli başka yerlere göç etme ihtiyacı duydular. Kaynak bitince başka yere, sonra yine başka bir yere. Yemek ve giysi yapmak için de bazı hayvanlardan yararlandılar. Ama bunlar da sonsuz değildi tabii. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bazı bitkileri yetiştirmeyi ve bazı hayvanları evcilleştirmeyi denediler. Bir muhabbet kuşu ya da kediden bahsedemeyiz o zamanlar. Sonuçta muhabbet kuşu besleseler duvar yazılarında maviş, maviş, babacım, babacım, cici kuş gibi yazılar görürdük ama yok ne yazık ki. Demek ki muhabbet kuşu çok sonralar ortaya çıkacaktı. Neyse, zaten konumuz tam olarak bu değil. İnsanoğlu artık göçmekten yorulunca... Hava koşulları da bunda etkili oldu tabii. Su kaynaklarına yakınlık falan derken kenti aralarında konuşmalar olmaya başladı ve büyük değişiklikler yaşandı. Peki çiftçi olmak için ne yapmalı, ne etmeli? Hemen bir göz atalım. Robotik ses, buralarda mısın acaba?
1: Evet.
0: Çiftçi olmak için neler yapılmalı? Hadi senden duyalım.
1: Tarım ve hayvancılık konusunda bilgi sahibi olmak...
0: Tabii. Bilgisiz olur mu hiç?
1: Ziraat mühendisliği, tarım bölümleri ya da çeşitli tarım kurslarından mezun olmak...
0: Mezun olmak iyidir. Katılıyorum.
1: Araziye sahip olmak veya kiralama yapmak...
0: Öyle ya, arazi olmadan ne ekip biçeceksin?
1: Ziraat odasına kayıtlı olmak...
0: Kesinlikle. Hem de devlet desteklerinden yararlanabilirsin bu sayede. Bir yarış arabası. Bunun konumuzla bir alakası yok çocuklar. Çiftçiler yarış arabası kullanmazlar. İlla bir araç çizeceksek bu traktör olmalı. Lütfen tahtaya bir traktör görseli alabilir miyiz? İşte şimdi oldu. Traktör çiftçilerin en büyük yardımcısıdır. Arkasına pulluk, remork ve ilaçlama makinesi gibi daha birçok şey takılabilir. Laboratuvarda işimiz bu kadardı çocuklar. Şimdi biraz toprağa basma zamanı. Hop. Çocuklar, çiftçilik emek ister. Önemli ve zor tarafları vardır. Bir balya saman taşımayla olmaz. Traktöre binip tarla sürmeden, bir ineği beslemeden, kümesten yumurta almadan, sebze meyve hasat etmeden ben çiftçi oldum demeyin. İşler bitmiyor. Uhay, ne yapıyorsun böyle?
2: İnekler için yem taşıyorum. Ne kadar çok dediklerine inanamazsın.
0: Burada ne arıyorsun peki?
2: Babam çiftlik hayatını görmemiz için buraya getirdi.
0: Harika düşünmüş. Ben de sana yardım edebilir miyim?
2: Sen de bir yem balyası alabilirsin. Dikkatli ol ama biraz ağır.
0: Tamam, yem geliyor.
2: Birazdan da ineklerden süt sağacağız. Keçileri de sağdıktan sonra koyunları tıraş edeceğiz.
0: İşin hayli fazlaymış Uhay.
2: Dışı seni, içi beni yakar.
0: Çok alemsin.
2: Koyun tıraş etmek istersen sana karşı koymam. Çiftçilik zor işmiş.
0: Daha önce hiç yapmamıştım. Eğlenceli olabilir. Uhay! Ne oldu Uhay?
2: Seni bekliyorum.
0: Niçin?
2: Koyun tıraş edeceğiz.
0: Hemen geliyorum. Çocuklar, çiftçilik kolay bir iş değil gördüğünüz gibi. Daha yapacak çok iş var. Serbest gezen tavuklar yem bekler. Ben hemen işe koyulayım. Haftaya başka meslek macerasında görüşürüz. Bu çok kötüydü gerçekten de. Burnum.

마음의 딘. 무덤 미니미 씨. 이 시대 미니미 기빔.

0: seni böyle? Değişik kokuyor. Acaba ne?
1: Al.
0: Neymiş?
1: Bilmiyorum.
0: Hayda, yarım saattir bakıyorsun.
2: Sen bildin mi?
0: Yo.
2: Bana niye kızıyorsun? Benim en azından bir fikrim var.
0: Öyle mi? Neymiş?
2: Nohut olabilir.
0: Yok pirinç. Ya nohut kahverengi olur mu?
2: Belki kahverengi bir nohuttur.
0: Kokar mı?
2: Belki kokulu bir kahverengi nohuttur.
0: İyi de neden yola dizsinler?
2: Belki yola dizilmiş bir kokulu kahverengi nohuttur.
0: Of!
3: Yahu neden tartışıyorsunuz? İşimiz bu değil mi? Öğrenelim işte.
2: Bu kesinlikle ayağa batan, yola dizilmiş, kokulu kahverengi bir nohut. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Gördüğünüz gibi burada ne olduğunu ve nereden geldiğini bilmediğimiz cisimler var. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve kokulu... Yaman Allah'ım.
3: Tamam, başı alıyoruz. Koklamadan devam et.
2: Tamam. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve değişik kokulu cismin ne olduğunu hep birlikte bulacağız. Beni takip edin. İşte bir ipucu yakaladık. Bu bir yemek tabağı. Demek ki bu cisim bir yemek. Yani... nohut.
0: Taktın nohuta.
2: Of kurye ya. Çekimdeyiz.
0: O yüzden girdim zaten. Doğru bilgi verelim duyarlı dostlarımıza.
2: Doğru olmadığını nereden biliyorsun?
0: Ya sen doğru olduğunu ne biliyorsun?
2: Baksana yemek tabağında.
0: İyi de bu bildiğin mama kabı. Yemek tabağı değil ki.
3: Kurye aklı tilki.
0: Peki ya ne bu?
2: Tamam, ben öğrenmenin yolunu biliyorum.
0: Nedir o?
2: Laboratuvar incelemesi.
0: Laboratuvar incelemesi mi?
2: Evet, ne olduğunu duyu organlarımızla, yani göz, el, kulak, dil ve burunla anlayamadığımız şeyler bu incelemeyle ortaya çıkar. Bazı bilimsel gereçlerle yapılan testler sonucunda ne olduğunu öğrenebiliriz.
0: Bir bakayım. Bunların hiçbiri bilimsel değil.
2: Zaten laboratuvar incelemesi burada yapılmaz kurye.
0: Ya.
2: Tabii ki laboratuvarda yapılır.
0: He, anladım. Öyleyse...
2: Bildin. Haberci.

0: duvara nasıl gidiliyor ya? Nereden bulacağım yolu? Etrafta kuş da yok ki. Yolu sorayım. Uf! Ben de diyorum, kendi konuştuğumu neden ben bile anlamıyorum. Eyvah! Neyse. Nerede bu laboratuvar ya? Sanırım şurası. Hey be! Haberciden kaçar mı? Gidiyoruz!
1: Beklenen an geldi sevgili duyarlı dostlarım. Bu cismin ne olduğunu birazdan öğreneceğiz. Habercinin buraya gelmek üzere olduğu haberini aldık. Habercinin gelmek üzere olduğu haberini kimden aldık sizce? Yine haberciden. Of. Ha?
0: Sonuç çıktı.
1: Gördük. Neyse sevgili dostlar, küçük bir yayın kazası. Artık şu sonuca bakalım değil mi? Evet, teleskop, kurye, tahminleri alalım.
2: Nohut değil.
3: Nohut değil.
1: Ne komik. Ve...
0: Neymiş?
2: Evet, neymiş?
1: Vay be.
2: Söylesene tilki, neymiş? Vay be, gerçekten şaşırdım.
0: Söylesenize bana da, meraktan çıldırtmayın. Kamerayı tutuyor olmasam gelip ben de bakacağım.
1: Köpek maması.
0: Ha? Köpek maması mı?
1: Evet. Demek ki köpek mamaları böyle kokuyor.
2: Nasıl yani? Bu ayağa batan, yuvarlak, küçük kahverengi kokulu şey nohut değil miymiş?
1: Yok değilmiş.
2: Buraya getirirken de yanlışlıkla dökmüşler demek ki.
1: Evet, bu yüzden ormanda mamalar vardı ve bizi buraya kadar getirdi.
2: Peki, neden burada hiç köpek yok?
1: Bilmem.
0: Asıl soru o değil.
1: Nedir?
0: Neden bu mama kabını köpeklerin bulunmadığı bir yere koymuşlar?
1: Doğru.
2: Belli ki mamaları buraya getiren iyiliksever kişi bunu düşünememiş.
1: Ayrıca bu mamaları gelişigüzel bırakırsak mamaları başka hayvanlar yiyebilir.
0: Yesinler işte, ne güzel.
1: İyi de her mama her hayvana uygun değildir.
2: Doğru. Peki ne yapmalıyız?
1: Bu mamaları köpeklerin olduğu bir yere götürmeliyiz. Evet benim sevgili, tatlı, akıllı ve duyarlı can dostlarım. Bir bilinmezi daha çözmüş olduk. Şimdi sıra bu mamaları köpek dostlarımıza ulaştırmaya geldi.
4: Aa, bir dakika ya. Nasıl götüreceğiz ki?
1: Ve köpeklerin nerede çok olduğunu nereden bileceğiz?

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Sen de gel bakalım. Hah, yakaladım seni. Hadi bakalım. Sen de arkadaşlarının yanına.
1: Ne yapıyorsun Tuna?
2: Biraz dinleniyorum abla. Çok yoruldum.
1: Yoruldun mu? Ne çabuk.
2: Yoruldum tabii. Bir sürü limon topladım.
1: Oo, ne kadar çok toplamışsın.
0: Tam iki tane.
2: Yürüme abla. Bu sıcakta çalışmak ne kadar zor biliyor musun?
0: Biliyorum canım. Ama hemen vazgeçmiyorum.
2: Ama bak, kolumu bile kaldıramıyorum. Gördün mü?
0: Tuna, oyun bozanlık etme. Yardım edeceğine söz vermiştin.
2: Bu seferlik yapmasam.
0: Söz verdiğimizde onu tutmalıyız Tuna.
2: Tamam tamam, kalktım işte.
0: Hah, şöyle. İşte benim kardeşim.
2: Yetişemiyorum ki. Boyum yetmiyor.
0: Haklısın. Tamam, limonları ben toplarım.
2: Oh, ben de uzanayım o zaman.
0: Tuna, hadi ama sen de yapacak başka bir iş bulabilirsin bence.
2: Abla ya.
0: Ama anneme bahçedeki işleri halledeceğimize söz verdik. Hah, buldum. Sen de bahçeyi sulayabilirsin.
2: Su mu?
0: Hem serinlersin biraz.
2: Anlaştık.
1: Bakıyorum enerjim birden yerine geldi.
2: Yaşasın. Bütün bahçeyi sulayacağım. Ama önce kendimi.
0: Dikkat et. Her yerini ıslatma.
2: Tamam. La la la la la. Bak abla, fıskiye oldum. Bahçe fıskiyesi.
0: Yavaş, başın döner.
2: Bir şey olmaz. Bak, her yer sulanıyor.
0: Dikkat et Tuna.
2: Bir şeyim yok.
0: Emin misin?
2: İyiyim.
3: Kolay gelsin çocuklar.
2: Sağ ol anne.
3: Oğlum, bu halin ne? Çamur içinde kalmışsın.
2: Bahçeyi suluyordum.
3: Ah Tunacığım.
2: Ama çok eğlenceliydi.
3: Eğlenmişsin belli. Hadi bakalım. Artık içeri mi girseniz? Çok sıcak oldu.
2: Anne, şöyle soğuk bir şeyler içsek.
3: Ne mesela?
2: Bakkala gidip şu gazlı içeceklerden alsak buz gibi. Güzel olmaz mı?
3: Olabilir. Ama bence almayalım.
2: Ama neden?
3: Çünkü çok daha güzel bir seçenek var.
2: Ne?
3: Limonata.
0: Limonata mı? Yaşasın. Limonata yapacağız.
3: Evet. Hem de bu topladığınız limonlarla. Hem çok sağlıklı hem de nefis olacak.
2: Çok yap anne, olur mu? Sıcaktan içim yanıyor. Şöyle kocaman bir sürahi. Yok yok, iki sürahi.
0: O kadar limon toplamadık ki.
2: Ben şimdi hallederim. Bu kadar yeter mi?
0: Anne, limonatanın videosunu çekelim mi?
3: Olur. Hadi bakalım. Biz limonları yıkıyoruz. Sen de kendini küçük bey. Doğru banyoya.
2: Anlaştık. Ben gelmeden başlamayın.

0: arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina. Yine harika bir tarifle karşınızdayım. Tabii ki mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan da yanımda.
1: Merhaba çocuklar.
0: Ve kardeşim Tuna da bugün bize yardım edecek.
2: Merhaba.
0: Arkadaşlar bugün hava çok sıcak.
2: Evet, aşırı sıcak.
0: Biz de serinlemek için limonata yapmaya karar verdik. Hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli.
2: Hem de hazır içeceklerden çok daha sağlıklı. Öyle değil mi anne?
1: Çok haklısın Şef Tuna.
2: Şef Tuna, bunu sevdim.

0: Arkadaşlar, biz ellerimizi ve limonları iyice yıkadık. Limonata yapmak için hazırız. Siz de hazırsanız işte malzeme listesi. Limonata için gereken malzemeler: 5 tane limon, 1 su bardağı şeker ve 5 bardak su. İşte hepsi bu kadar.
1: Evet, bu 3 malzemeyle az sonra çok ferahlatıcı bir içecek yapacağız.
0: Önce limonları ortadan ikiye kesiyoruz. Bu iş tabii ki Tuğba Sultan'da.
2: Peki biz ne yapacağız?
0: Biz de kesilen limonların suyunu sıkacağız.
2: Hı hı.
0: İşte bu limon sıkacağıyla. Al bakalım. Bu senin, bu da benim.
1: Bunlar da limonlarınız. Bu yarım senin, bu yarım da ablanın.
0: Bakalım kim daha önce sıkacak?
2: Tabii ki ben. Çünkü çok güçlüyüm. Bak.
0: Vay, ne kadar da hızlı gelişmiş. Az önce bu kol yerinden kalkmıyordu.
2: Şey, o zaman yorgundum.
1: Hadi bakalım. Şimdi göster gücünü.
2: Oo, çok sertmiş. Sıkılmıyor.
0: Ben sıktım bile.
2: Ne? Senin limonun daha yumuşakmış.
0: Hiç de bile. Seninkinin diğer yarısıydı. Yani aynı limondu.
2: Peki nasıl o kadar kolay sıkabildin?
0: Limonu çevirerek sıkarsan daha kolay sıkılır. Bak, işte böyle.
2: Aa, haklısın, böyle çok kolay oluyor.

0: Ne demişler? Her işin bir kolayı vardır. Sen yeter ki görmeyi bil.
1: Ben bitirdim. Ben de.
0: Harikasınız benim küçük şeflerim.
1: Şimdi ne yapıyoruz?
0: Sıktığınız limon sularını sürahiye boşaltıyoruz.
1: Önce ben. İşte oldu.
2: Sıra bende. Bu da tamam.
1: Şey, az olmadı mı? Bu kime yetecek ki?
0: Daha su ekleyeceğiz oğlum. Merak etme, koca sürahi dolusu limonatamız olacak.
1: Oh, iyi.
2: Arkadaşlar, şimdi sırada şeker var. Şekeri sürahiye ekleyip iyice karıştırıyoruz. Ben dökeyim, sen de karıştır. Anlaştık mı şefim?
1: Anlaştık şefim.
0: Birlikte ne güzel çalışıyorsunuz siz.
1: Oluyor mu abla?
2: Evet, iyice karıştır ki şeker erisin.
1: Karıştır, karıştır, karıştır.
2: Bakın arkadaşlar, tuna karıştırdıkça şeker eriyip kayboluyor.
0: Galiba oldu. Artık suyu koyabiliriz. Bir, iki, üç, dört, bu da beş.
1: Yaşasın, limonata çoğaldı.
0: Son bir kez karıştıralım şefim.
1: Tamam.
0: Ve limonatamız hazır.
2: Arkadaşlar, yapması ne kadar kolay, öyle değil mi? Emin olun içmesi de o kadar keyifli.
1: Hadi hemen içelim.
2: Gördüğünüz gibi kardeşim sabırsızlanıyor. Bugünlük bizden bu kadar. İnşallah tarifi sevmişsinizdir. Hadi siz de yapın ve limonatanızın tadını çıkarın. Şimdilik hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Gerçekten harika olmuş.
2: Oh, ev yapımı limonata.
1: Anne, şişme havuzumu şişirip limonatamı havuzda içebilir miyim?
0: Bugün yeterince ıslandın bence.
2: Bence de.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: sıcak çikolata. Civan, şu kutuya bak. Acaba içinde ne var?
1: Kapalı. İçinde ne olduğunu göremiyorum ki.
0: Açsak mı? Çok merak ettim.
1: Ben de çok merak ettim. Ama açmak doğru olur mu ki?
0: Haklısın. Bu kutu bize ait değil. Ama çok merak ediyorum.
2: Kutunun başında iki meraklı görüyorum.
1: Kutudakini çok merak ettik.
0: Ama hiç bakmadık profesör. Bize ait olmayan bir eşyayı karıştırmayız biz.
2: Maşallah çocuklar. Ancak şöyle diyebilirim ki kutudaki sizin için.
1: Aa, sahiden mi?
0: O zaman içine de bakabiliriz.
2: Elbette. Açın bakalım.
0: Bu ne?
1: Bu ne?
2: Civan, en sevdiğin içecek hangisi?
1: Portakal suyu.
2: Yaman, ya senin?
0: Sıcak çikolata.
2: Bu makine ayrı haznelerinde hem portakal suyu hem de sıcak çikolata yapabiliyor. Sizin için yaptım.
0: Yaşasın!
2: Hadi deneyelim. Portakallar. Hep. Süt ve çikolata.
1: Buradalar.
2: Hazır.
0: Portakal suyu nerede?
1: Aa, bu portakallı sütlü çikolata olmuş.
2: Aa, hay Allah. Portakal suyu ve sıcak çikolata birbirine karışmamalıydı. Bir şeyleri yanlış yaptım galiba. Tabii ya. Hazneye tek bir boru takmışım ve iki içecek birbirine karışıyor.
0: Nasıl bir boru lazım bize?
2: İki ayrı gideri olan bir boru olmalı ki meyve suyu ve çikolata ayrı borulardan akarak bardağa dökülsün. Yok. Yok, kalmamış. Nalbur'a uğramam gerekecek. Yükleme tamamlandı. Yeni organ simülasyonumuz hazır. Bu kez...
0: Aslında fena görünmüyor.
1: İyi misin Yaman?
2: İçecek soluk boruna kaçtı ve öksürük refleksiyle bu durum engellendi.
0: Daha iyiyim. Benim borumda mı yanlış yoksa?
2: İlahi Yaman, güldürdün beni. Senin yemek ve soluk borunun çok doğru yerde olduğuna eminim.
1: Soluk borusu ve yemek borusu. Vücudumuzda ne çok detay var. Her şey yerli yerinde, kusursuz bir makine gibi.
0: Tıkır tıkır işliyor.
2: Ve boru demişken bugün hazırladığım yeni simülasyonu test edeceğiz. Biliyorsunuz yarışmaya çok az bir süre var. Ve hazırlanacak onlarca organ simülasyonu var.
1: İçecek makinesi için boru alacaktık.
2: Onu da alacağız. Çünkü biz hiçbir işi yarım bırakmayız. Ama önce yemek borunu inceleyelim mi?
0: O zaman hemen kaşifi çağıralım.
3: Kaşif! Kaşif! Başlıyor yeni keşif.

0: Gerçekten uzun ince bir boru gibi.
1: Şu an yemek borusunun içindeyiz. Yemek borusu ağızla mideyi birbirine bağlayan ve alınan gıdaları mideye aktaran organımızdır.
0: Epey uzun duruyor.
1: Yaklaşık 25 santim boyundadır.
0: Fındığı ağzıma atıyorum. Hop, çiğniyorum, çiğniyorum. Hop, yemek borusuna.
2: Oradan da mideye.
1: Yemek borusundan yiyecekler 4-10 saniye arasında midemize ulaşır.
2: Biraz önce içtiğim sıvı soluk borusuna kaçmıştı. Öksürdüm. Bütün yediklerimiz, içtiklerimiz Allah'tan doğruca yemek borumuza gidiyor.
1: İşte yiyeceklerin nefes borumuza kaçmasını gırtlak önlüyor. Olur da nefes borumuza bir şey kaçarsa yabancı maddeyi öksürerek dışarı atarız. Vücudumuz Allah'ın yarattığı gerçek bir mucize.
0: İçecek makinesindeki boru plastikten. İçecekler içinde kayarak bardağa ulaşıyor. Yemek borusunda da aynı sanırım.
1: Yemek borusunun yapısı kaslardan oluşur. Mukoza adı verilen zarla kaplıdır. Hatta istemli olarak, yani biz farkına vararak yutma işlemini gerçekleştiririz. Daha sonra yemek borusunda yiyecekler istemsiz şekilde mideye ulaşır.

0: Şimdi tamam. İnşallah sorunsuz çalışacak.
1: Benim için hiç sorun yok. Ben portakal sulu sıcak çikolatayı da sevdim. Değişik bir tat ama iyi.
2: Sen zaten ne olsa seviyorsun Yaman. Yeter ki yemek içmek olsun. Hop.
1: E ne yapalım? Yemek borum sağ olsun. Makine de çok iyi çalışıyor. Bir bardak da sıcak çikolata içeyim.
2: Teşekkürler profesör.
1: Yum yum. Gerçekten çok lezzetliydi. Teşekkürler.
0: Afiyet olsun çocuklar.
1: Bence portakal sulu çikolatayı da denemelisin profesör.
2: Yo yo, bence içme profesör.
1: Pişman olmayacaksınız. Gerçekten enfes.
0: Peki madem, bir tadına bakayım. Ön yargılı olmayayım. Epey lezzetli.
1: Demedim mi? Sakalım yok ki dinlensin. Afiyet olsun.
2: Yaman, sakalın yok da bıyığın var.
1: Ne? Bıyık mı? Çikolata!

Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah senden razı olsun be Bodu. Biraz yardım etsen fena olmazdı doğrusu. İyi valla. Keşke benim de kanatlarım olsaydı da hep böyle yan gelip yatsaydım. Hah, bir sen eksiktin. Hayırdır inşallah Bodu? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Şimdi oyunun sırası mı? Neydi bu şimdi? Demek kedicik ağaçta kalmış. Sen de bana onu göstermek için böyle davrandın. Tamam. Gel bakalım. 5 dakikaya kalmaz kurtarıveririz onu.
1: Yazın tabii ki çok güzel de bu mevsimin de tadı bir başka oluyor.
2: Böyle keyif yapınca her mevsimin tadı başka.
3: Arkadaşlar, bir gelsenize. Bir şey göstereceğim.
4: Çufi çalışmaları başlıyor galiba.
2: Ben zaten keyif dedim mi hemen bir şey başlar.
3: Hadi söylenme Metu. Duyuluyor buradan.

0: 哇！
1: Nasıl ama? Oyuncak fuarında çufiyi sergileyeceğim ya. Diyorum ki böyle ufak bir gösteri de yaparım.
2: Bu ufak olmamış pek ama...
3: Öyle dengesiz ki sanki benim parkur versiyonum olmuş.
4: Bunun üstünde çufu gidebilecek mi?
1: İşte bunu hep birlikte göreceğiz. Hadi baretlerinizi takın.
4: O neden?
1: Ne olacağı belli olmuyor bizim işlerimizin. Önce güvenlik.

0: Haydi bismillah. Bodo, hazır mısın? Şey, pardon Bodo. Bu aracı kullanmayalı epey olmuş. Dur bakalım. Şöyle yapınca ne oluyordu? Peki ya böyle yapınca? Ah, şimdi buldum. Allah!
1: Ne yapıyor bunlar? Bilmiyorum ama deneyimlerimden yola çıkarak diyorum ki bu iş iyi bitmeyecek.
2: Ya, ağacın üstünden bir şey aldılar ama tam ne olduğunu...
1: Bizim işlerin nasıl biteceği belli olmuyor.
2: Şuna bakın. Sanki az önce yaşanan kaosla hiçbir ilgisi yokmuş gibi.
0: Nasıl korktuysa hayvancağız can havliyle atladı üstümüze. Kimi kimsesi de yok. Artık biz bakarız buna.
3: Allah senden razı olsun Müştefa abi.
0: Şimdi sizin işi halledelim. Sonra onu bir veterinere götürür, bir de isim buluruz.
1: Bizim işle vakit kaybetmeseydin Müştefa abi. Biz parçalara kendimiz bulurduk. Ben yıktım diye düşünüyorsan hiç düşünme. Zaten üflesek yıkılacaktı bizimki de. Elimde kalan parçalardan ancak bu kadar oldu.
0: Siz merak etmeyin. Size yetecek kadar demir tel, cıvata. İşte ne istiyorsanız buluruz 5 dakikada.
2: Kaos!
3: Efendim abicim?
2: Kediye isim düşünüyordum da

0: Bugün şanssızdık çocuklar. Elden düşme parçaların hepsini bizden önce gelen bir çocuğa vermişler.
1: Mahallede bizden başka hurdalarla ilgilenenler de var demek.
2: Ama bu kadar fazla malzemeyi kim alır ki?
3: Hem de bizim gibi bir çocuk ha?
2: Ha?
1: Ha?
0: Bu bizim Fatih. Camiden tanıyorum. Babasıyla gelirler.

0: Selamun aleyküm Fatih. Ne yapıyorsun böyle? Anlat bakalım.
1: Aleyküm selam Müşteba abi. Bir planör maketi yapmak istiyorum ama işin içinden çıkamıyorum.
2: Kusura bakma Fatih kardeş.
1: Önemi yok abi. Zaten pek bir ilerleme kaydedememiştim.
3: Bu çok da zor görünmüyor arkadaşlar. Hem böyle küçük bir planör yapmak için bu kadar fazla parçaya ihtiyacımız yok.
1: Ne bileyim. Civatacılardan bulabildiğim her şeyi istedim. Sağ olsunlar, kırmadılar beni.
3: Bak ne diyeceğim Fatih. Bizi hatırladın mı?
1: Evet abi. Bana kermeste oyuncak robot yapmıştınız. Allah razı olsun.
3: Gel birlikte yapalım senin planörü. Bizim hurdalıkta. Sonunda artan parça olursa da biz parkurumuz için kullanırız. Ne dersin? Anlaştık mı?
1: Hı hı.

0: Allah sizden razı olsun Furkan abi. Bu hayal ettiğimden bile çok daha güzel oldu. Peki acaba uçabilecek mi?
1: Bunu anlamanın sadece bir yolu var. Yeterince yükseldiğimizde halatı söküp planörü kendi başına uçmaya bırakacağız.
2: Gerisini bununla halledebiliriz.
0: Evet, hava akımını kullanarak yükselir ve alçalırız.
1: Haydi, kazamız mübarek olsun.
2: Hadi bismillah.

0: 아니 분량이 뭐나 피시대 쏠디.
1: 이라니 진짜.
0: Allah kabul etsin arkadaşlar.
2: Amin.
3: Cümlemizin kini kardeşim.
0: Ali'yi gören var mı?
3: Yok.
0: O kadar dalya oynayalım diye yalvardı. Şimdi de ortada yok.
3: Okul çıkışı Kur'an kursu varmış. Ona gidecekti. Gelir birazdan.
0: Düzenli gelse ben ona öğretirdim. Kur'an okumada galip, öğretmede mülayim bir insanım.
3: Hı, galip. Başladın yine.
0: Ben onun yaşındayken ilk hatmimi yapmıştım.
3: Hı? Hı? Kur'an'ı baştan sona okuyup hatmetmiştin, öyle mi?
0: İlk hatmimi derken ilk Yasin hatmimi demek istemiştim.
3: Ha!
0: Ama tabii Kur'an'ı baştan sona hatmetmem de çok geç bir zaman değildi. Hiç unutmam.
3: Lafını unutma kardeşim ama şimdi fark ettim. Dalyanın taşları da yok. Of! Ne güzel taşlarımız vardı. Şimdi nasıl taş toplayacağız?
0: Yassı ve pürüzsüz taşları toplamaya dikkat etmeliyiz. Olayımız bu.
3: Nasıl derken? Taşların özelliklerini kastetmemiştim. Galip bilmiş bey kardeşim.
4: Aliler gelene kadar boş durmayalım o zaman. Taş toplayalım.
0: Caminin bahçesinde bulabileceğimizi sanmıyorum. Dışarıya bakalım.

0: mi geldi ama şimdi iyice endişelenmeye başladım. Nerede bu çocuk?
1: Ali vurdu ve gol!
0: Ali!
2: Efendim Galip abi, beni mi çağırdın?
0: Dikkatli olsana, bu ne?
2: Aa, bizim top!
0: Ya sizin top, kafamı kırıyordu az kalsın.
2: Hep Salih abim yüzünden.
1: Nedenmiş o?
2: Salih abim olsa bu top kesin ona çarpardı. Galip abim de bana kızmazdı, değil mi Galip abi?
0: Hey Allah'ım, sen arkadaşını atmayı becereme, suçlu Salih'in olsun.
2: Zaten genelde pek isabet ettiremiyorum, niyeyse.
1: Hey!
0: Dikkatlice oynayın Ali.
2: Tamam.
1: Hey! Kime diyorum?
2: Salih abimin sesini duydum sanki.
1: Çamur oralarda mı? Hey! Salih! Ne duruyorsun orada? Gelsene. Seni bekliyoruz deminden beri. Nerede kaldın? Hiç sorma. Tüm mahalleyi turladım. Çamur orada mı?
0: Yok yok, gel.
1: Oh!

0: Nasıl her atışta isabet ettiriyorsunuz böyle?
1: Çok iyisiniz gerçekten.
2: Sırrınız ne?
0: Okçuluk!
2: Ne?
0: Okçuluk! Nasıl ya?
3: Bayağı. Ha?
2: Anlamadım ama.
3: Okçuluk demek dikkat demektir. Odaklanma demektir.
0: Hem de peygamberimizin tavsiyesidir.
4: Hı? Bana da öğretin.
3: Biz acemi kemankeşleriz. Seni üstada götürmemiz lazım.
0: Keman da mı çalıyorsunuz? Üstad kim?
5: Keman çalmıyoruz Ali.
0: Üstad kim peki?
6: Tosunu koparan İskender.
0: Tamam, hadi gidelim.
3: Gidemeyiz Ali.
2: Neden?
3: 1500'lü yıllarda yaşadı da ondan.
0: Üstada gidelim dediniz ama.
3: Bizim üstadı kastettik.
0: Tamam o zaman ona gidelim.
7: Allah.
5: Maalesef olmaz Ali.
0: Allah Allah, neden ya?
3: Ezan okunuyor da ondan.
0: Hadi namaza.
3: Hadi kurtuluşa.
0: Tamam ama sonra üstada.
6: Müteşem.
3: Vay be.
0: Üstadınız bu abi mi?
5: Evet.
0: Bayram Hoca?
3: Evet.
0: Üstad.
5: Ne sandın?
0: Ben Bayram Hocamızı imam sanıyordum.
5: İmam zaten ama iyi bir kemankeş.
8: Selamun aleyküm gençler.
6: Aleyküm selam hocam.
8: Hoş geldin Ali.
0: Hoş bulduk hocam. Kemancı olduğunuzu bilmiyordum.
8: Yok, şimdilik çalamıyorum Ali.
3: Kemancı değil Ali. Olayımızın kemanla bir ilgisi yok.
5: Kemankeş, okçu yani.
0: İmamlar da okçu olabiliyor mu hocam?
8: Tüm meslekler okçuluk yapabilir Ali.
0: İşe yarar mı yani?
8: Hem de nasıl?
0: Nasıl?
8: Gelin biraz oturalım. Okçuluğun fiziksel ve zihinsel olarak pek çok yararı var Ali'ciğim. Ve her yaştan, her meslekten insan yapabilir.
5: Vücudumuza hakim olmayı öğreniyoruz.
3: Dikkat ve konsantrasyonumuz gelişiyor.
5: Sonra da attığımızı vuruyoruz.
0: Çocuklar bile mi?
8: Evet, tabii ki. Hem biliyor musunuz, Peygamber Efendimiz atıcılığı çok önemsemiş. Hatta çocuklarına okçuluk öğretmeyi bir babanın vazifesi olarak saymış.
0: Peygamberimiz de mi ok atıyordu?
8: Evet. Hem de Peygamber Efendimiz'in yayı şu anda Topkapı Sarayı'nda.
0: O zaman benim de kesin öğrenmem lazım hocam.
8: Aynen Ali. Öğrenmen lazım. Ama şimdi abilerini biraz izle bakalım. Çocuklar, alın yayları, biraz çalışalım. Ya Hak!
0: Oley! Bravo!
8: Sakin ol Ali'ciğim.
0: Ama süpersiniz hocam. 12'den vurdunuz yine.
5: Ya Hak!

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Bürosiye defteri.
1: Yemekler nereye gitti?
2: Çok yoruldum dostlarım. Birazcık sessiz olun. Bugün benden hayır yok. Hepiniz hoşça kalın.
3: Mehmet, neler oluyor? Ne defteri?
0: Arkadaşlar, beni dinleyin. Size ninemin anlattığı bir iyilik hareketinden bahsedeceğim. Eskiden insanlar bakkallardan alışveriş yapar, sonra ödemek üzere deftere yazdırırmış. Zengin insanlar da bu defterlerde yazan borçları ödermiş. Hem de isimlerini bile söylemeden.
3: Yani borcu ödenen kişiler bu hayırseveri hiç görmüyorlar. Öyle mi?
0: Tam da öyle Ahsen.
4: Neden saklıyorlar ki? Benim bildiğim kötü işler saklanır.
5: Yediğin abur cuburların çöpünü koltuğun altına sakladığın gibi mi?
0: Ninem dedi ki peygamber ahlakıymış bu. Hazreti Muhammed
6: sallallahu aleyhi ve sellem
0: sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek demiş. Zenginler de muhtaç olanları incitmemek için böyle yaparmış. Hala böyle insanlar olmalı. Onları herkese duyurmalıyız.
4: Harika bir fikir Mehmet. Bu harika fikir için ninenin ellerinden öpmek istiyorum. Şimdi o börek çörek falan da yapmıştır hem.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
0: Biz iyilik habercileriyiz. Çok önemli bir araştırma üzerinde çalışıyoruz.
2: Amcacığım, biz veresiye defteriyle ilgili bir araştırma yapıyoruz da.
1: Anladım evladım.
2: Amcacığım, acaba siz hiç veresiye defteri sildiren bir hayırseverle karşılaştınız mı?
0: Amca, senin hiç defterin yok mu yoksa? Üzülme, biz defter buluruz sana.
3: Amcanın derdi defter değil galiba.
1: Defter olmaz olur mu? Hayırsever pek yok.
2: Kitaplardan derlediklerim bunlar.
4: Mehmet, son kontrolleri yap istersen. Kanala haberi yüklüyorum.

0: çocuklar. Veresiye defteri, borç defteri demektir. Eskiden beri bu gelenek devam eder. Hayırseverler kendilerini gizli tuttukları için isimlerini söylemiyorum ama benim bakkala da arada uğrarlar, borçları öder, defteri yakar giderler. Allah razı olsun hepsinden. Ama eskisi kadar yok bu güzel insanlardan.
1: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli bir kahramanla birlikteyiz bugün. O da bize bu güzelliği anlatacak.
2: Evlatlarım, Allah bana bu dünyada zenginlik vermiş. Ama bunu sadece kendime harcamam için vermedi. Ben de bakkala gider, veresiye defterlerindeki tüm borçları öderim. Gelin bu geleneğe yeniden can verelim.
3: Harika olmuş. Ben de bloğa bütün dosyaları ekledim. Yorumlar gelmeye başladı.
4: Bakın, bloğa isimsiz bir mesaj gelmiş.
5: Sevgili iyilik habercileri ekibi. Benim dedem de arkadaşlarıyla birlikte insanların borçlarını öder ama bunu kimse bilmiyor. Yarın tekrar dedem ve arkadaşları bakkalları gezip borçları ödeyecek. Kendisinden habersiz yazıyorum. Sizden ricam gelin, dedemi ve arkadaşlarımı da haber yapın.
1: Harika Asen. Adres bilgilerini al.
5: Tamamdır Mehmet. Hemen yazıyorum.
6: Bu işi bana bırakın dostum.
7: Durma. Daha o kısma gelmedik.

0: Madem, hadi gel de gözlüğümü düzelt.
1: Kangi, sen de çabuk gel. Birkaç alet lazım.
2: Yusuf, kameranı hazırla. Mo, Yusuf, İkbal ve ben amcaları takibe gideceğiz.
3: O zaman işe koyulalım dostlar.
4: İyi habercileri.
2: İşte aradığımız adres burası. Saklanın.
1: Böyle gizlice takip etmemiz doğru mu?
3: Dostum, bu hayırverler, hayra severler, hayır eserler. Aman işte bu iyi insanlar iyiliklerini saklıyorlar. Ama herkes onları tanımalı.
2: Şşş, bakın.

0: Merhaba amcacığım. Yani aleyküm merhaba.
1: Evladım, senin yanında birileri daha vardı sanki.
0: Bu işi de bana bıraktılar amcacığım.
1: Hangi işi?
0: Bir takım yakalanma, basılma ve hapı yutma gibi işleri hep bana bırakırlar da.
1: Siz niye bizi takip ediyorsunuz?
0: Biz size haber yapacaktık. Neresiye defterini ödemeye gidiyormuşsunuzmuş.
2: Biz çok özür dileriz. Sizin hayırseverliğinizi haber yapmak istemiştik. Çünkü bu geleneği yaşatan çok az kişi var ve biz...
3: Tamam evladım, biz anladık durumu. Ama keşke önce gelip izin isteseydiniz.
4: İyi bir iş yapalım derken ayıp ettik.
2: Özür dileriz. Hadi arkadaşlar, dönelim.
1: Durun bakalım. Buraya kadar geldiniz madem, siz de bize katılın.
5: Çekim de yapabilir miyiz? Yani kamerayla.
3: Yüzümü çekmeden evet.
1: Bir dakika, çanta yok. Para çantası nerede?
0: Amca, paraları kaybettim deme.
2: Hemen etrafı arayalım amca.
4: Yok, hiçbir yerde yok.
3: Evladım, bu yolda düşmüş olmalı. Buraya geldiğimde elimdeydi, eminim.
2: Dikkat dikkat. Bütün ekip üyeleri belirlediğimiz adrese intikal etsin.

0: Hayırsever amcaların parası kayboldu. Dedektör, dürbün, fener getirmeyi unutmayın, tamam?
1: Mesaj alındı Mehmet. Hemen oraya geliyoruz, tamam?
2: Bu işi bize bırakın lütfen. Çantayı bulacağız.
3: İyilik için.

0: mutsuz bir sandviç.
1: Bir dakika arkadaşlar. Yusuf, sen çekim yapmıyor muydun?
0: Her saniyeyi çektim.
2: Tabii ya. Görüntülere bakalım. İşte bu.
0: İyi de bu köpeği nasıl bulacağız ki?
2: Harikasın Kanki.

0: Çok teşekkür ederiz evlatlar.
1: Badem sayesinde bulduk çantayı.
2: Hadi gidip şu işi bitirelim.
1: Amcaların videosu tam 3 milyon kişi tarafından izlendi arkadaşlar.
3: İyilikler yayıldıkça dillerden dillere, veresiye defteri de silinir gider. Helal olsun borç sildiren ellere, bizim görevimiz burada biter.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayıp

Bize bir araba lazım.

0: Arkadaşım Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: Salam.
1: Su.
0: Ama anne.
2: Dalgınlıkla olmuş oğlum. Bu gecelik orada uyuyiver.
0: Ama ya uyuyamazsam?
2: Uyursun. Hadi Allah rahatlık versin.

0: Sabah gitsen olmaz mıydı Süheyl? Gece pek güvenli olmayabilir.
1: Dağ yollarından gidecekler ama hangisinden belli değil. Suyu şimdi doldurup gelebilirsem eğer, sabah erkenden çöle iner, dağ geçiş yolunda kervana ulaşırım.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kervanda olacak değil mi?
1: Evet Afsa. Allah'a emanet olan.

0: 动。
1: Hadi anne, ne olur. Bizim dağlardan geçecekler. Peygamberimizin bulunduğu kervana ben de su götüreyim.
2: Ama oğlum, söyledim ya, hangi yoldan geçecekleri belli değil. Hem baban kırbaları götürdü. Su dolduracak bir şey yok.

0: Annenin kovasını kullanırım. Yani en azından suyu peygamberimizin atına götürürüm.
1: Tamam, ama kasem ayrımından öteye gitmek yok, tamam mı?
0: Yaşasın! Tamam anne, çok teşekkür ederim. Lemi! Lemi! O kova bana lazım Lemi. Peygamberimizin atına su götüreceğim.
2: Ha? P-A-E?
0: Evet.
2: P-E-E.
0: Olmaz Lemi. Bu önemli, tamam mı? Onu bu sefer göreceğim.
2: P-E.
0: Sen gelince hep işler karışıyor Lemi. Yalnız gideceğim. Kova. Gelmeyeceksin, değil mi? Lemi.

0: bir karşılaşsam belki peygamberimizle bile konuşabilirim. Sakın, sakın başımıza iş çıkarma Anit. Dur Anit, sakın yapma. Anit! Burada del var. Bunu yapacağını biliyordum Anit. Bunu özellikle getirdim. Vereceğim ama bir şartla. Eğer bir daha kadife çiçeği kokusu alırsan koşmayacaksın, tamam mı? Hadi ama Anit. Sadece bugün için. Bunu anlaştık olarak kabul ediyorum. O benim için önemli Anit. Ne olur ne olmaz diye ben Lemi'yi bile çağırmadım. Programımı kimse bozmamalı.
1: Leyla.
0: Aa,

0: Seni ben çağırmadım Lemi.
1: Ama haklısın. Sanırım buradan geçmeyecekler.
0: Daha ötesine de annem izin vermedi. Gidemem.
2: Hı? Ay!
0: Dur Anit, ama anlaşmıştık.
1: Ah!

0: bugün bir daha koşmayacaktın hani. Anlaşmıştık.
1: Kaybolduk galiba.
0: Ne oldu Lemmy?

0: Dökülmüş mü? Tamam. Onu da sen içebilirsin Lemi. Zaten peygamberimizi görmemiz artık imkansız.
1: Yela, yela, yela, yela.
0: Ha? Yani sence kervan bu taraftan mı gitti? Yaşasın! Hadi gidelim.

0: annemi. Aa, kervan çok uzakta. Oraya yetişmemiz imkansız.
1: Hem annem de izin vermedi.
0: Ha? Gördün mü Levi? Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşasın. Hı? Suyu götürsen mi acaba?
1: Olamaz. Artık istesek de yetişemeyiz.
0: Aha, en azından onu gördüm. Orada işte. En önde gidiyordu. Başında çok güzel bir sarık vardı. Sürekli tebessüm ediyordu. Atı beyaz renkliydi.
2: Ama az önce deveye bindiğini söylemiştin.
0: Öyle mi demiştin?
2: Evet.
0: Neyse canım, dediğim gibi uzaktalardı. Değil mi Lemi? Nasıl bilmezsin? Sen de oradaydın ya.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Baba.
2: Aleyküm selam baba.
0: Aleyküm selam baba. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Baba, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm baba.
3: Anlamadım. Nasıl gördün?
0: Gece sizi duydum baba. Sonra da annemden izin aldım. Annem izin verdi ama çok uzağa değil. Ama sonra Enid koştu da koştu. Sonra da elime iz sürdü.
3: Dur bakalım Yara. Sen Medine'ye mi geldin?
0: Hayır baba. Daha yollarından geçtim. Peygamberimiz kervanla yola çıktı ya. Onu gördüm.
2: Peygamberimiz deveye mi ata mı biniyordu baba?
3: Hiçbir şeye.
0: Aa, ben demiştim. Yerde yürüyen oydu. Dedim sana Lemi.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün Medine'den hiç çıkmadı ki.
0: Ne? Nasıl yani? Ama gece sen söyledin.
3: Söyledim ama yolculuk iptal edildi.
0: Ha? Olamaz. Onlar başkasıydı demek.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Agah dede.
1: Efendim evlat.
0: Şey, biz okuldan arkadaşlarımla bir dergi çıkartıyoruz da.
1: Öyle mi? Ne güzel. Tebrik ederim sizi.
0: Çok teşekkürler. Acaba bugün o dergi için sizinle röportaj yapabilir miyiz?
1: Röportaj mı? Hay hay, seve seve. Lakin nasıl bir şey olacak? Biraz anlatır mısın?
0: Çok basit. Dikkat balonu nasıl ortaya çıktı? Dikkat öyküsü nasıl ortaya çıktı? Böyle sorular soracağım.
1: kolaymış. Tamam. Zayıf not almam, bu soruların cevabını biliyorum.
2: Evlat, yardım edin.
3: Neler oluyor baba?
1: Bilmiyorum ki kızım.
2: Kontrol kolu kırıldı. Balonu kontrol edemiyorum. İmdat!
3: Ömer abinin sesi bu.
1: Evet. Kontrol kolu kırıldı diyor.
2: Balon sürükleniyor. Yardım edin.
3: Eyvahlar olsun. Yardım etmeliyiz baba.
1: Evet. Çocuklar, siz burada şu ağacın dibinde bekleyin, olur mu?
0: Biz de gelsek Agah dedi. Yardım ederdik size.
3: Burada kalmanız daha doğru olabilir Alper.
0: Ama gelseydik.
3: Canlarım, Ömer abinin balonu kayalıklara doğru sürükleniyor. Biraz tehlikeli olabilir. O yüzden burada kalmanız daha doğru.
1: Çocuklar, telaşlanacak bir şey yok. Elifciğim, sen birçomuz olarak arkadaşınla röportaj yap.
3: Öyle ya, sana kaç sefer anlattık. Sen dikkat balonu hakkında her şeyi biliyorsun.
0: Peki, tamam.
1: Sema, hadi koş kızım. Çocuklara telaşlanacak bir şey yok dedik ama durum çok ciddi Sema.
3: Evet baba, Allah yardımcımız olsun.

0: Sema, Ömer abini kurtarmak düşündüğümüzden zor olabilir.
1: Farkındayım baba.
0: Biraz sola kır Sema.
1: Tamam baba. Ama rüzgar çok hızlı sürüklüyor diğer balonu. Yetişemeyeceğiz.
0: Allah'ın izniyle yetişeceğiz kızım. Kötüyü düşün.
2: Hay Allah. İnşallah kötü bir şey olmaz.
3: İnşallah. Tam da röportaj yapacaktık.
4: Tamam, biz beraber yapabiliriz. Öyle konuştuk ya.
3: Ama ben dikkat balonu hakkında çok eski sorular da soracaktım.
4: Nasıl eski?
3: Yani fikir nereden çıktı? Macera nasıl başladı?
2: Bence bu soruların cevaplarını bulabiliriz.
3: Nasıl?
2: Siz cevap verebilir misiniz?
3: Ben henüz çok yeniyim. Ama Sema ablanın da dediği gibi Elif balonun miçosudur. O her soruyu cevaplayabilir.
2: Sahiden cevaplayabilir misin Elif?
4: Evet, ne sormak istersen bana sorabilirsin arkadaşım. Ben miço olduğum için tüm cevapları biliyorum.
3: Tamam, o halde dikkat balonu nasıl ortaya çıktı?
2: Elif.
4: Efendim miço yardımcısı.
2: Acaba bunu dikkat öyküsü gibi anlatsan olur mu?

0: gidelim. Sonrasında dikkat yarışı da yaparız. Olur.
1: İmdat! Kayalıklara çarpacağım.
2: Eyvahlar olsun. Balon delinirse felaket.

0: yapabiliriz.
1: Şey, benim aklımda bir fikir var ama...
2: Bir varmış, bir yokmuş. Sema abla da bizim kadar bir çocukmuş.
3: Nasıl yani? Sema abla küçük müymüş?
2: Evet, ben de ilk duyduğumda çok şaşırdım. Hem biliyor musunuz, Agah dede de bizim gibi çocukmuş bir zamanlar.
3: Ya.
2: Evet, neyse. İşte Sema abla bizim kadarcıkken annesini kaybetmiş. Annesini çok özlüyormuş. Sürekli mutsuzmuş. Agah dede de onu neşelendirmek için sürekli başka çareler deniyormuş. Parka götürüyor, sinemaya götürüyor, pikniğe götürüyor. Ne yaparsa yapsın Sema ablayı bir türlü neşelendiremiyormuş. Bir gün Agah dede Sema ablanın masal dinlemeyi çok sevdiğini hatırlamış. Kızını neşelendirmek için ona bir masal okumuş. Sema abla masalı dinlerken çok mutlu olmuş.
3: Oh be, yaşasın.
2: O günden sonra Agah dede Sema abla hep masal okumuş, öyküler anlatmış. Ama Sema abla bunları dinlerken zaman zaman uzaklara dalıp gidiyormuş. Agah dedenin de aklına bir fikir gelmiş.
3: Ne gelmiş?
2: Ben bu anlattığım öykülerden Sema'ya sorular sorayım. Bir yarışma yapalım. Sema soruları bilip yarışmayı kazanmak için öyküleri can kulağıyla dinler. Böylece kafası dağılmış olur diye düşünmüş.
3: Harika fikir.
2: Evet, işte dikkat öyküleri böyle çıkmış ortaya.
3: Peki ya dikkat balonu?
4: Allah'ım sen yardım et, kayalıklara çarpacağım.
5: Ah be Sema, nereye gittin kızım?
6: Baba, balonu olabildiğince dengede tutmaya çalış.
5: Sema kızım, ne yapıyorsun?
6: Baba, Ömer abiyle aramızda en az 10 metre var. Ve rüzgar çok hızlı. Hızla kayalıklara doğru sürükleniyor. Biz onu yakalamadan o kayalıklara çarpmış olacak.
5: Allah korusun. Kızım ama bu durumda...
6: Baba, bu ipi eğer karşı balona atabilirsek... ipin uzunluğu aradaki mesafeyi kapatacaktır.
5: Kızım bu çok tehlikeli. Eğer ipin ucundaki kanca balona takılırsa balon delinir.
6: Ama denemezsek de kayalıklara çarpıp delinecek.
4: İmdat! Kayalıklara çarpıyorum!
6: Baba!
5: Peki kızım.
2: Sonra bir gün Sema abla televizyonda bu balonları görmüş. Çok hoşuna gitmiş. Agah dede de onun neşesi yerine gelsin diye kızını hemen buraya getirmiş. Sema abla balona binince çok mutlu olmuş. Her gün binsem sıkılmam demiş.
3: Ben de.
2: Ben de. İşte bunu duyunca Agah dede bir karar vermiş.
3: Neymiş?
2: Şehirdeki her şeyi satıp buradan bir ev ve bir balon almak. Ve bu balonla her gün çocukları uçurup onlara hikayeler anlatmak.
3: Yani Sema ablayı mutlu edebilmek için mi başlamış her şey?
2: Evet, ama sonra tüm çocukları mutlu etmek için devam etmiş.
3: Çok güzel. Dikkat balonunu çok seviyordum. Ama bu hikayeyi duyduktan sonra daha da çok sevdim.
2: Ben de öyle.
5: Sema, kızım çok dikkatli ol.
6: Tamam baba.
5: Rüzgarı iyice hesapla. Kancanın ağırlığından emin ol. Fırlatırken bizim balona, düşerken Ömer abinin balona çarpma ihtimali var. Allah'ım sen yardım et.
6: Hay Allah, tutturamadım. Bir kez daha deneyeceğim. Ömer abi!
4: Efendim Sema!
6: Kancayı tekrar atacağım. Sepetin ucuna gel. Eğer yakalama şansın olursa yakalamaya çalış.
4: Tamam Sema. Allah sizden razı olsun.
2: Evet. Şimdi sıra geldi dikkat yarışına. İlk sorunuz geliyor. Sema abla balonu ilk kez nerede görmüştü?
3: Televizyonda.
2: Doğru. Tebrikler, bir puan senin oldu.
3: Aa, şuna bakın. Diğer balon kayalıklara çarpmak üzere.
2: Allah'ım sen yardım et.

0: Allah hepinizden razı olsun.
1: Cümlemizden Ömer. Bu sana ders olsun. Balonun bakımlarını ihmal etme.
0: Etmem Agah dede. Bir daha asla etmem.
2: Siz ne yaptınız bakalım çocuklar?
3: Dikkat balonunun öyküsünü dikkat öyküsü olarak anlattım ben.
4: Öyle mi? Harika fikir.
5: Hem röportaj yaptık hem yarıştık.
3: Soruyu da sen doğru bildiğin için bizden balon maketi ve rozet kazandın.
6: Böylece artık sen de dikkat balonu ailesinin bir üyesi oldun.
5: Teşekkürler.
6: Balonun önünde sizin dördünüzün bir fotoğrafını çekebilir miyim?

0: Kulak dergi çıkmışız.
1: Oh, desene meşhur olduk.
0: Bakayım.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Sizi görmek ne güzel. Görüşmediğimiz zamanlarda sizi çok özlüyorum. Siz de özlüyor musunuz? Hazırsanız başlayalım. Aa, ne oluyor? Hayırdır inşallah. Hemen bakıp geliyorum çocuklar. Beklettim çocuklar, kusura bakmayın. Komşunun çocuğu aşağı düşen paspası getirmiş sağ olsun. Kötü bir şey oldu diye çok korktum. Neyse ki sorun yok. Kapı öyle mi çalınır? Tabii ki öyle olmaz. İçeride uyuyan bir bebek ya da dinlenen bir hasta olabilir. Kapı çalmanın da eve girmenin de bir adabı var yani çocuklar. O zaman konumuz belli oldu. Hadi başlayalım. Keçecim, seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Aa, yoksa bu bir kapı mı? Nasıl da bildim.

karaya misafirliğe mi gittin? Kapımız çalınınca kim o diye sorarız. Ve kim olduğumuz sorulduğunda ismimizle cevap veririz çocuklar. Ben demek yeterli değil. Teşekkür ederim keçi. Bakalım sırada ne var? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yoksa bu bir kapı mı? Nasıl da bildim?

Çocuk kapıyı çalmış, açılmasını bekliyor. Bitti mi? Allah Allah. Düşünelim bakalım. Şimdi buldum. Bir kapı çaldığımızda yüzümüz doğrudan kapıya dönük olmamalı çocuklar. Kapı açıldığında doğrudan içeriye bakmak doğru karşılanmaz. Üstelik kapıyı açana da bizi görme fırsatı vermeliyiz. Peygamberimizin çok ince hareketlerinden biri de budur. Hadi bir çizim daha. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir çocuk. Kapı bekliyordum ben. Evet, kapımız da geldi. Eve girerken selam vererek giren bir çocuk. Ne güzel. Peygamberimiz de evine girerken selam verirdi. Biz de tıpkı onun gibi evimize girerken selam vermeliyiz. Varsa bir çiziminiz, onu da alabilirim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir kapı. Kapıda bekleyen bir çocuk. Kocaman gülümseyen bir çocuk eve girmek üzere. Ne kadar güzel. Evlerimize güler yüzle girmeliyiz. Kapı çalma ve eve girme adabını ne kadar güzel anlattınız çocuklar. Çok teşekkür ediyorum. Geldik bir programın daha sonuna. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
4: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
5: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
6: Bu hayli yaşlı bir kuş.
5: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
7: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
5: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
7: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
5: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
7: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
5: Verdim.
7: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
5: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
7: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
5: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
7: Ya Rabbi sen koru.
5: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
7: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
5: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
7: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
5: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Nasılsınız çocuklar?
1: Efendim Temel amca?
0: Nasılsınız diyorum?
2: Anlamadım.

0: Nasılsınız diye sormuştum.
1: Ben de aslansınız anladım.
2: Aslan mı? İyiyiz Temel amca. Hatta şimdi daha iyiyiz.
1: Evet, denizde dolaşmak iyi geliyor.
0: Allah iyilikler versin çocuklar.
3: Amin.
0: Hadi takamızı kıyıya bağlayıp evimize gidelim.
3: Tamam, tamam Temel amca.
0: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam Temel amca.
0: Ne var ne yok bakalım?
1: İyiyiz.
2: Evet, iyiyiz çok şükür.
0: Neden bu kadar şaşırdınız çocuklar?
1: Ne var ne yok demek için mi geldi?
2: Ben de anlamadım. Sabah da sordu nasılsınız diye.
1: Allah Allah.
2: Sakın unutuyor olmasın.
1: Olabilir. Yoksa neden tekrar tekrar sorsun ki?
2: Ne yapsak acaba?
1: Bilmem. Unutkanlığa ne iyi gelir?
2: Buldum.
1: Neymiş?
2: Gel benimle.
1: Oldu mu?
2: Oldu bence.
1: Güzel oldu.
2: Bu sefer kesin hatırlayacak.
1: Evet.
0: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam Temel amca.
1: Dur Temel amca. Sen sormadan biz söyleyelim.
0: Ha? Bunlar ne çocuklar?
1: Her seferinde unutup tekrar tekrar soruyorsun ya Temel amca. Nasılsınız? Ne var ne yok? Ne yaptınız gibi şeyler.
2: Artık unutmayacaksın.
0: Ben unuttuğum için tekrar tekrar sormuyorum ki.
3: Neden peki?
0: Hal hatır sormak peygamberimizin de sıkça yaptığı güzel bir davranıştır.
2: Öyle mi?
0: Evet. Başkalarının nasıl olduğunu anlar, sıkıntıları varsa onlar için elinden geleni yapar. Bunun için de arada sırada insanlara hal hatır sormalı.
1: Biz de sandık ki...
0: İyilik yapmak istemeniz güzel ama kağıtlara hiç gerek yok.
2: Böylece biz de güzel bir davranış öğrenmiş olduk.
1: Evet, artık biz de hal hatır sorarız.
0: Aferin benim akıllı çocuklarım.

0: bugünün işini yarına bırakma.
1: Of ya! Agu'nun yaptığı yemek yenmez mi? Agu, afiyet olsun. Agu yemeklerinin lezzeti sevgisinden. İlahi Agu, oldu mu şimdi? Üzüldü Agu. Dağınıklığı toplamak hep Agu'ya kalıyor. Dağınıklığa asla tahammül edemez.
2: Agu!
1: Nereye gittiği hakkında bir tahmininiz var mı çocuklar? Elbette oyun oynamaya. Keşke oyun oynarken başarılı olduğun kadar sorumluluklarını yerine getirirken de başarılı olsan be tatlı Agu. Önce tabaklar, şimdi oyuncaklar. Ah Agu ah. Öyle ya çocuklar, Agu neden bütün oyunları oynamasın? Eyvah, düştü yine. Ama böyle şeyler Agu için eğlence demek. Yine bırakıp gitti. O dağınıklığı kim toplayacak?

0: Sevimli kuş Hago'nun dikkatini çekti. Kuş yakalamaya çalışmak yeni bir oyun olmalı. Dikkat et, düşürmedin. Aman düşürmedin. Allah'ım neler oluyor? Hayır, düştün. Zamanında toplamadığın dağınıklık başına iş açıyor işte. Başını da döndürüyor. Gürültüyü duyup gelen Gogular şaşkın. Şefkatli Bagu, Hago'yla biraz konuşacak gibi. Ailenin geri kalanı da Bagu'yla aynı fikirde. Biz de aynı fikirdeyiz, öyle değil mi çocuklar? Hago yaramaz ama çok zeki. Hatasını anlıyor. Zamanında toplamadığı dağınıklığı toplamaya başlıyor. Neyse ki dağıtırken de toplarken de neşeli ve enerjik Hago. Ve karşınızda hatasını anlayıp düzelten tatlı Hago. İşte her yer derli toplu. Kocaman bir alkış Hago'ya. Herkes çok mutlu. Kuş yakalama oyunu yine başlıyor. Ev soğumuş olmalı. Bagu ateşe odun atıyor. Neşeli Hago bu sefer de arabasıyla oynuyor. Hayır, hayır. Hatırla Hago, hatırla.
1: Hago.
0: Neyse ki Hago fark etti. Hago bile dağınıklıktan rahatsız. Evet, işleri sonraya bırakmanın baş döndüren sonuçları olmuştu. Doğru, dağınıklığımızı hemen toplayalım. Bagu'dan da onay geldiyse bu iş tamamdır. Demek ki neymiş? Bugünün işini yarına bırakmamalıymışız.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: çalışkan kavuncalı. Kızım biraz tuz getirir misin?
1: Tamam anneciğim.
0: Ateş hazır mı?
2: Hazır, hazır.
0: Zeynepciğim biraz su getirir misin?
3: Hemen getiriyorum. Ben de yardım etmek istiyorum anneanne.
0: Bir bakalım. Heh, sen de kaşıkları diz sofraya.
3: Yaşasın! Şunu da koyalım.
4: Zeki, biraz yardım etsene bana.
5: Ne? Bunun çok işi var. Enişte, önemli bir işim var şimdi. Kusura bakma, tamam mı?
4: Neymiş o önemli iş?
5: İşim... Önemli işim... Saçlarım çok yarıldı da onları dinlendirmem lazım. Tabii.
4: Of Zeki, of. Alt tarafı bir tornavida vereceksin. Ne oldu Gümbel'e? Aferin Gümbel'e. Senin gibi dost kolay bulunmaz.
0: Zeki oğlum şu çorbayı karıştırır mısın?
5: Kusura bakma anneciğim. Ellerim çok hassas bu aralar. Karıştıramam.
0: Yusuf sen karıştır oğlum.
6: Benim de ellerim çok hassaslaştı birden. Ben de karıştıramam.
7: Zeki, Yusuf. Gelin bakayım buraya.
5: Ne oldu babacığım?
7: Size bir görev veriyorum. Akşama kadar karıncaları izleyip onları örnek alacaksınız. Yoksa akşama yemeği siz yaparsınız.
5: Ucuz atlattık Yusuf. Akşama kadar uzanıp karınca seyrederiz.
8: Öyle olmaz dayı. Karıncaların hayatından ders çıkarmamız lazım.
5: Tamam canım, onu da yaparız. İş yapmaktan iyidir ya. Tabii.
8: İşte şurada bir karınca yuvası var. Hadi izleyelim.
5: Küçücük hayvanlardan ne dersi çıkaracağız? Onlar benden ders alsınlar. Tabii.
8: Hadi dayı zorla kendini. Akşam yemeğini düşün.
5: Haklısın. Aç kalmayalım şimdi. İşte bu. Koçum be. Gördün mü karıncayı? Ne kadar güçlü. İşte almamız gereken ders bu.
8: Neymiş?
5: Çok güçlü olacaksın. Ağır yükler taşıyacaksın. Tabii.
8: Emin misin dayı? Bana pek öyle gelmedi de.
5: Korkma yeğenim. Ben girerim yüklerin altına. Bana atom karınca Zeki derler. Yük bizim işimiz. Tabii.
8: Dayı emin misin? Bak bu bavul çok ağır.
5: At aşağı yeğenim. Küçücük karınca kadar gücümüz yok mu yahu?
8: Günah benden gitti. Dayı.
9: Bak gördün mü? Nasıl da taşıyorum.
3: Ya ne demezsin? Karıncaları inceleyerek böyle bir dersi nasıl çıkardınız? Hayret doğrusu.
8: Abla ya böyle zor oluyor. Sen anlatsana biraz karıncaları.
9: Önce beni mi kurtarsanız acaba?
5: Tamam. Hadi Zeynep. Aç şu kitabı bakalım.
3: karıncaların iki midesi vardır. Birini kendi yiyeceklerini saklamak için, diğerini yuvaya taşıyacağı yiyecekleri saklamak için kullanırlar.
5: Yok ya, bundan ders çıkaramayız.
3: Karıncaların vücutları baş, göz ve gövdeden oluşur.
5: Bizimki de öyle zaten, bunu da geç.
3: Karıncalar yaz boyunca çalışarak yuvalarına yiyecek depolar.
5: Kışın ne yapıyorlar bunlar?
3: Karıncalar kış boyunca yuvalarında ilkbaharın gelmesini ve karların erimesini beklerler. Bu sürede kış uykusuna yatarlar.
5: İşte bu. Aferin karıncalara. Çok iyi fikir. Hadi Yusuf, gel benimle.
3: Dayıcığım, bundan nasıl bir ders çıkardın bilmiyorum ama kesin yanlış anladın. Ne yapıyorsunuz acaba?
5: Şşş, sessiz ol. Kış uykusuna yatıyoruz. Tabii.
3: Ama şu anda kış değil ki.
5: Bu kadar mükemmeliyetçi olma. Biz de karınca değiliz zaten.
3: Of dayı. Deden bunu kastetmedi ki.
5: Nereden biliyorsun? Bence harika bir ders.
3: Akşam yemeğini yaparsınız. Siz bilirsiniz.
5: Ellerim hassas benim.
8: Hadi dayı, karıncaları gözlemeye devam.
5: Koş yeğenim, koş. Akşam az kaldı. Sana saygım sonsuz. Ama biz başka bir şey arıyoruz. Arıyoruz da ne arıyoruz acaba?
8: Karınca kostümü mü giysek?
5: Saçma.
8: Sanki öncekiler saçma değildi.
5: Şşş, öncekileri karıştırma. Bu sefer bulacağız.
8: Karınca yürüyüşü mü yapsak?
5: Çok saçma.
8: Sana da bir şey beğendiremiyoruz dayı.
5: Şşş, iyiyiz de. Almamız gereken ders iletişim kurmak. Tabii.
8: Olabilir. Dedem insanlarla iyi iletişim kurmamızı istiyor olabilir.
5: Hayır, o değil. Karıncalar gibi antenlerimizle iletişim kuracağız.
8: Ama bu çok saçma.
5: Dayıya saçma denmez. Saygılı ol biraz. Ben senden büyüğüm. Bana güven. Tabii.
8: Sana güvenmek istiyorum dayı.
5: Evet Yusuf'cum, şimdi bunlarla anlaşacağız.
8: Niye normal insanlar gibi konuşarak anlaşmıyoruz?
5: Çünkü normal insanlar gibi akşam yemeği yemek istiyoruz. Bunun için de karıncaları örnek almamız lazım.
8: Nasıl anlaşacağız?
5: Bak şimdi. Antenimle senin antenine bir kere vurunca A harfi demek. İki kere vurursam B harfi. Üç kere vurursam C harfi.
8: Bu biraz zor gibi.
5: Yok ya, hiç zor değil. Tabii. Mesela ada diyorum şimdi. İzle. A. D. Bu da A. Ada. Bu kadar basit işte. Tabii.
8: Peki Zeki demek istersen ne olacak?
3: Z harfi için 29 kere mi dokunacaksın dayıcığım?
5: O zaman... Aman canım, siz de dayı deyin. Size de bir şey beğendiremiyoruz ha.
8: Ben dedim böyle olmaz diye. Radyo anteni kullanmalıydık. Bir de uzay telsizi. Of, harika.
3: Of, sizin işiniz zor. Akşama da az kaldı. Bence annemden yardım isteyin.
5: Yani aslında biz bulurduk ama şimdi ablamın da sevaba girmesine engel olmayalım, değil mi?
8: Anne, bize yardım eder misin?
1: Ne oldu? Bulamadınız mı?
5: Aslında çok şey bulduk ama farklı fikirler dinlemekte de fayda var dedik. Hem sen de sevaba girersin. Fena mı?
1: Öyle olsun hadi. Bakın çocuklar, karıncalar çok çalışkan varlıklardır.
3: Benim gibi.
1: Yaz boyunca çalışır, kışlık yiyeceklerini toplarlar. Ama bunu yaparken birbirlerine destek olurlar.
3: Ben de yardım ediyorum.
5: Tamam Yavuzcuğum, reklamı bırakalım da ablamı dinleyelim. Aç kalacağız.
1: Her karınca kendi görevini yapar. Hiçbir karınca işten kaytarmaz. Bir karınca bir yerde yiyecek bulsa hemen diğer karıncalara haber verir. O yiyecekleri birlikte taşırlar.
5: Bunun bizimle ne alakası var abla?
3: Çok alakası var dayı.
8: Bizim de işten kaytarmamamız lazım. Ailemize ev işlerinde yardım etmemiz lazım dayı.
5: Yani doğru tabii de... Hey ablacığım, yardıma ihtiyacın varsa çekinme söyle. Atom karınca zeki derler bana. Tabii.
0: Sofrayı kurmaya yardım edebilirsiniz.
3: İşiniz gücünüz gösteri.
5: Ta ta ta ta. İşte soframız hazır.
7: Aferin çocuklar. İyi iş çıkarmışsınız. Görevi başarıyla tamamladınız.
5: Yaşasın.
8: Yaşasın.

0: Düttüt'ü sen dönüştürdün sahneye.
1: Hayırlı akşamlar.
2: Size de.
1: Siz Hacer Hanım olmalısınız.
2: Evet benim, buyurun.
1: Benim sizden bir ricam olacaktı. Acaba oğlum Zeki'yi bugün sahneye çıkartıp onu da oyununuza dahil etmeniz mümkün olur mu?
2: Sahneye mi?
1: Evet. Benim oğlum biraz çekingendir. Aslında çok yetenekli bir çocuk ama bir türlü cesaret gösteremez.
2: Ama yapmak istemediği bir konuda onu zorlamak doğru olur mu sizce?
1: Zorlamak gibi değil de biraz cesaretlendirmeye ihtiyacı var. Siz ona biraz destek olsanız, çekingenliğini birazcık atsa çok güzel şeyler başaracağından eminim.
2: Elimizden geleni yaparız.
1: Allah razı olsun. Başarılı olmak zorunda değil. Cesaret kazansın yeter. Denemekten zarar gelmeyeceğini görsün istiyorum.
3: Sefa, bugün kendimi oyuna hiç hazır hissetmiyorum.
0: Neden, ne oldu?
3: Bilmem.
0: Bir alıştırma yapalım mı? Hazırlanmana yardımcı olur.
3: İyi olabilir.
0: Tamam, o halde dublaj oyunu oynayalım mı?
3: Nasıl da oyun?
0: Şimdi sen bana bir konu başlığı söyle. Ben de o konu hakkında sana bir şeyler anlatayım.
3: O zaman zor bir konu seçeyim de anlatman zor olsun. Konu başlığın elmalar çok tatlıdır olsun.
0: Harika. Şimdi ben bu konuda bir şeyler anlatıyor gibi yapacağım. Ağzımı oynatacağım. Sen de bana dublaj yapacaksın.
3: Şimdi hatırladım. Sana zor konu olsun derken kendi işimi zorlaştırdım.
0: Evet, ben ağzımı oynatacağım. Sen de benim yerime konuşacaksın.
3: Evet, elmalar çok tatlıdır. Çünkü elma ağaçları böyle yaratılmıştır. O ağacın meyvesi olan elma çok güzeldir. Şifaları saymakla bitmez.
0: Abla, ben bunları söylemiyorum ki. Dudaklarıma bakarak anlat.
3: Elma yemek çok güzeldir. Çünkü Allah onları çok tatlı yaratmıştır. Elmalar kırmızı, sarı ve yeşil renkte olabilirler.
0: Ben bunları söylemiyorum ki. Bu nasıl dublaj?
3: Nasıl dublaj bilmiyorum ama şu an çok eğlendiğimi biliyorum.
4: Evet, kağıdımızı seçelim. Bakalım hangi konu çıkacak?
2: Abidin, bugün heybeden kağıdı bir seyircimiz seçse nasıl olur?
4: Güzel olur.
2: Bize bu konuda yardımcı olacak biri var mı acaba?
1: Oğlum çekebilir Hacer teyzesi.
2: Öyle mi? Harika. Öyleyse onu sahneye alalım.
1: Zeki, hadi oğlum gidip kağıdı çek.
5: Ben mi? Yok, ben çekmeyeyim. Başkası çeksin.
1: Hadi oğlum, bence sen bu görevi çok iyi bir şekilde yapabilirsin.
5: Anne, ya yanlış bir şey yaparsam?
4: Tereddüt etmeni gerektiren bir şey yok minik dostum. Hadi gel, ben de sana yardımcı olacağım bu konuda.
1: Hadi oğlum.
5: Peki. Hacer teyze, ben çok heyecanlandım. Yapmasam olur mu?
2: Tamam. Madem yapmak istemiyorsun, yapma Zeki.
4: Ama ben senin bu konuda

0: çok başarılı olacağından eminim.
1: Kendine bir şans vermek ister misin?
0: Zeki, istersen ben sana yardım edeyim ha? Ne dersin?
2: Nasıl?
0: Sen gözünü kapatıp elini uzat, gerisini ben halledeyim.
2: Tamam.
3: Aslında o kadar da zor değilmiş.
0: İşte bu kadar. Oku bakalım. Kağıtta ne yazıyormuş?
2: Yeteneğin keşfi.
1: Harika. İşte bu kadar. Zeki için kocaman bir alkış alalım. Herkes cesaretini alkışlıyor. Gördün mü? Bak, başardın.
2: Evet, çok mutlu oldum.
1: Peki bugün bizimle birlikte oynamaya ne dersin?
2: Bilmem, yapamam ki ben.
1: Sahneye çıkıp kağıt çekme konusunda da böyle söylemiştin. Denemeden bilemezsin.
0: Hacer teyzen haklı Zeki. Önce bir dene. Yapamazsan ne olmuş, dünyanın sonu değil ya. Ama denemezsen yapıp yapamayacağını asla öğrenemezsin.
2: Peki, deneyeceğim.
1: Harika. Evet çocuklar, bugün hayvan resimleri çizeceksiniz.
4: Hangi hayvanı çizeceğiz öğretmenim?
1: Hangisini çizmek istiyorsanız. İsterseniz bir kuş, isterseniz bir balık, isterseniz kedi. Siz karar verin.
4: Peki öğretmenim.
0: Ekip, harikaydınız.
2: Ben çok heyecanlandım. Ağzım açıp tek kelime söyleyemedim.
1: Bu çok normal Zeki. İlk kez sahneye çıkıyorsun. Yavaş yavaş azalacak heyecanın.
0: Evet. Perde açıldığında bir süre resimlerinizi çizeceksiniz. Sonra anneniz size ne çizdiğinizi soracak.
1: Sefa, sen balık çizdiğini söyle.
4: Tamam.
1: Merve, sen kuş çizdim dersin.
4: Tamam anneciğim.
1: Zeki'cim, sen de kedi çizmiş ol, olur mu?
2: Ama ben çizemem.
1: Hiç önemli değil. İyi çizmek zorunda değilsiniz. Bir şeyler karalayın yeter. Evet, dersimizin sonuna geldik sayılır arkadaşlar. Resimleriniz ne durumda?
4: Bitmek üzere. Benim de.
1: Sen ne durumdasın Zeki? Evet, sanırım Zeki de bitirmek üzere.
4: Öğretmenim, benim resmim bitti.
1: Tebrik ederim Merve. Renkleri çok güzel seçmişsin.
4: Öğretmenim, benim resmim de bitti.
1: Sen ne çizmiştin Sefa?
4: Balık öğretmenim.
1: Ah, kalem balığı. İlginç. Daha önce kılıç balığı görmüştüm ama kalem balığı ilk kez görüyorum. Peki sen ne çizdin bize Zeki? Kedi çiziyor olabilir misin? Oh, aman yarabbi. Zeki, bu ne kadar güzel bir resim böyle.
2: Gerçekten mi Hacer teyze?
5: Teyze değil, öğretmenim de Zeki. Rol yap, rol.
1: Müsaadenle resmi alabilir miyim? Sevgili seyircilerimiz, Zeki'nin biz oyun oynarken şuracıkta 2 dakika içinde çizdiği resmin güzelliğine bakar mısınız? Bugün tiyatro oyunumuzun konusu yeteneğin keşfi çıkmıştı.
0: Biz de yeteneklerimizi keşfetmek konusunda mesajlar veren bir oyun oynamayı planladık.
1: Ama Zeki bu oyunu gerçeğe çevirdi. Onun muazzam bir resim yeteneği olduğunu keşfetti.
2: Şey, ama tiyatroyu yapamadım. Tek kelime söyleyemedim heyecandan.
4: Ama harika resim çizmişsin. Öyle ya. Bir de benim balık diye çizdiğim şeye bak.
2: Üzülme. Sen de tiyatro yapıyorsun.
4: Demet, sen de tiyatro yapamadım diye üzülme. Harika resim çiziyorsun.
0: Nevla bizleri türlü türlü meziyetlerle donatmış. Hepimizin içinde türlü çeşitli cevherler var.
1: Bu yetenekleri keşfetmek denemekten geçer.

0: Hepimiz onun cesaretini alkışladık. Cesaret göstermek en önemlisi.
1: Öyle ya. Bakın bu cesareti ona bambaşka bir yeteneğini keşfettirdi.
2: İşte bu yüzden cesareti için Zeki'ye kocaman bir alkış.
1: Evet Eyberi Tiyatro. Etrafta malzememiz kalmış mı kontrol edelim. Sonra yolculuk başlasın hayırlısıyla.
0: Hacer teyze.
2: Zeki.
0: Size teşekkür etmek istiyorum.
2: Biz sana teşekkür ederiz Zeki. Çok güzel işler başardın.
0: Siz beni cesaretlendirmeseniz ben bunların hiçbirini yapamazdım.
2: Biz sadece vesile olduk Zeki. Gerisi Mevla'nın sana bahşettiği özellikler ve senin gayretin.
0: Bu resmi size hediye etmek istiyorum.
2: Ah, çok teşekkürler. Ama hayatında ilk kez sahneye çıktın ve burada bir resim çizdin. Saklamak istemez misin?
3: Bunu siz alırsanız daha memnun oluruz Hacer Hanım. Yardımlarınıza teşekkür olarak. Hem biz Zeki ile konuştuk. Bundan sonra daha çok resim yapacak. Saklayacak daha çok resmimiz olacak.
2: Tamam. Çok teşekkür ederim.

0: Allah Allah. Ne oluyor ya? Bu ne gürültü?
1: Akşama Türkiye milli takımının maçına gidiyoruz dayı.
0: Maşallah. Milli takıma mı girdiniz? Beni niye almadılar?
2: Maç yapmaya değil, izlemeye gidiyoruz dayı.
0: Niye o zaman antrenman yapıyorsunuz atölyemin ortasında?
3: Antrenman yapmıyoruz dayı. Formalarımızı kurutuyoruz.
0: Niye siz kurutuyorsunuz?
2: Çünkü elektrikler gitti ve çamaşır kurutma makinemiz çalışmıyor.
1: En sevdiğimiz formalarımızla maça gitmek istiyoruz.
3: O yüzden hemen bunları kurutmamız lazım.
0: Başka forma giyin.
2: En sevdiğimiz kıyafetlerle gitmek istediğimiz maça başka kıyafetlerle mi gidelim dayı?
0: Doğru. Tamam, buldum. Bu sorunun çözümü bende.
2: Ay, Allah yardımcımız olsun.
0: Hepimizin. Hadi gelin bakalım. Yüzyılın icadı bizi bekler. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım bugün ne icat edeceğiz?
2: Çamaşır kurutan bir alet mi?
0: Aferin küçük hanım. Tam üstüne bastın. Kaldır ayağını ezilmesin. Neyse. Espriden ne anlamıyorsunuz? Evet, bugün ıslak çamaşırları kuru hale getiren bir alet icat edeceğiz. Artık kimse ıslak formalarını giymek zorunda kalmayacak. Tabii.
3: Zaten ıslak giymiyoruz ki.
0: O zaman kimse forması kurumadığı için maça geç kalmayacak. Tabii.
2: Biz elektriklerin gelmesini beklesek daha iyi olur dayıcım.
0: Hayır küçük hanım, hayır hayır. O işe yaramaz çamaşır kurutma makinesiyle benim icadımı kıyaslayamazsın.
1: Neden?
0: Kurutma makineleri elektrik olmadan çalışmaz.
2: Seninki nasıl çalışacak?
0: Elektriksiz. Tabii. Kurutma makineleri kıyafetlerin rengini soldurur.
3: Seninki?
0: Asla soldurma olmaz. Kurutma makineleri çevreye zararlıdır.
1: Seninki?
0: Tamamen doğal kurutma. Annen de sever doğal şeyleri. O da bayılacak tabii.
3: Adı ne demiştin dayı?
0: Adı motokurut. Motosikletin motosu, kurutmanın kurutunu birleştirdim. Dahice, zekice tabii.
3: Tabii.
1: Maşallah çok dahice.
0: Tamam. Metal çubuk. Yine çubuk. Çabuk. Bana ıslak kıyafetler getirin.
2: Bu yaptığımız giysi haklarına aykırı ama ne yapalım? Başka çaremiz yok.
0: Açın kapıları.
2: Dayıcığım, yağmur altında kıyafet kurutmaya çalışmak sence de kötü bir fikir değil mi?
0: Hayır küçük hanım, hiç de bile.
3: Nasıl yani?
0: Kıyafetleri o kadar hızlı kurutacağım ki yağmur damlaları düşer düşmez kuruyacak tabii. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ne oldu dayıcığım? Damlalar anında kurumayı reddettiler herhalde.
0: Neyse, yağmur altında çalışma özelliğini geliştirmemiz lazım. Ama iyi tarafından bakın.
2: Neymiş o iyi taraf?
0: Kıyafetleri iyice ıslattım. Artık icadımın ne kadar güçlü olduğunu görebileceksiniz. Tabii.
1: Hiç bu açıdan düşünmemiştik.
3: Nasıl kuruyacak bu kıyafetler?
0: Tabii ki. İçeride süreceğim. Çekilin kenara.
2: Bu hızla kıyafetler yarın sabah 9'a kadar kurur bence.
1: Bence o kadar sürmez ya. Daha çabuk kurur. Mesela yarın sabah 8:59.
0: Siz görürsünüz. Bakın nasıl anında kurutuyorum. Göremiyorum.

0: İyi misin dayı?
1: İyiyim, bana bir şey olmaz, merak etmeyin. Kıyafetler ne oldu, kurudu mu?
0: Yani yırtılanları ve kirlenenleri saymazsak...
2: Hiç kuruyan yok.
0: Üzülme dayı, başka icatlar yapamaz. Ben senin yanındayım.
1: Ben ona üzülmüyorum ki.
2: Ya neye üzülüyorsun?
1: En sevdiğiniz kıyafetlerinizi mahvettim. Ama merak etmeyin, size yenilerini alırım. Tabi.
0: Almana gerek yok dayıcım.
1: Neden?
2: Çünkü biz başımıza gelecekleri biraz tahmin etmiştik.
0: O yüzden de en sevdiğimiz kıyafetleri ayırdık.
1: Demek en sevdiğiniz dayınıza güvenmediniz ha?
0: Güvense miydik?
1: Yok yok, iyi yapmışsınız. Benim akıllı yeğenlerim. Kıyafetleriniz nasıl kuruyacak?
2: Kurumuşlar bile.
0: Dayıcım, laboratuvarda öyle bir fırtına kopardın ki tüm kıyafetlerimiz kurumuş.
1: Yaşasın, icadımın işe yarayacağını biliyordum. Tabii.
0: Teşekkür ederiz dayı.
1: Rica ederim yeğenim. Ama böyle kırış kırış kıyafetlerle gidemezsiniz. Gelin size kıyafet düzleştirici bir alet yapayım.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bak bak bak, kim varmış burada?
2: Davetsiz bir misafir.
1: Şaşkın! Hadron, artık vazgeçelim şu camiden.
2: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
1: Harika bir gün geçiriyorum. Önce mama turu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: Şam şehrine ulaştık.
1: Haritayla uyumlu mu gidiyoruz?
0: Evet baba. Peki Şam'da ziyaret edeceğimiz bir yer var mıydı?
1: Bilal-i Habeşi'nin türbesine gideceğiz inşallah.
0: Hazreti Bilal İslam'ın ilk müezziniymiş değil mi?
1: Aferin. Neler de bilirmiş benim oğlum.
0: Hı? Baba, yolda inek var.
1: Gördüm, gördüm.
0: Yoldan çekilmeye de hiç niyeti yok.
1: Sanırım bize hoş geldin demek istiyor.
0: Çok komiksin baba. Ah sütlü, ne vardı bu kadar hızlı gidecek? Peşinden koşmaktan yoruldum. Hay Allah, anlaşılan sütlü sizi yolunuzdan alıkoymuş. Kusura bakmayın.
1: Hiç önemli değil.
0: Sütlü bize hoş geldin demek için yolu kesmiş nineciğim. Sütlünün kibar bir inek olduğunu hep söylerler. Demek baba oğul hacca gidiyorsunuz. Ne mutlu size.
1: Çok şükür.
0: Ben de bu sene gideceğim inşallah.
1: Ne güzel bir haber bu. Çok sevindim.
0: Ama gidebilmek için biraz daha paramın olması gerek. Bu nedenle sütlümü satmak zorundayım.
1: Çok üzüldüm. İnşallah başka bir çözüm bulunur.
0: İnşallah. Sütlü karnını doyurdu Burcu nine. Sağ ol Muratcığım. Bu arada benim hemen pazara gitmem gerekiyor. Sütlünün peşinden koşacağım derken yolumu kaybettim. Acaba bu yol pazara çıkıyor muydu ki? Pazar bu yöndeymiş. Şimdi hatırladım, doğru. Sağ ol oğlum.
1: Biz de pazara kadar sana eşlik edelim Burcu nineciğim.
0: Aa, çok sevinirim. Ah canım. Babacığım, sanırım Burcu nine sütlüyü satmak istemiyor. Ona yardımcı olamaz mıyız?
1: Bunu ben de düşündüm oğlum. Onu mahcup etmeden bu işi çözmeliyiz.
0: Haklısın baba. Buldum.
1: Çok merak ettim. Söyle hadi.
2: Merhaba. İneğin sahibi kim?
0: Sahibi benim. İneğimin ismi Sütlü.
2: Aha. İnek günde kaç kilo süt veriyor teyze?
0: Hesaplamadım ama bana yetiyor.
2: Peki kaç kilo ot yer?
0: Karnı doyana kadar.
2: Peki çok ses çıkarır mı?
0: Evet çıkarır. Bir öyle değil mi? Karşı mahallenin camları sallanır. Sen hiç hayvan seven birine benzemiyorsun. Sana sütlümü vermeyeceğim.
2: Neden kızıyorsun yahu? Müşteriyim ben.
1: Selamun aleyküm Burcu ninem.
0: Aleyküm selam Abdullah. Hayırdır, müşteri misin?
1: Evet, müşteriyim. Sütlüyü bana satar mısın?
0: İlahi Abdullah, hacca sütlüyle mi gideceksin?
1: Sen orasını düşünme Burcu ninem. Var benim aklımda bir plan.
0: Benim hiç ineğim olmadı Burcu ninem. Sat bize sütlüyü ne olur. Sizin gibi sevgi dolu insanlara sütlümü gönül rahatlığıyla veririm.
1: O halde anlaştık. Hayırlı olsun ikimize de.
0: Yaşasın, bir ineğim oldu. Hayırlı olsun. Neymiş peki planınız? Sütlüyü hacca götürmeyeceksiniz herhalde.
1: Onu burada birine emanet etmeyi düşünüyorum. Tabii o kişi de sütlüyü çok seven biri olmalı.
0: Burcu nineden başka hiç kimse sütlüye iyi bakamaz baba.
1: Bence de. Çok doğru söyledin Murat. Sütlüyü sana emanet etmek istiyoruz Burcu ninem. Bizim için ona bakar mısın?
0: Aa, olur mu öyle şey? Ben onu size satmıştım. Sütlü yolda bizden kaçarsa ne yaparız peki nineciğim? Onu yakalamaya çalışalım derken hac mevsimini kaçırırız Allah korusun.

0: Haklı.
1: İstediğiniz gibi olsun madem. Sizin için sütlüye bakarım.
2: Yaşa Burcu ninem. Artık fırsat buldukça sizi ziyarete geliriz.
1: Her zaman beklerim, her zaman. Beni çok sevindirdiniz. Allah da sizi sevindirsin. Sütlüm benim.
0: Bu alışverişten sütlü de memnun oldu.
2: Hazreti Bilal'in türbesi burası mıymış?
0: Çok güzelmiş.
2: Merhaba efendim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk delikanlı.
2: Benim adım Bilal. Burada gönüllü rehberlik yapıyorum.
3: Nasıl yani?
2: İsteyenlere Hazreti Bilal'in öyküsünü anlatıyorum. Dilerseniz size de anlatabilirim.
3: Evet, anlat lütfen.
2: Bundan yüzyıllar önce Mekke'de Bilal adında bir köle yaşarmış. O zamanlar insanlar çok cahilmiş. Beyaz tenliler esmer tenlileri beğenmiyor, zenginler fakirleri küçümsüyor, güçlü olanlar zayıflara kötü davranıyormuş.
3: Ne kötü zamanlarmış.
2: Fakat peygamberimiz insanlara İslam'ı anlattıkça yavaş yavaş her şey değişmiş. Zenginler fakirlere yardım etmeye, güçlüler zayıfları korumaya başlamış. İnsanlar kölelerini birer birer özgür bırakmış.
3: Peki ya Hazreti Bilal? O da özgür kalmış mı?
2: Evet. Peygamberimiz ona müezzinlik görevi vermiş. Hatta bir defasında hac yaptıkları sırada onu Kabe'nin en tepesine çıkarmış. Hazreti Bilal binlerce insana güzel sesiyle ezan okumuş.
3: Ya, çok müthiş bir öykü bu.
0: Allah'ın yarattığı herkes eşittir çocuklar. Kimse kimseden üstün değildir. Hac ibadeti de insanlara bunu öğretir.
3: Hepimiz aynı safta namaz kılarak eşit olduğumuzu gösteriyoruz değil mi baba?
0: Aferin oğlum, çok güzel söyledin.
2: İsterseniz gelin birlikte içeri girelim.
0: Hadi girelim.

0: Hı? Zemzem, burada ne yapıyorsun? İnşallah işin uzun sürmez. Daha Emevi Camii'ne gideceğiz.
1: Murat, sen kuşlarla konuşabiliyor musun?
0: Kuş dilini biraz biliyorum. Başlangıç seviyesindeyim. Duvarda köşk şeklinde bir maket mi var?
1: O yapıya kuş köşkü denir. Bu türbeyi yapan kişi kuşlar için de bir ev yapmış.
0: Aa, çok müthiş bir fikir. Anlaşılan türbeyi yapan usta hayvanları seviyormuş.
1: Hı hı.
0: Bu dallarla ne yaptığını bir anlasam.
2: Murat, şuraya bak. Sanırım Zemzem yuvadaki deliği kapatmaya çalışıyor.
0: Aa, evet. Duyarlı kuşum benim. Eline sağlık Zemzem usta.
3: Bilal, yandık mahvolduk Bilal.
1: Aa, müezzin Hayri abi.
3: Misafirlerim var galiba Bilal. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Ne oldu Hayri abi?
3: Minarenin ses sistemi arızalandı.
1: Eyvah, yine mi?
3: Ezanın okunmasına 10 dakika kaldı. Bu işi çözsen sen çözersin.
4: Sen de benim gibi tamir işlerinden anlıyor musun Bilal?
1: Hayır, anlamıyorum.
3: Bilal'in sesi çok gür maşallah. Ezan okuduğunda mikrofona gerek duymuyor. Sesi en uzak yerlere bile ulaşıyor.
0: Oo, büyük yetenek maşallah. Hayri amca, Bilal'in sesi en son nereye kadar duyulur?
3: Bilmiyorum ama bunu öğrenmenin bir yolu var.
0: Nedir?
3: Uzağa gitmek. İsterseniz gelin birlikte öğrenelim.
0: Harika bir teklif bu. Gidelim mi baba?
4: Gidelim.
0: Yaşasın.
4: Camiden epeyce uzaklaştık. Buraya kadar sesin geleceğine emin misin Hayri kardeş?
3: Emin değilim.
0: Bence gelir. Değil mi Zemzem?
5: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Duyuluyor. En uzak tepeden Bilal'in sesi duyuluyor.
4: Sakin ol oğlum. Ezanı dinleyelim. Bak ne güzel okuyor.
0: Haklısın.

0: Hayır amca, Bilal de bizi buradan duyar mı?
1: Bilmem ki, denemek lazım.
0: Tamam. Ses deneme. 1, 2, 3. Beni duyuyor musun?
2: Oğlum sakin ol, ezan okunuyor.
3: Eşhedü en...
1: Tebrikler Muratçım. İstersen birlikte namaza gidelim. Müezzinliği sen yap.
0: A, B, C.
2: Murat, iyi misin?
0: İyiyim baba. Teklifin için teşekkür ederim Hayır amca. Fakat önce kaybolan sesimi bulmalıyız.
2: Ah be oğlum.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Hayyak.
1: Çok güzel oldu dede. Ellerine sağlık.
0: Senin de eline sağlık.
1: Burayı çamura batmadan sulamak için aralara taş mı döşesek dede?
0: Hay yaşa. Ne iyi düşündün. Ben de depoya bir bakayım. Elde ne malzeme var bir görelim.
2: Hayırlı sabahlar dede.
0: Hayırlı sabahlar cimcime. Ne güzel çiçekler onlar. Menekşe değil mi? Annenin saksılarından mı kopardın?
2: Evet, bunlar menekşe. Ve de hayır, ben koparmadım. Annem kopardı. Önce koparmak istemedi ama ben tutturunca kabul etti.
0: Tutturdun demek. Vay cimcime.
2: Verandada kendi çiçek bahçemi kuracağım dedi.
0: Bahçe çiçeklerle dolu ya.
2: Onlar sizin çiçekleriniz. Ben kendim çiçek büyütmek istiyorum.
0: Belki bu yapraklarla bir şeyler yapabiliriz. Neyse, sana kolay gelsin cimcime. Ben bahçedeki işlerimi bitireyim.
2: Günaydın abi.
1: Günaydın Cemre.
2: Papatyalar! Neden böyle üzgün görünüyorsunuz? Ama ben size arkadaş getirmiştim. Bakın bunlar menekşe. Tanıştırayım. Mor, pembe, beyaz... Morlu beyaz, pembeli beyaz. Ama tanıştığınıza memnun olmadınız mı?
1: Cemre, kardeşim ne oldu sana?
2: Bana bir şey olmadı abi, papatyalarım oldu. Dün ne güzel ayakta duruyorlardı, bugün çok yorgun görünüyorlar.
1: Papatyaları ayakta tutan kökleriydi Cemre. Sen onları koparınca topraktan beslenemedikleri için güçsüz düştüler.
2: Ya, bir daha ayağa kalkamayacaklar mı?
1: Ay yok canımın içi. Bunların ayakta durmasına gerek yok ki. Bunlar bizim çayını demlediğimiz papatyalar. İçmek için yani.
2: O zaman bakmak için başka papatya toplayabiliriz. Onlar ayakta durabilir mi?
1: Neden papatya toplamak istiyorsun ki Cemre? Bak bahçe çiçek dolu.
2: Veranda benim çiçeklerimle dolu olsun istiyorum.
1: Aa Cemre, verandayı kendi çiçeklerine doldurabilirsin.
2: Nasıl?
1: Çeşit çeşit çiçek resmi yapabilirsin Cemre. Sen çok ressam bir kardeşsin, biliyorsun.
2: Ressamım evet. Ama ben gerçek çiçeklerim olsun istiyorum.
1: Buldum. Ormana gidip farklı türlerden çiçeklerin fotoğrafını çekeriz. Gerçek çiçeklerin. Sen de onlara bakarak hepsinin resmini yaparsın.
2: Süper fikir. Hadi ormana gidelim.
1: Şimdi olmaz Cemre. Dedemle işlerimiz var.
2: Benim daha çok işim var abi. Veranda dolusu çiçek yapacağım. Hemen ormana gidelim. Lütfen.
0: Ne oldu cimcime? Yine neyi tutturuyorsun bakalım?
2: Ormandaki çiçeklerin fotoğrafını çekeceğiz. Ben de onların resmini yapacağım.
0: Resimleri verandada sergilersen veranda çiçek bahçesine döner.
2: Ve bütün çiçekleri ben yapmış olurum.
0: Bu pek parlak bir fikir Çelebi.
1: Evet ama dede, daha bahçedeki işlerimiz bitmedi ki.
0: Bugündük işimiz bitti Çelebi. Taş döşemek için malzeme kalmamış. Ben şimdi çarşıya gidiyorum. Siz de ormanda çiçek toplayın bakalım.
2: Çiçek fotoğrafı toplayacağız. Çiçekleri toplayınca fazla dayanamıyorlar dede. Hemencecik yoruluyorlar.
0: Hadi selametle kalın.
2: Sen de selametle kalabilirsin dede. Çünkü biz de ormana gidiyoruz. Üzgünüm papatyalar, sizi alamam. Böyle çok daha güzelsiniz. Ama hepinizin resmini yapacağım. Söz.
1: Hadi devam edelim.
2: Ay, mor çiçekler. Bizi birlikte çek abi.
1: Mor orman gülü bu.
2: Mor orman gülü. Peki.
1: Cemre bak, peygamber çiçekleri.
2: Peygamber mi çiçekleri? Ya ben sizi yerim. Aa, severim sizi. Benim güzel peygamber çiçeklerim.
1: Şu tarafa. tarafta bir çayır vardı. No. Orası çiçek dolmuştur şimdi.
2: Ya, hadi gidelim.
1: Dur, beni bekle.

0: bahçeme hoş geldin. Sevgili çiçek bahçem, bakın bu Çiğdem. Hadi tanıştığınıza memnun olun. Mor orman gülü. Ressam Cemre iş başında.
1: Selamünaleyküm çocuklar.
0: Aleykümselam dede.
1: Bay bay bay. Burası adeta bir çiçek bahçesi olmuş cimcime.
0: Bunu duyduğuma çok sevindim ama çok işim var dede. Şimdi seni kucaklayamam. Ya.
1: Ama ben seni kucaklayabilirim. Eline sağlık evlat. Hı? Burayı bir sanat galerisine çevirmişsin.
2: Cemre öyle iyi bir ressam ki dede. Ben de çerçeveler o güzel resimleri taşıyabilsin diye uğraştım.
1: Çelebi de öyle iyi bir abi ki dedesi de onun gösterdiği bu özeni ödüllendirmek istiyor.
2: Nereye gidiyoruz?
1: En güzel sanat galerilerinden birine.
2: Yaşasın!
1: Gidelim evlat.
2: Hadi bismillah.

0: Muhteşem!
1: Öyle.
0: Dede, burası neresi?
1: Göl yazı.
0: Göle yazılmış bir masal.
1: Hakkın var evlat. Burası Ulubat Gölü'nün üstüne kurulmuş bir masal diyarı.

0: ne güzel. Burada yalnızca babalar değil, anneler ve çocuklar da balıkçılık yapıyor.
1: Burası bir balıkçı köyü evlat. Erkekler ağ atar, kadınlar kürek çeker, çocuklar oltayla balık tutar, neneler ağ diker, leylekler de onlara yarenlik eder.
0: Ya evet. Ne kadar çok kuş var burada.
1: Leylek, pelikan, ördek en çok rastlanan türler.
0: Peki başka hangi türler var?
1: Ulubat Gölü, Anadolu'ya kuzeybatıdan giren kuşların göç yolları üzerinde olduğu için pek çok kanatlı misafiri ağırlıyor.
0: Balıkçılık bu kadar yaygın olduğuna göre çok balık türü vardır.
1: Elbette. Ulubat Gölü 21 farklı balık türünü barındırıyor.
0: Burası diğer yerlere benzemiyor. Sanki zaman durmuş da olduğu gibi kalmış.
1: Dikkatin pekalade evlat. Bitki, hayvan türlerinin zengin olması ve kuşların göç yolları üzerinde bulunması sebebiyle burası koruma altında.
0: Epey de büyük görünüyor.
1: Öyle sayılır. Ulubat Gölü ülkemizin orta büyüklükteki göllerinden biri. Genişliği 24, uzunluğu ise 10 kilometre.
0: Dede, buranın hikayesi var mı?
1: Olmaz olur mu? Antik çağlardan kalma binlerce yıllık bir yer burası. Osmanlılar zamanında da bu küçücük yerde cami, Sibyan Mektebi ve hamam inşa edilmiş.
0: Ecdat da burayı sevmiş demek ki. Oh, sevilmez mi? Dede!
1: Eşsiz güzelliği görmeden gitmek olmaz evlat.
0: Hangi eşsiz güzelliği? Yaklaştık mı dede?
1: Yaklaştık evlat.

0: Muhteşem!
1: Ülkemizin en geniş nilüfer yatakları burada bulunuyor.
0: Rüya gibi.

Vay canına. Burası gezdiğim en muhteşem sanat galerisi dede.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Bu da ne böyle? Bir karetta karetta mı?
1: Hayırlı günler Arif baba. Nasılsın bugün?
0: Hamdolsun Ali'cim, seni sormalı. Hayırdır? Bu dev çantada ne böyle? Yoksa olimpiyatlara mı hazırlanıyorsun?
1: Sorma Arif baba. Caner hastalandı da bütün hafta onun için notlar tuttum. Yetmedi ses kayıtları aldım, videolar çektim. Yani hasta olmayıp okula gelse bu kadar bilgi edinemezdi.
0: Siz çocuklar bir şeyleri kaydetmeye çok meraklı oldunuz. Biz hiç böyle değildik. Daha mı iyi, daha mı kötü bilemiyorum.
1: Ha? Ben devam edeyim Arif baba. Yolum uzun. Hadi sen de kal sağlıcakla. Ne oluyor be?
2: Gördün mü? Nasıl hızlı geçtim ama. Yeni bisikletim jet uçağı gibi değil mi?
1: Biraz dikkat etseydin ya. Ben de bisikletliyim sonuçta.
2: Seninkini bisiklet mi denir canım bunun yanında? Yürüsen aynı hızla giderdin.
1: Sırtımdaki ağırlık olmasa bu kadar yavaş gitmezdim herhalde.
2: Ha? Kabul. Hadi çantanı bırak da sokağın başından sonuna kadar yarışalım. O zaman da böyle iddialı konuşabilecek misin görürüz.
1: Planımda ders vermek yoktu ama sen kaşındın.
2: Neredeyse öğlen olacak. Parktaki saatin sesi duyulunca başlarız.
1: Bana fark etmez. İstersen erken başla. Hmm.

0: İşte ışık hızı teknolojisi. Nasıl olur?
1: Neymiş bugünün dersi? Baharet bisiklette değil, bisikletçideymiş.

0: olmaz. Caner için aldığım kayıtlar mahvolmuş.
1: Bunu beraberlik sayalım. Rövanş karşılaşmasında görüşürüz.
0: Ha? Oh, şükürler olsun. En azından defter kurtulmuş galiba. Ha? Sakın yapma köpekçik. Ha?

0: 도망! 패스! Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Ali. Hayırdır? Bu ne hal böyle?
2: İşler karıştı galiba.
0: Maalesef.
2: Bu kim?
0: O da benim yeni arkadaşım. Belki bu parçaları yeniden birleştirebilirsem. İşte böyle. Kimi kandırıyorum ki? Arkadaşım bana güvendi ve ben onun güvenini boşa çıkardım. Of, Allah'ım yardım et.
2: Arkadaşın için böylesine uğraşman doğrusu kayda değer Ali'ciğim. Sizinki gibi arkadaşlıklar ömür boyu devam eder. Tıpkı ben, Ethem amcan ve antikacı Gazanfer gibi. Bak ne diyeceğim. Bu fotoğrafın nerede çekildiğini çözebilirsen, ben de sana sorununu çözmende yardımcı olacak bir bilgi sunabilirim.
0: Derhal. Anlaşılan arka planı inceleyerek kesin bir bilgiye ulaşamayacağım. En iyisi diğer tanıkları sorgulamak.
3: Ne de gençmişiz maşallah. Gerçi daha o yaştan bozmuşuz gözleri. Vallahi bu fotoğrafın nerede çekildiğini hatırlamıyorum Ali. Ama gözümdeki gözlüğe bakılırsa 40'lı yıllardayız. Dur bakalım, bir benzeri de bende vardır elbet.

0: 70'ler, 60'lar, 50'ler. Hah, işte 40'lar. Zaten o zamanlardan fazla bir fotoğraf da yok. Bak.
1: Bir de Ethem amcaya soralım.

0: Ne diyorsun Ethem amca? Tanıdın mı burayı?
1: Yok, Ali'cim tam olarak tanıdın diyemem. Tam olarak tanımadın da diyemem esasen.
0: Ne diyebilirsin peki?
1: Bu kolumdaki saat, onu bana babam almıştı. Derslere gecikmeyeyim diye. Ama hangi derslerde bunlar? Bak, bu da o zamanlardan bir fotoğraf.
0: Bu bir cami. Daha bugün görmüştüm burasını. Hadi koş.
1: İşte buldu. Ha?
0: İşte sabah peşinde koşarken gördüm camiyi. Demek o zamanlar bu camiye geliyordu üç arkadaş. Ama neden? Bir saniye, düşünmeye çalışıyorum. Ethem amca bir ders aldıklarından bahsetmişti. Ama camide ne ders alınır ki?
2: Aferin Ali. Bu bilmeceyi de çözmeyi başardın.
0: Buraya geldiğinizi çözdüm ama nedenini bulamadım Arif Baba.
2: O zamanlarki imamımız çok bilgili bir hafızdı. Biz de ondan ders almaya gelirdik.
0: Hafız mı? O da ne?
2: Kur'an'ı ezberlemiş kimselere hafız denir Ali'ciğim. Aynı zamanda ezberleyen, koruyan anlamlarına da gelir. Şimdi sana neden bu bilmeceyi sorduğumu anladın mı?
0: Kur'an'ı ezberlememi istiyorsun, değil mi?
2: Ne?
0: Şaka yapıyorum Arif Baba. Haklısın. Bütün gün bu seçeneği nasıl da düşünemedim.
2: Yani?
0: Yani sonuçta Caner için notlar alıp dersleri dinlerken ben de dinlemiş oldum. Yani bildiklerimi aklımdan da anlatabilirim. Tıpkı bir hafız gibi.
2: Aferin Ali. Kolay kolay yok olup gitmeyecek en güvenli kasa burasıdır.
0: İşaret parmağımız mı?
2: Ha.

0: Dün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Evet çocuklar, bahçemiz tam olarak burada olacak.
1: Çok güzel hocam. En azından arada bir gelip bakımını yaparız.
2: Evet ya, çok sevindim.

0: Harun.
1: Şey, açıkçası evet. Nasıl kullanıldığını da bilmiyorum.
2: Bilmiyor musun?
1: Yoo.
2: Bak Harun. Gördün mü? Bu kadar basit.
1: Peki ne işe yarayacak bu?
2: Emin, sen cevap vermek ister misin?
0: Olur hocam. Bitki köklerinin de tıpkı diğer canlılar gibi nefes alması gerekir Harun. Toprağı çapalayarak havalanmasını sağlarız. Böylece bitki kökleri hem nefes alır hem de verdiğimiz su bitkiye daha kolay ulaşır.
2: Vay, çok havalı bir açıklama. Bir öğretmen olsan ancak bu kadar güzel anlatabilirdin.
0: Estağfurullah hocam.
1: Yoo, Selim hocam doğru söylüyor. Gerçekten çok iyi anladım.
2: Hadi bakalım, göster bize nasıl çapa yapılacağını.
1: Peki.
3: Dur Harun, ne yapıyorsun?
0: Çapayı ters tuttun Harun.
4: Hiç fark etmedim.
2: Belki iyi anlatamamışımdır. Demek ben bir öğretmen olsam tüm sınıf bilgisizlikten kırılırmış. Neyse çocuklar, işimiz uzun. Siz çapalarken ben de çitleri yapmaya başlayayım.
0: Biz de yardım edelim hocam.
2: Teşekkür ederim Emin. Ama siz çapa yaparak zaten yardım etmiş oluyorsunuz.
4: Bana uyar.
0: Aslında bana da.
2: Öyleyse hadi iş başına.
5: Hadi.

0: Elinize sağlık çocuklar. Çok güzel olmuş.
1: Allah razı olsun hocam.
2: Toprak resmen nefes alıyor.
0: Neyse, şimdi diğer işlere bakalım.
1: Ne yapacağız hocam?
0: Ben çitleri çakacağım. Siz de çarşıya gidip çiçek tohumları alacaksınız.
1: Peki hangi tohumlardan alacağız?
0: Hangilerini isterseniz.
2: Ne istersek mi?
0: Evet Harun. Hadi bakalım. Bir an önce başlayalım. Harun şu parayı al. Siz hemen gidip tohumları alın.
3: Tamam hocam.

0: Ne alsak mesela?
1: Çiçek tohumu dedi ya Selim Hoca.
0: Biliyorum Harun. Hangi çiçeklerden alsak diyorum.
1: Ha, desene ya.
0: Doğru ya, demeyi unuttum.
1: Şey alalım. Papatya.
0: Olmaz. O her yerde var zaten. Daha farklı bir şeyler alalım.
1: Ne mesela?
0: Mesela ters lale.
1: Ters lale mi? Ya onun neresi farklı? Hem lale ters nasıl duracak? Kökünün toprakta olması gerekmiyor mu? Ne oldu ya?
0: Normal laleyi ters çevirmeyeceğiz akıllım.
1: Ya?
0: Bu çiçeğin adı ters lale. Bu çiçek Erzurum'da ve birkaç bölgede daha yetişen nadide bir çiçektir. Dalında işte böyle ters duruyor.
1: Ha, onun için ters duruyor.
0: Aynen öyle.
1: Başka ne alalım?
0: Çiçek tohumu.
1: Alırız almasına bir şeyler de. Bunlar ne kadar tutar ki?
0: Bilmem.
1: Ne kadar paramız var?
0: Para mı? Sana vermedi mi Selim Hoca?
1: Verdi. Ama cebimde yok. Camide mi unuttuk acaba?
0: Eyvah! Hadi koşup alalım. Ya Harun, ne demek arka cebimdeymiş? O kadar yolu boşuna koştuk. Selim Hoca'ya da mahcup olduk.
1: Ne bileyim dostum. Kağıt para cepte hiç belli etmiyor.
0: Neyse, bir an önce gidelim. Yarın bu tohumları ekmemiz lazım.

0: Ne oldu?
1: Ne yapıyorsun Harun?
0: Çiçeklere can suyu veriyorum.
1: Hangi çiçeklere?
0: Bunlara.
2: Çubukların büyüyüp ağaç olmasını mı bekliyorsun?
0: Aa, doğru. Bunlar tohum değil.
3: Onları Selim Hoca dikmiş Harun. Ekeceğimiz tohumların yerini belli etmek için.
0: Hay Allah.
3: Neyse, hadi bakalım tohumlarımı.

0: çekelim. Hadi.
1: Hadi bakalım Harun. Ver can suyumuzu da çiçeğimiz can bulsun.
2: Tamam hocam.
1: Elinize sağlık çocuklar.
0: Hepimizin eline sağlık hocam.
2: Ne zaman açar hocam?
1: Birkaç haftaya kendini belli eder Harun. Tabii bakımını yaparsak.
3: Bakım derken hocam?
1: Her gün ihtiyacı kadar sulamak lazım. Ben gösteririm nasıl yapıldığını.
3: O iş bende.
1: Hadi bakalım.
4: Allahu ekber.
1: Öğle namazı vakti. Hadi bakalım.

0: ماء فأخرجنا به نبات كل شيء.
1: O gökten su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla topraktan bitirip çıkartmaktayız.
2: Diline sağlık Harun.
3: Senin de dostum. Rabbimiz ne güzel nimetlerle donatmış her yeri.
2: Evet, o toprağı yaratmasa, suyu yaratmasa, güneşi yaratmasa bu kadar bitki, meyve, sebze, ağaç, çiçek nasıl yetişecek?
3: Evet, kesinlikle öyle.
2: Daha birkaç hafta önce ektiğimiz çiçek tohumları şimdi kim bilir ne haldedir.
3: Hakikaten ya, ne halde bizim çiçekler?
2: Doğru ya, Zehra abla nasılsa ilgileniyor diye hiç gidip bakmadık.
3: Bir gidip baksak mı?
2: Gidelim.
4: Ay! Emin, Harun koşun.
3: Ya abla, Allah aşkına bir kere normal gir şu kapıdan ya.
2: Ben sitem etsem neyse ama bu sitemi senin etmen çok garip Harun.
3: Niye?
2: Sen de hep böyle giriyorsun da ondan.
4: Ya ne konuşuyorsunuz siz? Çabuk gelin diyorum, durum acil.
2: Hayırdır Zehra abla, ne oldu?
4: Bizim çiçekler var ya. Çiçek değilmiş.
3: Neymiş?
4: Gelin de kendiniz görün.
5: Ya çocuklar, hani bunlar ters lale ve lavantaydı? Bunlar soğan ve maydanoz.
2: İnanın ki biz öyle aldık hocam.
3: Çiçekçi yanlış mı verdi acaba?
5: Ters lale ve soğanın kökleri aynı. İkisinin de tohumu küçük bir soğana benzer. Lavanta ve maydanozun tohumları da birbirine benzer. Kesin bir karışıklık oldu.
2: Aa, bir dakika. Bir şeyler hatırlıyorum galiba.
5: Ne gibi?
2: Tohumları ekeceğimiz gün Hakkı Baba beni tesbihhaneye gönderdi. Poşetini istedi. Ben de gidip poşeti aldım. Diğer elimde de bizim tohum poşeti vardı.
5: Şimdi anlaşıldı. Poşetler karışmış.
3: İyi de abla, bu bahçeye günlerdir bakıyorsun. Hiç şüphelenmedin mi?
4: Yo, hatta ben de ne zaman çiçek açacaklar diye bekliyorum.
5: Neyse çocuklar, olan olmuş. Yapacak bir şey yok.
2: Üzüldüm ama hocam ya.
3: Ben de.
5: Üzülmeyin, hele bir gidelim, bakarız çaresine.
4: Nereye gidelim?
5: Taşhana.
2: Orada ne yapacağız?
5: Ne olacak? Tabii ki herkese anlatıp güleceğiz.
6: Yahu ben de diyorum, benim evin bahçesinden neden çiçek çıktı?
7: Sen ne ekmiştin Hakkı Baba?
6: Sözde soğan ve maydanoz ekmiştim. Ne bileyim karıştığını.
5: Demek tevafuken siz de aynı gün tohum almaya gitmiştiniz ha?
6: Evet. İlginç olan şu ki biraz soğan kökü, biraz da maydanoz tohumu almıştım. Poşetimden çıkanlar da benim tohum ve soğanlara çok benziyordu.
7: Öyle olunca da hiç şüphelenmedin.
6: Aynen öyle Fatma.
2: Hakkınızı helal edin. Benim yüzümden oldu.
6: Üzülme Emin. Bilerek yapmadın ya.
5: Yoksa yaptın mı?
2: Yo.
5: Şaka şaka.
2: Şimdi ne yapacağız Hakkı Baba?
6: Bak şimdi. Şöyle yapıyoruz. Selim tekrar çiçek tohumu almaya gidiyor. Sen ve Harun Ulu Cami'deki bahçeye gidip soğan ve maydanozları topluyorsun. Fatma güzel bir salata yapıyor. Zehra da dem

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Silke. Kurye aklı tilkiye.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: İyi, niçin? Fakat israf etmeyin.
1: Şuna bak şuna. Nasıl da güzel, sulu sulu. Ne güzel yahu bu üzümler, tam ağzıma layık.
2: Çok şükür bu güzel nimetleri verene. Baksana, türlü çeşitli nimet var önümüzde.
1: Ya şükür. Hep küçük olanlar kaldı. Gideyim de bir salkım daha alayım.
2: Hayda Zikri, Zikri. Hay Allah. Yine hata ediyorsun Zikri.
1: Şöyle bak, bunun taneleri iri iri.
2: Zikri, bu yaptığın doğru değil.
1: Sahi ya, ayıp ettim.
2: İlk seferde anladın ayıp ettiğini.

0: Anladım Fikri, anladım. Tut şunu.
1: Niye verdin şimdi bunu bana?
0: Kendime aldım. Sana almadan geldim, ayıp ettim. Sen onu ye, ben bunu yerim.
1: İyi de ben üzüm istemiyorum ki. Yiyeceğim kadarını yedim. Bu bana fazla.
0: Fazla mı? O halde at gitsin.
1: Hoppala.
0: Bana da yetti. Bu fazla geldi.
1: Zikri dur. Ne yapıyorsun sen?
0: Üzüm yiyorum.
1: Sen üzüm yemiyorsun. İsraf ediyorsun.
0: Ne olacak? Bak orada koca asma var. Üzeri üzüm dolu. Ne olmuş 3-5 salkım yere attıysam?
1: Ah Zikri. Bolca var diye böyle ziyan edilir mi nimet? Bolca varsa paylaşmak gerek. Olmayanlara ulaştırmak gerek. Bak bu doğadaki her şey muazzam bir denge içinde yaratılmış. Nimetler bolca, lakin bilinçsizce kullanıp israf edersek doğanın dengesi bozulur. Yaşam alanlarımız zarar görür.
0: Canım, bütün bunlar benim zayi ettiğim 2 salkım üzümle mi olacak?
1: Elbette ya. Kelebeğin çırptığı kanadın okyanusun öte yakasında fırtınaya sebep olduğunu unutma.
0: Kelebek mi, ben kelebek miyim Fikri? Kuşum ben, kuş.
1: Örnek olarak söyledim Zikri.
0: Ha, örnek olarak, örneğin yani misalen. Bolca buldum şımardım, fazla fazla kopardım. Doydum bıktım usandım, nimeti sokağa attım. Varlıklıysan paylaş, yoksulları unutma. İsraftan sakın sen de, bak ben dersimi aldım.
1: Aferin, herkes hata yapabilir. Önemli olan yanlış olduğunu fark edince tekrar etmemek.
0: Aldım tabii, hadi şimdi bana yardım et.
1: Yardım mı? Ne yardımı?
0: Bak yere attığım salkımlar oracıkta duruyor. Onları alalım, karıncaların yuvalarına taşıyalım. Onlar da nasiplensin, üzümler israf olmasın.
2: Yiyin için fakat israf etmeyin.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ayşe. Ayşe. Ayşe. Ayşe.
1: Efendim.
0: Bir şey mi arıyorsun?
1: Evet.
0: Ne aradığını söyler misin?
1: Yeşil bir çekirge arıyorum. Az önce buradaydı.
0: Ne? Yeşil bir çekirge mi? İyi de bu çekirge senin odana nasıl girmiş? Olabilir ki diyecektim ama pencereyi kapatmayı unutmuşsun.
1: Demek çekirge buradan geldi. İyi de şimdi nereye gitmiş olabilir ki?
0: Çekirge şu anda senin omzunda.
1: Efendim, anlamadım.
0: Çekirge diyorum, çekirge senin omuzunda.
1: Nereye gitti bu? Ben göremiyorum. Peki ya sen görebiliyor musun?
0: Evet, görüyorum. Çünkü tam burnumun ucunda.
1: Ay, bu çekirge çok hareketli ve çok hızlı. Bir türlü yakalayamıyorum onu.
0: Tıpkı zıp zıp zıplak gibi Ayşe. Bu canlının üstü gök, altı toprak.
1: Ha? Zıp zıp zıplak mı? Üstü gök, altı toprak mı? Bilmece gibi bir isim bu.
0: Zıp zıp zıplak. Yeni hikayemizin kahramanı. O da çok hızlı hareket edebiliyor. Madem bu kahramanın ismi bilmece gibi, o halde bu bilmecenin cevabını da söyler misin?
1: Yaşasın, buldum. Zıp zıp zıplak, üstü gök, altı toprak. Bu olsa olsa bir çekirgedir. Nasıl, bildim değil mi?
0: Tebrikler Ayşe. Zıp zıp zıplak, katıldığı her zıplama yarışmasında hiç geride kalmazmış. Hep önde olurmuş.
1: Gerçekten de çok hızlı bir çekirgeymiş bu. Peki bana onun hikayesini ne zaman anlatacaksın?
0: Hemen şimdi. Böceklerin bir arada yaşadıkları güzel bir şehir vardı. Bu güzel şehirde her böcek türü farklı evlerde kalıyordu.
1: Ne gibi evlerdi bunlar?
0: Mesela karıncaların evleri kaya görünümündeydi ve küçük toprak tepecikler şeklindeydi. Pencereleri yoktu.
1: Ya kapıları?
0: Kapıları vardı ve bunlar toprakta açılan bir delikten oluşuyordu. Her kapının etrafı bir çitle çevriliydi. Arıların evleri ise kovan şeklindeydi ve bir ağacın dalına asılıydı. Bu evlerin bir tane altıgen penceresi ve her pencerenin de altı tane kanadı vardı. Arılar kovanlarına bu pencerelerden girip çıkıyordu.
1: Yani pencereleri kapı gibi kullanıyorlardı, öyle mi?
0: Aynen öyle.
1: Ay, çok ilginç ve çok güzel bir şehirmiş burası. Daha başka hangi böcekler yaşıyordu bu şehirde? Onların evleri nasıldı?
0: Çekirgeler de yaşıyordu bu şehirde. Onların evleri de uzun otlardan oluşuyordu.
1: Anlamadım.
0: Öyleyse şöyle anlatayım. Uzun otların tepeleri bağlandığında çadır şeklinde oluyordu.
1: Tamam, şimdi anladım. Peki bu şehirde bir tane kelebek bile yok muydu?
0: Elbette vardı.
1: Peki onların evi nasıldı?
0: Kelebeklerin evleri ağaçların yapraklarıydı. Onlar her yağmur yağdığında bu yaprakların altına girerdi. Böylece ıslanmaktan korunmuş olurlardı. Yağmur dindikten sonra da tekrar yaprağın üstüne çıkarlardı.
1: Kelebeklerin evleri de çok güzelmiş. Peki başka kimler yaşıyordu bu şehirde?
0: Sivrisinekler. Sivrisineklerin evleri de sazlıklarmış.
1: Sazlık nedir?
0: Genellikle su kıyılarında yetişen sarı renkli bitkiye saz, bu bitkinin çok olduğu yerlere de sazlık deriz.
1: İlginç. Sazlıktan bir ev.
0: Daha ilginç olan evler de vardı. Bu şehirde hamam böcekleri, kara sinekler ve pireler de yaşardı. Onların evleri de kuru kütüklerin içinin oyulmasıyla yapılmıştı. Kütük evlerin iki tane penceresi, bir tane de kapısı vardı. Ama bir gün olan oldu.
1: Ne oldu ki?
0: Kuvvetli bir rüzgarın sürüklediği dal parçası bir böceğin evinin yıkılmasına sebep oldu. Allah'tan evin içinde kimsecikler yoktu.
1: Kimin evi yıkılmış olabilir ki? Dur, hemen söyleme. Zıp zıp zıplağın evi mi yıkıldı yoksa?
0: Evet.
1: Zıp zıp zıplak çok üzülmüştür ama.
0: Biraz üzülmüş fakat çok üzülmemiş. Çünkü şehirdeki böcekler imece ile onun evini yapmışlar.
1: C.
0: C mi?
1: Evet, C. Az önce sen söyledin. Şehirdeki böcekler C ile zıp zıp zıplan evini yapmışlar. Demedin mi?
0: Hayır, ben C demedim ki.
1: Peki ya ne dedin?
0: İmece dedim.
1: İmece mi? O da nedir?
0: Birçok kimsenin toplanıp el birliğiyle bir kişinin veya pek çok kişinin işini görmesine imece deriz.
1: İmece çok güzel bir şeymiş. Hani sen zıp zıp zıplan çok hızlı olduğunu söylemiştin ya.
0: Evet.
1: Neden hızını kullanarak evini kendisi yapmamış ki?
0: Çünkü bir kişi ne kadar hızlı olursa olsun bazı şeyleri tek başına yapamaz. Mesela ev, okul, cami veya kütüphane gibi binaları yapabilmek için başkalarının da yardımına ihtiyaç duyarız. Onun için yardımlaşmak hızdan daha önemlidir.
1: Şimdi benim de yardıma ihtiyacım var.
0: Niçin?
1: İşte bunun için.

0: çok yüksek. Hadi dostum Kıpır, kaymak için sabırsızlanıyorum.
1: Nefes alıyoruz, nefes veriyoruz. Nefesimi tutmam lazım ki ağzıma su kaçmasın.
2: Kıpır, biz balığız, unuttun mu?
0: Oo, çok yüksek, çok yüksek.
1: Daha hazır değildim.
0: Oh, sonunda yerdeyiz. Nefis kokular alıyorum.
3: Salep! Salep!
4: Ellerine sağlık yengeç.
1: Bakın, bu koku yengeçin arabasından geliyor.
4: İncilerim, dev kaydırak nasıldı?
5: Çok eğlenceliydi.
0: En tepeden aşağı kadar kaydık ve kendimizi nefis bir kokunun dibinde bulduk.
3: Salep kokusu. Evet yavru balıklar, kimler salep içmek ister?
6: Ben!
3: 3 boy bardak var. Büyük boy, orta boy ve küçük boy.
0: Ben büyük boy bardak alayım.
1: Tabii ben de.
5: Biz de orta boy alalım.
0: Daha önce hiç salep içmedim. Küçük boy alayım ben de.
3: Kepçe. Şu.
1: Güçlü. O minicik kaşıkla kocaman bardak kaç saatte dolar sence?
3: Bir kaşık daha. Oo, bardağın dolmasına çok var daha.
5: Yengeç, bu kocaman bardak minicik kaşıkla dolmaz. Bence bunu denemelisin.
3: Haklı olabilirsin. Bir büyük kepçe. İşte çok daha kolay oldu. Bu güçlünün ve diğer büyük bardak da bir büyük kepçeyle doldu bile. Bu da Kıpır'ın. Sırada orta boy bardaklar.
2: Bu orta boy kepçe ile orta boy bardaklar hemen dolar.
3: İşte orta boy bardak salep. Sırada Puf'un küçük boy bardak salebi kaldı. Oo, bu sefer taştı. Ölçme işinde pek iyi değilim sanırım.
1: Onu anladık ama salep nefisti dostum. Kıskaçlarına sağlık.
3: Afiyet olsun. Yavru balıklar, siz anlaşılan ölçmede çok iyisiniz.
0: Tabii öyleyiz.
3: Yengecin gitme vakti geldi. Salep! Salep!
4: Yengeç, teker çıktı.
3: Tekerim, yakalayın.
1: Hızlı yüzün, hızlı.
5: Kapıdan içeri girdi.
1: Kapı kapandı.
3: Tam da girecek yeri buldu.
4: İşte burada kırmızı bir düğme var. Kapıyı açıyor olabilir. İçeri girip tekerleği alırız.
3: Hayır. Burası ölçülü parkur. Her seferinde girdiğimde beceremiyorum ve... Bu sefer hazırım. Hadi. Daha yukarı. Yine olmadı. Kaju, yine tutturamadım ölçüyü. Beni buradan çıkar.
1: Bastım bile. Bu kez birlikte başaracağız yengeç.
3: Başladık işte.
0: Ne? Süreli mi? Açın kapıyı, açın. Panik oldum.
4: Puf, sakin ol. Burası sadece bir oyun alanı. Eğer başaramazsak...
6: Kaşıyı vereniz.
0: 25, 24, 23...
1: Hadi, süre ilerliyor.
3: Hiç umudum yok ama canım tekerim. Seni yanıma alayım.
2: Çıkış nerede?
3: İşte ta şurası.
5: Çok yüksek. İşte kaldıraç bizi oraya fırlatmak için var.
0: 17, 16...
1: Güçlü, saymayı bırak dostum. Hızlı olmalıyız.
4: Kaldıracın bir ucunda büyük kova var.
3: İçini doğru şekilde hızlıca doldurmamız gerekiyor. Ama taşırırsak kaldıraç çalışmıyor.
0: Hadi. Küçücük bardakla olmaz.
1: Aynen böyle. Büyük kovalarla.
0: Çorba içtim bir kase. Kaşıkla dolar mı sence? Kepçe ile doldursana bir kase.
5: Başımın ucunda sürahi var. Sürahinin içi 4 bardak su ile dolar.
2: kaşığı çay kaşığı ne kadar minicik ve tatlı. Çayıma bir kaşık şeker attım. Yeter bu kadar. Tadına baktım.
0: Büyük kovanın içine su doldursam neyle?
5: Çay bardağıyla dolmaz. Su bardağıyla olmaz.
0: 6, 5
4: Hay Allah, işe yaramadı galiba.
2: Ama kova tamamen dolu.
3: Belki sadece bir çay kaşığı kadar daha su eklemek lazım.
5: Sakın taşırma.
0: Ve 3, 2, 1
7: Başardık.
3: Başardık. Geçtik seni ölçü parkuru.
8: Siz.
4: İncilerim, çok heyecanlı olduğunuzu biliyorum. Mercanya'ya açılan Gökyüzü Vadisi akvaryumunu ben de çok merak ediyorum.
5: Ay, ben en çok bulutları merak ediyorum.
1: Bulutlar bence yaylı bir yatağa benziyordur.
7: Bence bulutlar pamuk şekerden yapılmış.
2: Puf, yoksa bulutu yemeği mi düşünüyorsun?
7: Eğer pamuk şekerdense neden olmasın?
0: Bence bulutlar pamuktan yapılmıştır. Yumuşacık.
3: Yavru balıklar.
1: Ne oldu ki? Neden sessiz olmamız gerekiyor?
3: Gökyüzü Vadisi akvaryumuna hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
1: Ama neden sessiz konuşuyoruz? Hiçbir şey anlamadım.
3: İçeride göz gözü görmüyor. Ben de ilk defa böyle bir şey gördüm. Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim.
0: Ne kadar çok görmek ve görmemek dedin. Kafam iyice karıştı.
3: Bulutlar yere inmiş.
7: Nereye inmiş?
0: Yere inmiş yere.
4: İçeri girip bakabilir miyiz artık yengeç?
3: Tabii tabii öğretmen hanım. Buyurun buyurun buyurun.
1: Aa, kimseyi göremiyorum. Her yer bembeyaz.
7: Bulutlar pamuk şekerden yapılmamış.
0: Pamuktan da değil.
5: Arkadaşlar sorun bu mu? Baksanıza her yer bembeyaz ve bulutlar yerde.
2: Aa evet. Asıl şaşılacak şey bu. Çok çok şaşırdım.
1: Ben de şaşırdım. Ama siz beni göremiyorsunuz.
7: Ay. Ah, o kimdi?
1: Benim dostum, benim.
7: Oh, çok şükür.
3: Öğretmen hanım, bulutlar nasıl yere inmiş?
4: Bunun adı sis, incilerim.
6: Sis mi?
3: Nedir bilmiyorum ama her şeyimi burada kaybettim. Düdüğüm, düdüğüm nerede? Sağ ol Kıpır. Düdüğümü buldum demek.
1: Yo, ben uzatmadım.
3: O zaman güçlü. Teşekkürler.
0: Ama ben de değilim.
3: Ama göremiyorum ki kim uzattı.
6: Biz değiliz.
7: O zaman kim? Burada biri daha var. Ay.
4: Sakin olun incilerim. Vadiye güneş ışıkları değdiğinde sis ortadan kalkar ve kim olduğunu görürüz.
1: Aa, sis kayboluyor.
9: Selamlar dostlarım.
3: Demek içeride dolanan gizemli balık sendin dostum.
9: Buraya gezmeye geldim. Aniden sis çöktü.
5: Çok güzeldi. Bulutlar yere inmiş gibiydi.
1: Anladık ki bulutlar ne yatak ne de pamuk.
7: Ne de şeker.
4: Evet incilerim. Bulutlar gökyüzünde duran su damlacıklarının bir araya gelmesiyle oluşur. Sis de aynı su damlacıklarının yere yakın kısımda toplanmasıdır.
0: Peki neden sis aşağıda öğretmenim?
4: Bunun sebebi havanın ısısıdır. Bulutlar sıcak hava ile yukarıda durur. Soğuk havada ise su damlacıkları daha aşağıda kalır ve sis oluşturur incilerim.
5: Çok çok heyecan verici.
4: Hadi bunun deneyini hep birlikte yapalım. Bu fanusun içinde sıcak su var. Bakın buharı yukarıya doğru çıkıyor.
7: En tepeye kadar çıkıyor.
1: Ve gözden kayboluyor.
4: Evet yengeç, buz küplerini sıcak suya at bakalım.
3: Görev anlaşıldı. Atıyorum. Hop.
4: İşte minik sis bulutunuz. Buzla temas eden bu buhar soğur ve su damlacıkları haline gelir. İşte bu gözle görebildiğimiz bir mini sistir.
7: Sıcak hava yukarı çıkıyor, soğuk hava aşağıda kalıyor.
4: Yukarı çıkınca bulut.
5: Aşağıda kalınca sis.
3: Muhteşemsiniz.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: Ayla Bera.
1: Ayla Bera evleri. Gökyüzü masmaviymiş, bulutlar bembeyaz, kuşlar sürü halinde sevgiyle süzülüyormuş gökyüzünde. Kuşların sesini duyan Ayla pencereden gökyüzüne baktı. Bir sürü ama bir sürü kuş vardı gökyüzünde. Hep birlikte ahenkle kanat çırpıyor, adeta dans ediyorlardı. Ayla hemen kardeşi Bera'ya da haber verdi.
2: Bera, bak gökyüzünde bir sürü kuş var, bir sürü.
1: Dedi Ayla. Bu kadar kuş bir araya gelmiş. Peki nereye gidiyorlardı böyle? Ayla ve Bera bu muhteşem manzarayı annelerinin de görmesini istediler. Kuşlar kanat çırpıp gökyüzünde dans ederken onlar da heyecanla annelerine seslenip yanına koştular.
3: Anneciğim, anneciğim, gökyüzündeki kuşları gördün mü? Bak!
1: Diye seslendi Bera. Anneleri heyecanla başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Gerçekten de kuşlar bir arada uçarken etkileyici bir görüntü oluşturuyordu. Bunlar göçmen kuşlardı. Sıcak diyarlara doğru uzun bir yolculuğa çıkmışlardı. Uçsuz bucaksız gökyüzünde kaybolmamak ve aniden çıkan sert rüzgarlara kapılmamak için birlikte uçuyorlardı. Ayla ve Bera gökyüzünde ahenkle süzülen kuşları hayranlıkla izliyordu. Kuşlar sürü halinde şekilden şekle giriyordu. Derken kuşlardan bazıları sürüden ayrıldı. Ayla ve Bera'ların bahçesine doğru uçmaya başlamışlardı. Ayla ve Bera çok heyecanlanmıştı. Kuşlar kendilerine doğru yakınlaştıkça onların leylekler olduğunu anlamışlardı. Ayla ve Bera heyecanla bahçeye koştu. Leylekler ağaçların dallarına konmuş ötüyorlardı. Acaba ne istiyorlardı? Neden gelmişlerdi bahçelerine? Belki de susamışlardı. Sonuçta uzak diyarlardan geliyorlardı. Yolları çok uzundu. Yorulmuş ve susamış olabilirlerdi. Leyleklere su vermeleri gerekiyordu. İşte su dolu derin bir kap. Tam leyleklerin gagasına göre. Leylekler hemen suyun başına kondular. Hep birlikte sudan içtiler. Bu sırada Bera geride kalan bir leyleği fark etti. Bu leylek seke seke yürüyordu. Ayaklarından birini sakınıyordu. Su içmek istiyor ama diğer leylek arkadaşlarının yanına yaklaşmaya çekiniyordu.
3: Ayla, leyleğin kanadına bak. İncinmiş galiba,
1: dedi Bera. Yaralı küçük leyleğin de su içmek istediğini fark ettiler. Ayla hemen bir kap su da ona koydu ve leyleğe doğru ilerledi. Ama leylek Ayla'dan ürküp ağacın dalına kaçmıştı. Ayla buna çok üzüldü. Çok ürkek bir leylekti. Ona nasıl su vereceklerdi? Bera'nın aklına bir fikir geldi. Su kabını uzun bir çubukla uzaktan sakince kuşa doğru iteceklerdi. İşte uzun bir çubuk. Ayla çubukla yavaş yavaş su kabını yaralı leyleğe doğru itti. Tam da tahmin ettikleri gibi olmuştu. Küçük leylek saklandığı ağaç dalından inip suyunu içmişti. Ayla ve Bera çok mutlu oldu. Peki şimdi ne olacaktı? Bu küçük yaralı leylek uzak diyarlara nasıl uçacaktı? Ayla ve Bera hemen yardım almak için annelerine gittiler. Anneleri iki küçük yavrusunu dikkatle dinlemişti. Küçük leyleğe yardım etmek istemeleri ne kadar da kıymetliydi. Leyleğin kanadını sarmak için sargı bezi ve gerekli tüm malzemeleri yanına aldı. Küçük leylek çok ürkekti. Anne kanadına bakmak için yanına yaklaşınca korkup kaçmıştı. Leyleği tutmadan onu nasıl iyi edeceklerdi? Ayla'nın aklına bir fikir geldi. Ekmek kırıntısı ve su dolu bir kutuyu çubukla leyleğe yakınlaştıracak ve leylek içine girince onu tutup kanadını saracaklardı. Bu harika bir plandı. Tek ihtiyaçları olan bir kutuydu. İşte bir kutu. Ayla ve Bera kutuyu hazırlayıp çubukla sakince ittiler.

küçük leyleğin bulunduğu ağacın altına kadar getirdiler. Sonra beklediler, beklediler, beklediler. Küçük leylek nihayet kafasını uzattı ve yavaşça çıktı saklandığı yerden. Kimselerin olmadığını görünce kutunun içine girdi ve ekmek kırıntılarını yemeye başladı. Anne sessizce kutuya yaklaşıp küçük leyleği eline aldı. Sonunda başarmışlardı. Hemen kanatlarını suyla temizledi ve sargıyla sardı. Sonra küçük leyleği kutuya geri koydu. Ayla ve Bera çok ama çok mutlu olmuştu. Sonunda küçük leylek iyileşecek ve diğer kuşlarla birlikte göç etmeye devam edecekti. Ayla ve Bera bunu neşeli bir şarkıyla kutladılar.

0: Günler, geceler birbirini kovalamış, küçük leylek iyileşene kadar bahçede kalmıştı. Diğer leylekler de göç etmeye devam etmek için küçük leyleği sabırla beklemişti. Küçük leylek günden güne daha iyi oluyordu. Kanatlarını daha güzel çırpıyordu. Leylekleri izleyen Ayla'nın aklına güzel bir fikir geldi. Neden göçmen kuşlar için ağaçların üzerine kuş evleri yapmıyorlardı? Böylece uzun göç yolunda yorulan kuşlar gelip dinlenebilirdi. Hatta ihtiyacı olan tüm kuşlar gelebilirdi. Bera bu fikri çok sevmişti. Hem daha önce de yapmışlardı kuş evini. Bu konuda deneyimli sayılırlardı. Hemen babalarının yanına koştular. Babaları çocuklarının fikrini sevmişti. Kuş evleri gerçekten çok gerekliydi. Bunun için tahtalara ve boyalara ihtiyaçları vardı. Hey! İşte tahta ve boyalar. Baba malzemeleri aldı. Ayla ve Bera'nın da yardımıyla kuş evleri yapmak için çalışmaya başladı. Karda, kışta içeriye soğuk girmemeliydi. Yazında serin olmalıydı. Her ayrıntısını düşündüler ve evleri özenle yaptılar. Pencerelerini kelebekler ve kalplerle süslediler. Kendi isimlerini de üzerlerine yazdılar. Kuş evleri nihayet hazırdı. Baba dikkatle onları ağaçların dallarına asmıştı. Kuşlar hemen içine girip ötüşmeye başlamıştı bile. Baba bu evlere
1: Ayla Bera evleri
0: ismini verdi. Ayla Bera evleri gerçekten çok güzel bir isimdi. Çocuklar neşeyle evlerini izlerken küçük leylek bir anda kanatlarını açarak yanlarına geldi. Ağzında da küçük bir çiçek vardı. Çiçeği çocuklara bırakıp gökyüzüne doğru uçtu. Diğer leylekler de ona katıldı.
2: Sonunda iyileşti,
0: dedi Ayla. Tüm leylekler gökyüzünde şekilden şekle giriyor, harika görünüyordu.

örüntüler oluşturuyordu. Ayla ve Bera çok ama çok mutlu olmuştu. Gökyüzü yıldızlarla dolmuştu. Ay ışıl ışıl parlıyordu. Uyku vakti gelip çatmıştı. Ayla ve Bera, küçük leylek dostları iyileştiği için çok mutluydu. Bu güzel günü bir şiirle süslediler. Kuşlar uçar gökyüzünde, göç ederler neşeyle. İncinmiş leyleğin kanadı, dinlenmesi gerek bahçede. Suyunu yemini verelim, kanadını iyi edelim. Vakti zamanı gelince gökyüzüne yolcu edelim. Çocukların gökyüzüne baktığı, kuşları beslediği, onları iyileştirdiği bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Ama biraz gölgeye gidelim. Güneşte çalışamıyorum. Sen acıktıysan ben de susadım. Bana su getiren var mı? Yok. Uzatma keçi. Gölgeye gidelim. Orada vereceğim yemini.

0: Cevat, piştim güneşte. Gölgeye gel diyorum, gelmiyor.
1: Keçi haklı. Hava tam güneşlenmelik.
0: Neymelik?
1: Güneşlenmelik. Yani güneşlenme havası.
0: Eyvah! Güneşte çok gezmişsin sen Hacivat. Ne söylediğini bilmiyorsun. Gölgeye gel. Dinlen biraz.
1: Yahu böyle mis gibi güneşli hava bulmuşum. Gelir miyim gölgeye?
0: Bir olup beni çileden mi çıkarmaya çalışıyorsunuz?
1: Yo. Aksine seni davet etmeye geldim.
0: Davet mi? Yemek daveti mi? Buz gibi ayran dolacak mı? Buz gibi şerbet de olur. Hatta direkt buzun kendisi olursa daha çok sevinirim.
1: Yok yahu. Ne mi? Ormanda güzel bir yer bulup güneşlenelim diyecektim.
0: Ney?
1: Güneşlenelim.
0: Sen ne dediğini biliyor musun Hacivat?
1: Evet. Güneşlenelim dedim.
0: Seni var ya. Güneş çarpmış.
1: Neden çarpsın yahu? Güneş sıhhatlidir.
0: Al senin olsun. Hepsi senin olsun. Dünyanın bütün güneş ışıkları senin olsun. Ben yokum. Duydun mu Hacivat? Yokum. Yokum. Ben nasıl ikna oldum anlamadım arkadaş.
1: Köfte ekmekle.
0: He doğru. Ama ayran da var unutma.
1: Ha doğru.
0: Hacivat.
1: Buyur gözüm.
0: Gözüm demişken gözümüz kapalı ya.
1: Doğru.
0: Doğru demişken bize doğru bir tehlike gelirse ne yapacağız?
1: Gelmez. Merak etme.
0: Aman! Oyunun sırası mı keçi? Ödümüzü kopardınız.
1: Demek ki neymiş?
0: Güneşlenmek iyi bir şey değilmiş.
1: Yok yahu. Gözümüzü kapatmamalıymışız.
0: Öf.
1: Gençler, akıllı durun. Aklımız çıkacak yoksa.
0: Ah Hacivat, ah. Şu halimize bak.
1: Sorma gözüm. Aynada bile tanımadım kendimi.
2: Hayrettin Efendi.
1: Sıhhat kazanalım derken kıpkırmızı iki surat kazandık.
0: Senin yüzünden.
2: Hayrettin Efendi, sana söylüyorum.
0: Ne bağırırsın Rukiye abla? Hayrettin kim?
2: Aa, Karagöz Efendi sen miydin?
0: Evet, benim.
2: Ben seni marangoz Hayrettin Efendi sandım. Onun da yüzü böyle pembe pembe.
0: Marangozluğum var ama Hayrettin değilim.
2: Çok da benziyorsun Hayrettin Efendi'ye. Hayret.
0: Ama hayret ettin ya.
2: Kusura bakma Karagöz, hakkını helal et.
0: Helal olsun.
2: Hayrettin Efendi'yi de görürsen onu aradığımı söyler misin?
0: Öf, olur. Gördün mü Acıcı Hocam? Rukiye abla bile tanımadı beni.
1: Gördüm, gördüm.
0: Bir de pembe suratlı diyor. Gözleri az görüyor galiba. Benim surat bildiğin kıpkırmızı.
1: Sorma Karagöz.
0: Aslında keçi ve beygir bizi uyarmaya çalışmışlar da biz anlamamışız.
1: Ne olacak şimdi?
0: Köfte ekmek yiyip ayran içeceğiz.
1: Aklın fikrin yemede içmede.
0: Ben anlamam arkadaş. İsterim köftemle ayranımı.
1: Bence ayran yapacağımız yoğurdu yüzümüze sürelim. Yanığa iyi gelir.
0: Yok ya. Onu daha önce düşünecektin. Ben ayranımı isterim.
1: Peki suratımız ne olacak?
0: Aslında aklımda bir fikir var.
1: Neymiş o?
0: Madem güneşlenince yandık.
1: Evet.
0: Aylanırsak iyileşiriz.
1: Aylanmak mı?
0: Evet. Aynı yere gece ay ışığında geleceğiz.
1: Yahu olur mu öyle şey?
0: İtiraz etme Hacı Cavcav. Zaten senin yüzünden böyle olduk. Bir de bunu deneyelim.
1: Olmaz yahu olmaz. Ay ışığı iyileştirmez.
0: İyileştirir.
1: İyileştirmez dedim. Ben gelmiyorum.
0: Geleceksin.
1: Gelmiyorum efendim. Zorla mı?
0: Zorla Hacivat. Geleceksin.
1: Gelmiyorum Karagöz. Gelmiyorum. Getir de görelim. Hadi.
3: Hayırdır yahu? Bu ne hal?
4: İkiniz de yürüseniz gideceğiniz yere daha hızlı gitmez misiniz?
0: Aylanmaya gidiyoruz.
4: Aylanmaya mı gidiyorsunuz?
0: Öyle.
3: O ne be? Dayılanmak gibi mi?
0: Yo, güneşlenmek gibi. Yani tam öyle de değil aslında. Güneşlenirken yüzünüzü güneşe dönersiniz ya. Bu sefer de aya döneceğiz. Güneşe karşı uzanınca adı güneşlenmek, aya karşı uzanınca...
3: Anladık Karagöz, anladık. Özetle ay ışığında uzanacaksınız.
0: Helal olsun. Lep demeden leblebiyi anladın.
4: Yo, bildiğin leblebinin bütün tarihçesini anlattın. Hem bu aylanmak da nereden çıktı?
1: Sormayın dostlar, yüzümüz biraz kızarmış ya.

0: Biraz mı kızarmış? Yalnızca biraz mı? Resmen domatese dönmüşsünüz yahu.
1: Güneşlendik, yandık. Aylanıp iyileşeceğiz. Miş.
2: Özet diye buna derim.
0: Öp özet.
2: Takdir ettim.
0: Ama.
2: Olmaz öyle şey.
3: Olmaz mı?
2: Olmaz Karagöz. Güneş vücuda vitamin sağlar. Üstelik kemiklere de faydalıdır.
4: Sübhanallah.
0: Rabbimizin nimetlerine de bakın. Say say bitmiyor.
2: Öyle tuzsuz ama gel gelelim ay ışığına.
3: Evet, onun faydaları neler?
0: Onu da izlemesi güzel. Başka faydası var mı bilmiyorum.
3: Hadi oradan. Bilmiyorsunuz siz. Işık yakarsa karanlık iyileştirir. Bu kadar basit ya. Anlamayacak ne var?
5: Of.
0: Bir deneyin bakalım.
2: Olursa bize de haber verin.
3: Yürü Hacivat. Biraz sonra kararır hava. Hazırlığımızı yapalım. Hacivat.
1: Efendim.
3: Aylanmanın en güzel tarafı ne biliyor musun?
1: Ne?
3: Gözümüzü kapatmamıza gerek yok. Zaten karanlık.
1: İyi, kapatma o zaman.
3: Hacivat.
1: Ne var?
3: Beygir'in evde olduğundan eminsin değil mi?
1: Eminim.
3: İyi. Ben de keçiyi evde bıraktım. Önüne de bir sürü yem bıraktım. Hayatta gelmez.
1: İyi yapmışsın.
3: Hacivat.
1: Ne var yahu? Bir susmadın.
3: Neden keyifsizsin sen?
1: Sence?
3: Bilmem. Ay ışığı siniri alır. Ruhu dinlendirir diye duydum. Senin sinirin hiç alınmamış.
1: Bak Karagöz, yüzümün iyileşmeyeceğini bile bile sırf senin inadın yüzünden gecenin bir yarısı sıcacık evimden uzakta, ıssız tenha bir ormanda yatıyorum. Ben hayatımda bundan daha saçma bir gün yaşamadım.
3: Evet soruyorum. Neden keyifsizsin?
1: Bak hala.
3: Amanın. Ağında vahşi bir hayvan. Gülmesene Hacivat.
1: Ne gülmesi?
3: Yahu gülmesene.
1: Hayvan mı? Diye soracaktım.
3: Sorma Hacivat. Her şeyi bildiğini sanıyorsun ya. Sormaya sormaya soru sormayı da unutmuşsun.
1: Şimdi bunu mu tartışacağız Karagöz? Kaçalım.
3: Nereye kaçacağız? En azından buraya ay ışığı vuruyor. Burada kalalım. Hem biraz daha aylanmış oluruz.
1: Taktın aylanmaya.
3: Kaç Hacivat kaç. Hadi Hacivat, bana bir hikaye anlat.
1: Aman Karagöz, çocuk musun? Ne hikayesi?
3: Hadi ama, hadi hadi.
1: Peki. Çocuktuk, çoraplarımız eskimişti. Sen annenden para almıştın. Bana getirip, hadi Hacivat, gidelim de bana çorap alalım demiştin. Çorap almaya giderken şerbetçiyi görmüştük.
3: Emin misin?
1: Evet. Birer bardak buz gibi şerbet içmiştik. Annen kızar diye sen çok korkmuştun. Parayı geri kazanabilmek için bütün gün saman taşımıştık.
3: Emin misin?
1: Evet. Sen de kazandığımız parayla aldığın çorabın bir tekini bana vermiştin.
3: Emin misin?
1: Evet. Ve ben o çorabı hiç giymedim biliyor musun Karagöz? Hala saklıyorum.
3: Emin misin?
1: Evet yahu, evet. Ne diye sorup duruyorsun?
3: Canım, seninle tanışalı ne kadar oldu ki?
1: Deme yahu. Demek bana ne kadar uzun geldiyse... hem hikaye istememiş miydin? Farz et ki kafamdan bir hikaye uydurdum. Keşke gerçekten de seninle daha uzun zamandır tanışmış olsaydım. İyi geceler benim can yoldaşım. Umarım ömür boyu hiç ayrılmayız. Kim bilir? Belki herkes bizim dostluğumuzu anlatır. Benim bilmişliğimi, senin inatçılığını. Her yerde adımız duyulur.
6: Karagöz ve Hacivat.
1: Al sana ay ışığı, al sana orman, al sana iyileşememiş pancar gibi.

0: İki tane surat. Yaktın beni Karagöz.
1: Canım, ateş fazla şiddetliymiş. Ben ne yapayım? Hem sen de bunu güneşte yandığımızın karşılığı say.
0: Bekle sen. Bırakın beni. Bırakın.
1: Abanın.
2: Durun yahu.
3: Yine başladılar.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba.
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
2: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
3: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
4: O kadar kendine güvenme.
3: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
3: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma, son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
3: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
2: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyor?

0: o zaman. Hemen antrenmana başlayalım.
1: Hı? Dur bakalım şampiyon. Hı? Bir şey unutmuyor musun?
0: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
1: Hayır.
0: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
1: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
0: Antrenman. Oho, bu akşama kadar sürer.
1: Antrenman krizine girdi.
0: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
1: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
1: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
2: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
2: O zaman kesin birileri aldı. Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
2: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz. Buldum. Ne buldun?
3: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
0: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumurlop oyuncuları kullanıyor.
0: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi. Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
0: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
2: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
3: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
0: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
2: Cemil değil.
1: Hadi at.
2: Burak da değil.
0: Kerim de değil.
4: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya, casusları yakaladım.
5: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada? Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
0: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
5: Niye geldiniz o zaman?
0: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
3: Benim eldivenim. Nerede buldunuz?
2: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
3: Bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
1: Hayır canım, tabii ki hayır.
0: Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
4: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
0: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
1: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
4: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
1: Gerçekten mi?
4: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
1: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
3: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
4: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
6: Yumurta şeklinde taş koyalım.
1: Arkadaşlar, biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
4: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
0: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
4: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
1: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
0: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
1: Merak etme. Gel sen buraya.
0: Furkan!
1: Ne var Aziz?
0: Plan işe yarayacak mı?
1: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
0: Tamam sustum.
3: Cemil!
2: Ne oldu Hami?
3: Benim uykum geldi.

0: geldi.
1: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
0: Ne zaman gelir?
1: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
2: Aa, oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından?
0: Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim. Eyvah, uyuyakalmışız. Kalkın, kalkın.
2: Ne? Ne oldu? Yumurtaları almışlar mı?
0: Demek ki endişe edecek bir şey yok.
3: Çocuklar.
1: Ne oldu baba?
3: Yumurtaları siz mi aldınız?
1: Yok.
3: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
0: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
1: O yüzden de bizim kümese gitti.
0: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
1: Ve çok sessizce.

0: Aqui, cadê o nungeliu?
1: Yakaladım seni.
0: Hı? Tilkiymiş. Hı?
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
1: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
3: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
0: Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
3: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
2: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
1: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
2: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
4: Tuzak kuralım.
3: Ama nasıl?
5: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
1: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
0: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
2: Ne yapalım sevimliyse, tavuklar daha sevimli.
0: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
5: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
6: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
2: Satıp zengin olmak için mi?
6: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
2: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
5: Acıktığı için mi?
6: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
0: Yakışmaz hocam.
4: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
6: Tok olursa niye yesin?
5: Anladım hocam.
2: Ne anladın? Bize de söyle.
5: Gelin benimle. Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
2: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
4: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
1: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
3: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
5: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
1: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
5: Bakalım yiyecek mi?
4: Geliyor galiba.
2: İnşallah bu yöntem işe yarar.
1: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak. İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
3: Ha, yoksa yandık.
7: Aa, hepsi ha? Duruyor.
5: Hem de hediyesiyle birlikte.
1: Ne güzel bir hayvan.
5: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
2: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
3: Hayır, biz daha çok bırakırız.
2: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
8: Öyle bir şey yok Aziz.
4: Arkadaşlar, arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
2: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
9: Aziz!
2: Tamam, şaka yaptım.

0: Ve Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: yapamam mı? Hı.
1: Anne, yarın salatalık reçeli yapar mısın?
2: Salatalık reçeli mi?
1: Evet.
0: Mutfakta farklı şeyler denemenin zamanı gelmiş canım.
2: Salatalık reçeliyle mi başlayalım?
0: Neden olmasın?
2: Salatalığın reçeli olmaz kızım. Reçelleri meyvelerden yaparız. Salatalık sebze.
1: Yemyeşil olurdu ve çok güzel olurdu bence.
3: Lütfen patatesi kızartmaya devam et anne. Çok güzel oluyor.
1: Peki anne, reçelli salatalık nasıl olur?
3: Nefis olur.
2: Lezzetten anlıyor çocuğum.
0: Deneyin bence.
2: Mutfak deneyleri için küçük bilim insanları lazımdı bana da. O zaman başlayalım. Bakalım neler olacak neler.
1: Yaşasın.
0: Hop bakalım. Önce yemek, sonra deney.
3: Tamam.
1: Ben doydum. Ama tabağında yemek bırakma.

0: yesem güzel olacak. Peygamberimiz de bırakmazmış değil mi anne?
1: Evet yavrum, çok doğru.
0: Bir de hep yiyeceği kadar yemek alırmış.
2: Aferin benim çocuklarıma ya.
1: Hiç unutmuyorlar maşallah kuzularımı.
0: Çok doydum elhamdülillah.
1: Afiyet olsun.
0: Mutfakta yaptıklarımızı yemeli miyiz?
2: Tabii ki.
0: Çok doydum ama ben. Galiba ben de.
1: O zaman başka alanlarda deneylerinizi yapın. Acıkınca mutfağa gelin, olur mu?
0: Tamam. Gündüz vakti feneri neden aldın ki? Karanlık yerlere bakmak için akılım. Bazen çok akıllı oluyorsun.
3: Sağ ol. Ben de çok akıl var. İstersen 4-2 tane veririm.
0: İşte koş. Bilye. Üstelik cam.
4: Bu iyi bir şey mi?
0: Tabii ki. İstersen bütün cam eşyaları kırabilirsin.
4: Oo, hemen alıp sepete koyalım.
0: İlk ben gördüğüm için ben alıyorum.
3: İyi, al. Ben zaten başka bir şey daha buldum ve gerçek.
0: Ne buldun? Bana da söylemen lazım. Biz ortağız, unutma.
4: Şşş.
0: Gıdıklanmadı sanki.
4: Ben de yapacağım.
2: Ayağıma bir şey mi değiyor? Allah Allah. Emel, canım. Bahçeden salona köstebek gelmiş sanırım.
1: İki tane mi yoksa?
2: Evet, nereden bildin?
1: Geçen yine gelmişlerdi.
2: Ayaklarımızı yemez bunlar, değil mi?
1: Yo yo, son derece zararsızdırlar. Ama salonumuzda iki köstebekle yaşamak istemeyiz canım.
2: Haklısın.
1: Hemen yakalayıp bahçeye bırakalım. Bu köstebeklerden hemen kurtulalım.
2: Hadi canım, hemen.
3: Durun durun, biz köstebek değiliz.
0: Biz yılanız.
2: Ama yılanlardan çok korkarım Emel.
1: Kaç kaç.
3: Bardak.
0: Tamam.
3: Boya.
0: Tamam.
3: Bu sefer ben tik atacağım.
0: Hop. Al tamam.
3: Oldu mu?
0: İdare eder.
3: Yaşasın.
2: Biraz su ve biraz da yağ.
0: Her şey hazır, yaşasın.
3: Artık başlayabiliriz.
2: Dikkatlice yapıyorsunuz. Dökmek, saçmak, israf etmek yok.
0: Tamam.
3: Zaten çok kolay.
0: Suyu bardaklara dökelim.
3: Suyu dikkatlice dökelim.
2: Ne? Ben mi?
0: Evet, dökücü bey.
2: Dökücü.
4: Sensin, evet.
3: Şimdi de boyaları katalım.
0: Katıcı bey.
2: Katıcı.
3: Sensin baba.
0: Aferin sana katıcı bey. Şimdi sıra geldi bize.

0: Oo, nasıl oldu bu?
1: Su batmaz deneyi işte bu.
0: Su yağa batmıyor, karışmıyor.
1: Çok güzel, bilimci olduk biz.
0: Ben de yapacağım.
1: Olmaz, karıştırıcı biziz.
0: Bir kerecik karıştırıcı olsam ne var?
1: Olmaz.
0: Demek öyle. O zaman gidip kendi dondurmamı kendi kendime yiyeyim, sıcak oldu. Sadece ben yiyici olayım bari.
1: Düşündüm de kardeşim, bir kereliğine karıştırıcı olabilir bence.
2: Bence de olabilir.
0: Ha şöyle, çekileyim bakayım.
1: Şimdi seninle mutfak deneyleri yapacağız canım.
2: Hazır mısın?
3: Siz bugün epey deney yaptınız bence. Yarın yapalım mı?
4: Hayır.
3: Ama çocuklar, misafirimiz gelecek. Onun için hazırlık yapmam gerekiyor.
4: Kim?
3: Acaba kim?
4: Halam.
3: Evet.
1: Halam da deneylerimizden yer anne.
2: Evet, o bizi çok seviyor.
3: Tabii ki sizi çok seviyor ama misafirimizi denek yapmayalım.
2: Denek mi? Hiç aladan denek olur mu anne? Çok komiksin.
3: Anlaşıldı, kaçış yok.
1: Hadi başlayalım.
2: Yoruldum.
1: Evdeki malzemelerle deney yapabilirdik.
3: Ama yemyeşil makarna yapma deneyi fikri size aitti, hatırlatırım.
1: Ama bahçede ıspanak toplamak zor.
3: Bir fikrin peşinden gitmek bazen zor olabilir. Yılmayın sakın benim küçük bilim insanlarım. Alın bakalım, birkaç tane daha varmış burada.
1: Tamam mı? Artık deneye geçelim.
3: Hala ıspanağa ihtiyacımız var. Devam. İşte biraz daha.
2: Tamam, bitti, yeter.
3: Yetsun mu?
4: Yetsun.
3: O zaman makarna biraz daha açık yeşil olacak da.
4: Olsun da.
1: Ispanaklarla makarnaları neden aynı anda pişirmedik anne?
3: Çünkü ıspanakların sadece rengini almak istiyoruz da ondan. Aynı anda pişerse ıspanaklı makarna olur.
1: Söyleme. Deneyebiliriz. Biz deneyeceğiz, unuttun mu?
2: Hayır, denemem.
3: Evet, yeşil suyumuz hazır. Verin bakalım makarnaları. Su kaynar olduğu için makarnaları tencereye ben atıyorum.
2: Çocuklar için çok tehlikeli olabilir.
3: Birazdan deneyimizin sonucunu göreceğiz. Ama ondan önce diğer işleri halledelim. Baba robotu gördünüz mü? Hiç ortalarda görünmüyor.
4: Baba robot.
3: Duymuyor galiba. Belki de şarjı bitti. Hadi gidin de bulun gelin.
4: Baba robot.
0: Ne kadar bereketli oldun bu sene maşallah. Altından elma toplamaktan dalından elma toplamaya fırsat olmuyor. Bugünkü elmalardan biraz ablama vereyim. Gerisini de komşulara dağıtayım.
4: Baba robot.
0: Buradayım.
1: Nereye erdi seni aradık?
2: Gülüm bitti sandık.
0: Şarjlıyım ben efendim.
1: Ben taşırım.
2: Hayır ben. Daha güçlüyüm zaten.
0: Ben taşırım.
1: Yırtıldı.
2: Ne olacak şimdi?
0: İşlem yapıyorum efendim.
1: İşlem yapan bitti mi?
0: Yaptığım hesaplamalara göre poşet getirip toplamanız gerekiyor.
4: Biz mi?
0: Yok, ben.
1: Hayır.
2: Hayır.
0: Evet.
4: Hala.
5: Canlarım.
0: Hoş geldin abla.
5: Hoş buldum.
3: Hadi hemen masaya.
2: Yeşil makarna yaptık hala.
5: İnanmıyorum, çok merak ettim.
1: Bizim ilk mutfak deneyimiz.
5: Ben size ne yaptım biliyor musunuz?
4: Ne?
5: Meyve şiş kebabı.
0: O nasıl bir şey?
5: Bilmem. Hep birlikte deneyeceğiz.
3: Hadi doğru masaya.
0: Tutmayın beni.

0: Esselamu aleyküm hocam. Spor yapıyorum. Spor sağlıktır. Güçlenmektir.
1: Aleyküm selam efendi. Aferin, aferin. Kolay gelsin. Koca oğlanın eline düştük, iyi mi?
2: Sonra da Fırat'la Şermin birbirlerine kavuşmuşlar. 40 gün 40 gece düğün yapmışlar. Ve hep mutlu olmuşlar.

0: ama.
1: İşte böyle. Sevgiyle her kapı açılır oğlum. Unutma.
0: Bu kadar sevmeselerdi onca şeyi yapmazlardı değil mi?
1: Kesinlikle oğlum.
2: Ya tamam, sevgi filan iyi hoş da bu tarz şeylere çok kulak asmayın. Efsane bunlar, efsane.
1: Efsane de olsa güzel ama. Sevgi varsa hayat güzel.
2: Yahu hatun, hele sen öğleyin yemekte ne var onu söyle bakalım.
1: Yapacağım işte bir şeyler hoca. Ama önce şu salça kavanozunun kapağını açmak gerek. Bir türlü açamadım. Sen açar mısın?
2: Tabii ki. Bu iş benden zor olur.
0: Baba.
2: Ay.
0: Baba, galiba biraz güçten düşmüşsün.
1: Hocam vazgeç istersen.
2: Sorun yok, şimdi acılır.
1: Bak, iyisi mi sen bunu Kadri'ye götür. Onda deli kuvveti vardır, açar o.
2: Hayır, hayır, başkasına kaptırmam bunu. Şimdi açarım, merak etmeyin.
1: Yemek birazdan hazır olur hocam.
0: Salçasız oldu ama yeriz artık.
2: Bu kapak açılacak. Yarın mutlaka güç toplayıp bu kavanozu bizimkilerin önünde aç.

0: o kavanozu getirin bana. Açılmadı.
1: Uy çayelunden öteye çitelum yani yani çitelum yani. Sırtındaki sepetum ben olayım ha mali ben olayım ha mali. Hey uy. Hayırdır hocam? Moralim bozuk gibi.
0: Biraz güçten düşmüşüm de.
1: Güçlenmek istiyorsun öyle mi?
0: Doğrusu iyi olurdu.
1: Tam yerine geldin hocam. İşte bu.
0: Ha?
1: Gar güçma.
0: Ne ar güçma?
1: Gar güçma hocam, gar güçma. Yani Karadeniz güç macunu. Bizim yöreye has çok özel bir şeydir. Aşırı güç verir bu.
0: Aşırı güç verir demek.
1: Aman dikkat. Günde bir çay kaşığından fazla yeme sakın. Ne olur ne olmaz.
0: Demek günde bir çay kaşığı ha? Güzelmiş. Bir kaşık yeter mi ki ama? Oh, böylesi daha iyi.

0: Kadri Efendi, gel bakayım sen. Spor böyle yapılır efendi. Anladın mı? Bu iş fazla uzadı. Bitirelim artık.
1: Hocam, gözlerimin içine bir baksana.
0: Ha?
1: Ne görüyorsun söyle.
0: Ay.
1: Sana olan sevgimi görüyorsun değil mi? Bu kavanozu açamaman hiç önemli değil. Altı üstü bir kapak işte.
2: Baba, açıldı.
0: Haklıdır hanımım. Sevgi güzel şey. O varsa eğer, bütün kapılar da açılır, kapaklar da.

Ben, dolaş!

0: Buzz. Buzz.
1: Hey.
2: Huh?
1: Bob.
2: Beast.
3: Huh?

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: zaten.
1: Ha? Kayıtta mıyız? Buraları keseceksin ama değil mi?
0: Tabii tabii. Başla sen.
1: Evet sevgili duyarlı dostlar. Şu an aldığımız bir habere göre orman içerisinde yerde garip bir...

0: da garip şeyler oluyor. Habercinin tarif ettiği yer burası. Kasıt yok gibi görünüyor. Kırılmış bu.
1: Tilki.
0: Efendim teleskop.
1: Hani sen atlardın, zıplardın, koşardın, uçardın.
0: Uçma kısmı hariç hepsini yaparım, evet.
1: O zaman üzerinden atla da yolumuza devam edelim.
0: Ha, inanamıyorum teleskop. Gerçekten inanamıyorum. Sana inanamıyorum.
1: Ne dedim ben ya?
0: Ne dediğin değil, ne demediğin önemli teleskop.
1: Ne demeliymişim?
0: Tilkicim, şu ağacı yoldan kaldıralım da kimseye engel olmasın demen gerekiyor.
1: İşte bunu düşünemedim.
0: Aman teleskop, duyarlı bir ekibiz biz.
1: Doğru söylüyorsun. Öyleyse yapalım şu işi.
0: Hadi. Olmuyor.
1: Öyle kalkar mı o?
0: Doğru diyorsun. Bir yardım eden gerek.
1: Beni kastediyorsan boşuna uğraşıyorsun. Kuşum ben, fil değil.
0: O da doğru.
1: Hey, kurye buna kesin çözüm bulur.
0: Ha, doğru ya. Evet duyarlı dostlar. Bakalım kuryemiz bunun için nasıl bir şey getirecek.
2: Hayır. Böyle olmayacak. Bekle.
0: Birini daha mı çağıracaksın?
2: Komiklik yapma tilki. Bekle.
0: Bir, iki, üç. Hadi. Bir, iki, üç. Bu ne acaba?
2: Hasır şapkaya benziyor.
0: Yarım kesilmiş kavuna da benziyor.
2: Kesilmiş kavun olsa kokardı.
0: O zaman ne?
1: Of, nasıl bilemezsiniz?
0: Neymiş?
1: Kuş yuvası.
2: Kuş yuvası mı?
1: Evet, yerden kaldırırsanız anlarsınız.
0: Hakikaten de doğru.
2: Nasıl bildin teleskop?
1: Ben de bir kuş olduğum için olabilir mi acaba?
0: Ama haberci bilemedi.
1: Bu kadar yakından bakmadığı içindir.
0: Çok yazık. Kim bilir yuvayı yapan kuş ne kadar üzülmüştür. Acaba nereden düştü? Evet, benim duyarlı, maceracı ve dikkatli dostlarım. Şimdi sıra bu yuvanın nereden düştüğünü bulmaya geldi. Ha? Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun?
2: Bu sorunun cevabını bulmak için dikkatli olmaya gerek yok tilki. Maceracı olmaya da.
0: Bak sen. Neymiş peki cevabı? Doğru.
1: Bugün havanda değilsin tilki.
2: Peki yuvayı ne yapacağız?
0: Tabii ki sağlam bir ağacın üzerine koyacağız.
2: Nasıl? Doğru.
0: Havamda mıymışım teleskop?
1: Hakkını yiyemem. Güzel fikirdi.
0: Öyleyse ne duruyoruz? İşte bu.
2: Bu mu?
0: Gülme kurye, gülme. Umarım yuvanın sahibi sevinir.
1: Umarım tekrar düşmez.
0: Teleskop.
1: Kızma kızma.
2: Kuşun yeri yuva, yuvanın yeri ağaçtır.
0: Ama her kuş yuvası ağaçta olmaz kurye. Bazıları da çatıda olur.
1: Evet, çatıda, ağaçta, ağaç kovuğunda, bazen de direklerin üzerinde.
2: Neden hep yüksekte?
0: Yüksekteki yuvaya uçarak gidip gelmek daha kolaydır kurye. Üstelik yüksekte olurlarsa vahşi hayvanlardan da korunurlar.
1: Çok güzel özetledin tilki.
2: Peki bunu ne yapacağız?
0: Madem düştü, boşa gitmesin.
1: Ne işe yarar ki?
0: Aşk olsun. Çok işe yarar.
2: Mesela?

0: Evet çocuklar, ağaçtan neler yapılır hep birlikte bakalım. Kalem, kağıt, ev, direk, oyuncak, yer döşemesi ve bunun gibi birçok eşya.
1: Hakikaten de çok işe yarıyormuş.
2: Öyleyse bu ağacı da işe yarar bir şeylere dönüştürmeleri için insanlara verelim.
1: Ama önce küçültmemiz lazım.
0: İyi de nasıl?
1: O iş bende.
0: Ha? Bununla mı?
1: Şaka şaka.
0: Yaşa!
2: Bunu nasıl yapıyorsun kurye?
1: Ben sana nasıl uçuyorsun diye soruyor muyum? Hadi başlayalım.
0: Hadi.
2: Ne yapıyorsunuz?
0: Yuva senin miydi?
2: Ha? Ha? Hayır, olamaz. Sizi izlemek için oturmuştum. Oh.

0: beyaz saç.
1: İşte şu bulut, şu aslana benziyor.
0: Aa evet, yanındaki de kocaman bir ayı gibi.
1: Peki sence şu pofidik bulut neye benziyor? İyi bak, iyi. Tavuk budu gibi duruyor. Aa, saçım.
0: Ne oldu, ne oldu?
1: Saçıma bir şey yapıştı. Bu nedir böyle?
0: Bakayım. Oo, arkadaşım. Bu sanırım şey, saçına sakız yapışmış.
1: Ne? Sakız mı?
0: Aa, dur, kımıldama, dur.
1: Aa, saçım.
0: Böyle olmayacak. Ne yapsak ki?
1: Profesöre soralım, hadi.
2: Hadi, hadi. Çok az kaldı.
1: Profesör! Profesör!
0: Acil yardımına ihtiyacımız var.
2: Saçın

0: et saçıma sakız yapıştı, çıkmıyor.
1: Nasıl sakız yapıştı?
0: Bahçede uzanmıştık. Gökyüzünü izliyorduk.
1: Biri yere sakız mı atmış?
2: Oo, olamaz dün.
0: Evet, dün sen sakız çiğniyordun.
2: Şey, ağzımdan düştü. Ben de oyuna daldım. Sakızı yerden almayı unuttum.
0: Ve senin sakızın şu anda benim kafamda.
1: Yere sakız atmamalıyız çocuklar. Çok dikkat etmeliyiz.
2: Benim hatam. Çok özür dilerim.
0: Lütfen profesör, bu sakızı nasıl çıkaracağım? Yardım et.
1: Sakin ol. Her sorunun bir çözümü vardır. İşte pırıltı. Saçlar için tasarladım. Saçları kirlerden arındırıyor ve şekil veriyor. Birkaç dakika bu cihazı kullanman yeterli olacaktır.
0: Yaşasın! Bu işi çözeceğinden emindim profesör.
1: Gel bakalım buraya Civan. Şu yıkama tuşuna basıyor.
0: Oh, çok rahatlatıcı.
1: Yaman, 2 dakika sonra yıkama işlemi tamamlanır. Sarı düğmeye basarsın. Böylece pırıltı Civan'ın saçını kurutacaktır. İşiniz bitince yanıma gelin. Simülasyonu test edeceğiz.
2: Görev anlaşıldı profesör. Oo, keyfin yerinde arkadaşım.
0: Neyse ki sakızdan kurtulacağım.
2: Yıkama bitti. Profesör sarı düğmeye basın demişti. Ya da kırmızı. Yoksa sarı mıydı?
0: Sor bir daha istersen Yaman.
2: Yo, tamam, kırmızıydı. Sen merak etme, rahatına bak. Oldu.
1: Yaman, yardımına ihtiyacım var.
2: Geliyorum profesör. Yaman her zaman yardıma koşar.
0: Bitti. Eminim saçlarım pırıl pırıl olmuştur. Bu da ne? Saçlarım. Eyvahlar olsun.
1: Civan, bittiyse seni bekliyoruz.
0: Bu şekilde karşılarına çıkamam. Allah'ım yardım et. Nerede bu şapka?
3: Arı zaman arıldı.
2: Bu kez nereye gidiyoruz profesör?
1: Bu kez... Civan, iyi misin?
0: Nasıl söylesem bilmem ki.
2: Pırıltı saçlarını temizledi mi? Açsana bereni, çok merak ediyorum. Sakız çıktı mı?
0: Çıktı, merak etme.
2: Bir görelim. Merak ediyorum, hadi dostum. Saçların kardan adam gibi.
1: Kırmızı düğmeye mi bastınız? O renklendirme düğmesiydi.
0: Yaman, sana profesörü tekrar sor demiştim. Kardan adam gibi oldum senin yüzünden.
2: Amanın, ben ne yaptım? Bak arkadaşım, şimdi çok bilge görünüyorsun. Hem profesörün saçları da beyaz.
0: Ben kendi saçlarımı istiyorum.
1: Tamam çocuklar, halledeceğiz. Endişelenme Civan. Çok şükür saçının kökü sende. Onu eski haline çevirebiliriz. Pırıltı bu işi halledebilir.
0: Hadi hemen halledelim.
1: Ancak yarım saat şarj olması gerekiyor.
3: Yeni simülasyonumuz hazır.
1: İşte yeni simülasyonumuz hazır. Önce kaşifle yeni bir mucizeye doğru yola çıkalım mı?
0: Olur. Hem vakit geçmiş olur. Nereye gideceğiz?
1: Saç köklerine.
2: Yaşasın.
4: Kaşif!
2: Başlıyor yeni keşif!
1: İşte saçların arasındayız.
2: Sanki saç ormanında geziyoruz.
0: Simsiyah saçlar. Benim saçlarım da böyleydi. Birisi yanlış düğmeye basıp saçımı bembeyaz yapana kadar.
1: Saçlar kafamızın üzerindeki kıllardır. Birçok hayvanda da saç bulunur.
2: Saçımızın rengi nasıl oluşuyor peki?
1: Yapısında saçımızın rengini belirleyecek bazı hücreler bulunur. Bu hücrelere melanin pigmenti diyoruz. Melanin miktarına göre saçımızın rengi kahverengi, sarı, siyah veya kızıl olabilir. Monitörden saç köklerini de inceleyelim.

0: Saçların da kökü var, saçların da.
1: Haklısın Civan. Her bir saç teli derimizin altındaki köklerden çıkar.
0: Saçlarımız durmadan uzadığına göre bir şeyler yiyor olmalılar.
1: İlahi aman. Yemek yemeseler de saç köklerine kan damarları sayesinde gerekli besinler ve oksijen taşınır. Böylece saçlarımız sağlıkla uzar.
0: Yüzlerce saç teli, yüzlerce saç kökü.
1: Yüzlerceden de ötesi. Her bir insanda ortalama 150 bin adet saç kökü bulunur.
0: Hey maşallah!

0: Artık bitti. Çık bakalım civan.
1: Dostum, saçların eski haline dönmüş.
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda simsiyah saçlarıma kavuştum.
3: Bence beyaz saç da çok yakışmıştı.
2: Profesör, pırıltı makinesi hala çalışıyor mu?
0: Çalışıyor civan. Neden sordun ki?
2: Gel buraya Yaman. Demek beyaz saç ha? Sen de deneyelim gel.
1: Yo yo yo, şaka yaptım sadece ya.
0: İlahi çocuklar, her günleri başka bir macera.

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Sizi görmek ne güzel. Görüşmediğimiz zamanlarda sizi çok özlüyorum. Siz de özlüyor musunuz? Hazırsanız başlayalım. Aa, ne oluyor? Hayırdır inşallah. Hemen bakıp geliyorum çocuklar. Beklettim çocuklar, kusura bakmayın. Komşunun çocuğu aşağı düşen paspası getirmiş sağ olsun. Kötü bir şey oldu diye çok korktum. Neyse ki sorun yok. Kapı öyle mi çalınır? Tabii ki öyle olmaz. İçeride uyuyan bir bebek ya da dinlenen bir hasta olabilir. Kapı çalmanın da eve girmenin de bir adabı var yani çocuklar. O zaman konumuz belli oldu. Hadi başlayalım. Keçecim, seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Aa, yoksa bu bir kapı mı? Nasıl da bildim.

Karaya misafirliğe mi gittin? Kapımız çalınınca kim o diye sorarız. Ve kim olduğumuz sorulduğunda ismimizle cevap veririz çocuklar. Ben demek yeterli değil. Teşekkür ederim keçi. Bakalım sırada ne var? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yoksa bu bir kapı mı? Nasıl da bildim?

Çocuk kapıyı çalmış, açılmasını bekliyor. Bitti mi? Allah Allah. Düşünelim bakalım. Şimdi buldum. Bir kapı çaldığımızda yüzümüz doğrudan kapıya dönük olmamalı çocuklar. Kapı açıldığında doğrudan içeriye bakmak doğru karşılanmaz. Üstelik kapıyı açana da bizi görme fırsatı vermeliyiz. Peygamberimizin çok ince hareketlerinden biri de budur. Hadi bir çizim daha. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir çocuk. Kapı bekliyordum ben. Evet, kapımız da geldi. Eve girerken selam vererek giren bir çocuk. Ne güzel. Peygamberimiz de evine girerken selam verirdi. Biz de tıpkı onun gibi evimize girerken selam vermeliyiz. Varsa bir çiziminiz, onu da alabilirim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir kapı. Kapıda bekleyen bir çocuk. Kocaman gülümseyen bir çocuk eve girmek üzere. Ne kadar güzel. Evlerimize güler yüzle girmeliyiz. Kapı çalma ve eve girme adabını ne kadar güzel anlattınız çocuklar. Çok teşekkür ediyorum. Geldik bir programın daha sonuna. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Evet. Nadir kuşuma yeni bir salıncak yapmak için tüm malzemeler burada galiba.
1: Salıncak! Salıncak!
0: O zaman hadi bismillah.

Yorulduk ama değdi. Neredeyse bitmek üzere. İçeriden matkabı alıp şu vidaları bir sıkalım Nadir. Sonra bir güzel sallanırsın ha. Sabırsız Nadir. Kalk bakalım.

0: sadece kendini düşürmekte kalmadın. Salıncak hayallerini de suya düşürdün. Neyse, olan oldu. Şimdi ne yapayım, ne yapayım? Hah, bir masal fikri getirdi bu olay aklıma. Hadi düştüğümüz yerden kalkıp tekrar bismillah diyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Belki şuracıktaki kırmızı evde, belki aşağı mahalledeki koca apartmandaki bir dairede. Ekin'le Toprak isimli ikiz kardeşler anne babasıyla birlikte mutlu mu mutlu bir hayat sürmekteymiş. Günlerden bir gün bu iki kardeşin mutluluğuna mutluluk katan bir şey olmuş. Dedeleri gelmiş evlerine. Kalacakmış hem de günlerce. Ekin'le Toprak dedelerinin elinden tutup onu doğruca parka götürmüş. Salıncaklar, kaydıraklar, oyunlar derken akşam olmuş. İlk gün böyle bitivermiş. Eve dönüş yolunda Ekin'in canı dondurma istemiş. E Toprak durur mu? Ben de istiyorum, ben de. Üç top hem de demiş Toprak da.
1: Ben de, ben de.
0: Aman sen eksik kalma. Al bakalım, bu dondurma da sana. Gel şuraya haylaz kuşum. Resim yenir mi hiç? Nerede kalmıştık? Hah, dondurma isteyen Ekin'le Toprağa hay hay demiş dedeleri. Biricik torunlarını kıracak değilmiş. Hay Allah demiş dondurmacının önündeki sırayı görünce çocuklar bir ağızdan. Canları hemencecik sıkılıvermiş. O kadar sırayı kim bekleyecekmiş? Çocuklar tutturmuş başka dondurmacıya gidelim diye. Tuhaf gelmiş bu halleri dedelerine. Cami ziyaretleri, piknik keyfi, yakan top yarışmaları, gezmeler derken çocuklar bir sandalye beğenmiş dükkanların birinde. Tamam demiş dedeleri. Beraber sallanan bir sandalye yapalım o zaman. Tak tak, çat çat. Sallanan salıncak daha yapılacak da oyun oynanacak. E o kadar zaman nasıl bekleyelim demiş Ekin. Allah Allah demiş dedeleri. Düşünceliymiş sesi. Bu böyle olmayacakmış. Çivileri çakarken bir fikir gelmiş aklına birden. Çocuklar oflayıp puflarken dedeleri puf diye ortadan kaybolmuş. Elinde iki kutuyla eve döndüğünde çoktan akşam olmuş. Bunlar size hediyem ama şimdi vermem demiş dedeleri. Evine dönerken verecekmiş. Bu hediyeler onlara çok şey öğretecekmiş. Gece ay ve yıldızlı bir yorgan gibi örtmüş dünyanın üzerini. Ancak çocukların gözüne uyku girmemiş. Kutuda ne var, kutuda ne var diye düşünmüş durmuşlar. Kesin bir tablet, bilgisayar demiş Ekin. Bence kitap demiş Toprak. Kitaplara bayılırmış ama kalın kitapları okumaya sabredemezmiş. Her güzel şeyin bir sonu varmış nadir kuşum. Günler su gibi akmış. Dedelerinin gitme vakti gelmiş çatmış. Ekin'le Toprak dedelerinin boynuna sıkı sıkı sarılmış. Dedelerinin gidişi Ekin'le Toprağı çok üzmüş. Neyse ki teselli olarak dedelerinin hediyeleri varmış. Kutularını hemencecik açmışlar. E o da ne?
1: Ne? Ne?
0: Soğan. İki kutuda iki soğan. Çocuklar gözlerine inanamamış. Dedeleri onlara şaka yapmış olmalıymış. Soğandan hediye olur muymuş? Biraz da hayal kırıklığına uğramışlar sanki. Bunları ne yapacaklarmış ki? Dedelerinin notunda bunların kendilerine çok şey öğretecek bir çiçek soğanı olduğu yazıyormuş. Çocuklar buna anlam veremeseler de soğanları ekip sulayıp beklemiş, her gün özenle ilgilenmişler. Bir sabah uyandıklarında Ekin'in başucunda zarif mi zarif sarı bir lale, toprağın başucunda mis kokulu mor bir sümbül onlara bakıyormuş. Bu bir rüya mıymış? Dünyanın en güzel ve en sessiz kelimeleriyle Ekin'le Toprağa birçok şey anlatmış.

anlatmış Lale ile Sümbül. Tırtıl beklemez ve sabretmezse bir kelebeğe dönüşemezmiş. Bazı şeylere ulaşmak ve güzel sonuçlar almak için sabretmek gerekirmiş. Bu masal da böylece bitmiş. Gökten 3 çiçek düşmüş. Biri sabırsızlara sabrı öğretmiş, biri bekleyenleri mutlu etmiş, biri de bu masalı dinleyen çiçek gibi güzel ve mis kokulu çocuklar içinmiş.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Hay Allah. Açılmıyor. Anahtar dediğin boşa döner mi hiç? Ay. Şimdi de kilidin içinde kaldı. Çıkmıyor. Katırt kuturt mu? Hay Allah, kırıldı. Ne yapacağım şimdi?

0: Ha.
1: Efendim, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: İlk sorunuz geliyor.
2: Nereden?
1: Benden.
2: Ha, çok da uzak bir yoldan gelmiyormuş canım. Şuradan şuraya.
1: Kapıda anahtarı kırılan ya da anahtarını kaybeden bir kişi kapıda kalırsa ilk olarak ne yapmalıdır?
2: Ha, şıkları alayım.
1: Şık yok efendim.
2: Şıkkın olmayışı çok da şık olmadı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Aha.

0: Kişinin gir çağrılır tabii ki de. Aa, yıktım perdeyi eledim bir an. Tüm kilitleri açıp geldim hemen. Çocuklar, çilingirler her kapıyı açabilir. Aa, buna göre alet edevatları vardır. Tornavidalar, penseler, kırıcı setler, matkaplar, yan keskiler, eğeler, iğneler ve hatta maymuncuklar vardır. Ama bu bildiğiniz maymunlardan değildir. Maymunlar ellerini ve parmaklarını ustaca kullanabilen hayvanlardır. Bir rivayete göre kavanoz kapaklarını açan maymunları gören ustalar icat ettikleri bu anahtarın maymun gibi becerikli olduğunu düşünerek maymuncuk adını vermişlerdir. Maymunlar kavanozları, maymuncuklarsa kapalı kapıları açar çocuklar.
1: Nasıl çilingir olunur?
0: Anlat bakalım robotik ses. Nasıl çilingir olunurmuş?
1: Usta çilingirlerin yanında çalışmak ya da kurslara katılmak.
0: Evet, bir iş en iyi ustasından öğrenilir. Ne demiş atalarımız? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani buradaki ayna kelimesi günümüzde ayna manasına.
1: Affedersin, lafını kesiyorum Naci.
0: Ballı mı?
1: Hayır, şeker sana dokunuyor diyettesin.
0: Aa, teşekkür ederim robotik ses. Devam edelim.
1: Allah'a şükürler olsun. Konu dağılıyor yoksa.
0: Peki, peki, tamam. Hadi işimize bakalım o zaman.
1: Çilingir olmak için...

0: ustalık belgeselleri.
1: Verdiğin bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederim Robotik Ses.
0: Robo demen yeterli Naci. Devam ediyorum.

0: oluşabilir. Özveri gerektiren bir iştir. Tamam, söyleyeceklerim bu kadardı Naci.
1: Ha, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. İnsanoğlu dünyada var olduğundan beri hep korunma ve güvenlik ihtiyacı hissetti çocuklar. Ha işte bakın, bu da bir kapı. Ama taştan. Hiçbir yerinde anahtar yuvası da görünmüyor. Bu devirde çilingir de olmaz şimdi. Eski bir filmde görmüştüm. Ha, nasıldı? Aha! Açıl koca taş, açıl! Aa, işe yaramadı. Galiba hatırladım. Açıl susam, açıl! Aa, işte oldu. Burada dev bir hazine yatıyormuş meğerse. İlk kilitler milattan önce 4000 yıllarında icat edilip kullanılmaya başlandı. Antik Mısır ve Mezopotamya'da ahşaptan yapılmış anahtarlar vardı çocuklar. Aa, işte antik bir Mısır.
2: Oo!
1: Anne! Anneciğim! Bir saniye dişli beyciğim. Efendim anneciğim. Ben de şimdi senden bahsediyordum. Evet. Kapa sen şimdi, kapa. Antik çağdayım, çok yazar sana. Çok dağıldığımı nerede kalmıştık? Hatırladım. Mısır ve Mezopotamya'daki tahta anahtarlardan bahsediyorduk. Daha sonra Romalılar metal işçiliğinde ustalaşarak daha dayanıklı kilitler geliştirdi. Ayrıca ilk taşınabilir anahtarları ve parmak yüzüğüne takılabilen minik anahtarları da onlar icat ettiler. Böylece kalelerin, şatoların, ambarların, evlerin ve daha birçok yerin güvenli olması sağlandı. Nereye geldik? Çividen de anlaşılacağı üzere neredeyiz? Orta Çağ. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Orta Çağ çünkü. Acaba bir masalda oynamış mıdır? ay! Ay, bu da neydi böyle? Orta Çağ'da demircilik öyle ilerlemiş ki gelişen kilitler karşısında çilingirler de daha karmaşık işlerle uğraşmak zorunda kalmışlar. Daha sonraları ise kilitler daha da güvenli hale getirilmiş. 1800'lü yılların sonunda kırılmaz kilit geliştirilmiş. Kırmak tam 67 yıl sürmüş. Ne uzun bir zaman ama. İşte örsün yanındaki tam da bu kilitten. Hemen deniyorum. Bence tek denemede kırarım.

Taştan da sert olamazsın ama. Ay. Burada terslikler bitmiyor. Tarihi de kilitleri de çok fazla kurcalamamak lazım. Gidiyorum beyefendi. İşte bir kilit fabrikasındayız. Bu iş tamamdır. İşte bir kilit takımı. Ve son olarak anahtar. İşte bu kadar. Artık bunlar ev, iş yeri, okul ve daha birçok yerde kullanılmak için hazır.

0: Ha, bu kapılar diğerlerine benzemiyor. Bakın, üstlerinde anahtar bile yok. Hmm, peki nasıl açılacak dersiniz? Ben biliyorum. Bu gördüğünüz şey bir dijital kilit. Anahtara gerek yok. Girilen şifre anahtar yerine geçiyor. Böylece anahtarlık da tarihe karışmış oluyor. Ha, pek severdim aslında. Güvenlik için her zaman zor rakamlar seçilmeli. Deneyeyim bakayım. 1234. Söylendiği kadar zor.
1: Oh.
0: Aa, şifre sandığımdan çok daha kolaymış. Yaşasın. Yani şimdi diğer kapıyı açalım. Bunun şifrelenmesi daha değişik. Sağa sola dönen çeşitli rakamlar. Ha, ne ha? Şifreyi yanlış girdik. Alarm devreye girdi. Ya, bu alarm da bir güvenlik sonuçta. Daha fazla katlanamayacağım. Gördüğünüz gibi çocuklar, pek çok kilit var. Ama çilingirler de pek yaman. Günümüzde pek çok şey değişip dijital, hatta kumandalı da olsa açacak birilerine her zaman ihtiyacımız var. Çilingirlik basit anahtar yapımından çok gelişmiş elektronik güvenlik sistemlerine kadar her yerde var. Ben yine de her zaman bir yedek anahtarınız olması gerektiğini tavsiye ederim. Efendim anne? Ha, şimdi eve girdim. Mısır? Ha, evet evet aldım anne. Hem de antik mısır. Ay, yola koyuldum anne, getiriyorum mısırını. Hadi görüşürüz.
1: Oo.
0: Bak dişli. İşte orada.

0: Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: 아나네 요새는 로마도 못 와.
1: 코코라도 이제 karnım iyice silçalmaya başladı.
2: Gözlemeler geliyor kuzularım, acele etmeyin. Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
1: Mert abi, bugün ne oynayalım?
3: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Efe! Ece!
0: Mert abi bu.
2: Çocuklar gelsenize. Size de gözleme yapayım ha.
4: Gözleme mi? Olur.

0: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
1: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
2: Bana uyar. Hı?
3: Ha? Sümbül? Ha? Sümbül yok.
4: Aa, nerede ki? Nereye gitti?
2: Burada yok.
1: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
3: Odamda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
1: Dur kızım, hemen üzülme.
0: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
3: Hadi gidelim.
2: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık iyiydi ya.
0: Buldum seni Sümbül.
5: Sümbül
0: nerede?
5: Sümbül.
2: Sümbül. Neredesin? Sümbül.
3: Nasıl bulacağız?
0: Arkadaşlar, arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
4: Abi, buldun mu bebeği?
0: Buldum.
3: Yaşasın.
4: hani yok.
0: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım. Çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
5: Nasıl?
0: İçinizden biri ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
5: Yaşasın!
2: Çok iyi fikir.
4: Kim ebe olacak? Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
0: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
4: Aa, tamam, hatırladım.
6: O zaman ebeyi seçmek için sayıyorum. Ha? O piti piti karamela sepeti.
7: Çocuklar oyuna başlıyor. Ay, ay, hadi hadi izleyip öğrenelim.
8: Boş ver.
9: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen izle, bize anlatırsın.
0: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
4: Ağacın orada mı?
7: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
8: Benim gözlerim hep kapalı.
7: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi.
10: Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Çok zevkli.
9: Niye arkadaşlarından bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

0: Hep birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
1: Soğuk, soğuk diyorlar. Şimdi de sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
0: Soğuk mu, sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor, sonra ısınıyor mu acaba? Ay, soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
2: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum. Bana hiç fark etmez.
3: Çok sıcak.
4: Sıcak.

0: buldular ve çok sevindiler.
1: Yani bence diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
0: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
1: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
0: Gözünü ver.
1: Hayatta vermem.
0: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.
2: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
0: Aman Temi, olmaz ki öyle.
2: Başka türlü oynamam.
0: Olur mu öyle?
1: Olabilir de, olmayabilir de.

0: Kokular Ay. Buraya kadar geliyor. Çok acıkmışım.
1: Sen de hep açsın sanki Ozan.
2: Bence de. Çok güzel bir oyundu. Sık oynayalım.
3: Aman Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
4: Tam zamanında geldiniz. Hadi geçin yavrularım.
2: Abi, bir daha çok dikkat edeceğim. Sümbül'ü yanımdan hiç ayırmayacağım.
0: Ama dilim yandı, dilim yandı. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
2: Ama
4: ah yavrum. Fırından yeni çıktı tabii. Çok sıcak. Azıcık bekleyin. Size buz gibi soğuk ayran getireceğim.
1: Aynısı çok soğuk oyunu gibi.
2: Evet. Sıcak gözleme, soğuk ayran. Ne güzel. Oyunun devamı gibi oldu.
1: Yalan.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kimdir?

0: dinlemiş.
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: kara gemicileri.
1: Vallahi güzel şehir Bursa. Hele kış oldu mu? Böyle havalarda cam gibi temiz görünüyor ta dış mahallelere kadar.
0: İnsana iyi geliyor böylesi havalar.
2: Allah var, sanki daha bir oksijenli, daha bir sağlıklı canım. Öyle değil mi Meto? Meto? Hı?
1: Meto, iyi misin?
0: İstersen sana yardım edebiliriz.
1: Hayır, yardıma gerek yok. Arkadaşlar, ben tek başıma götürürüm. Sizin gelmenize gerek yok. Peki, ne diyelim? Allah razı olsun.
0: Çok hayırlı bir iş yapıyorsun.
1: Ayrıca işte.
2: Tabii, tabii. Makbule teyzenin hayır kurabiyelerini tek başıma götüreceğim demiyorsun da.
0: Ne kurabiyesi abicim?
2: Makbule teyzenin yoksul çocuklara oyuncakla beraber kurabiye dağıttığını herkes bilir.
1: Evet, ben de biliyorum. Ama bu işi o yüzden yapmıyorum ki.
2: Öyle yapsan ayıp olurdu zaten.
1: Herhalde yoksul çocukların kurabiyelerinde gözümüz yok İsmail.
2: Tamam canım, pardon. Zaten Makbule teyze bize de kurabiye yapar hep.
1: Yapar değil mi?
0: Olamaz.
1: Bu sefer bu işi İsmail'e de vermeyince sağ salim götürürüz diyordum.
2: Aşk olsun.
1: Koşun. Yakalayın.

0: Nerede kaldı bu çocuklar? Allah korusun, çok emek verdiler. Emekleri ziyan olmasın inşallah. Hayırlı günler çocuklar. Bakıyorum bu sefer tek parça halinde getirebildiniz oyuncakları. Hayrola? Bir selam sabah yok mu? Vay vay vay. Elleriniz dert görmesin çocuklar. Allah sizden razı olsun. Çocuklar bu oyuncaklara çok sevinecek. Tövbe estağfurullah. Çocuklar, neredesiniz Allah aşkına?
1: Selamün aleyküm Makbule teyze. Oyuncakları getirmişiz değil mi?
0: Aleyküm selam. İlahi çocuklar, bu sefer de oyuncaklar sağlam geldi ama siz tökezlediniz ha? Hay Allah, hiç güleceğim yoktu. Hadi gelin de sizler için yaptığım kurabiyelerden tadın.
2: Aman Makbule teyze, seni kurabiyeler başlattı bu işi.
0: Hadi kızım gelin gelin.
3: Barış, hayrola, nereye böyle?
2: Hadi sen de gel de Makbule teyzenin kurabiyelerinden birlikte yiyelim.
3: Hem yeni oyuncaklar da yaptık.
0: Hayrola, ne oldu?
3: Barış'ta tuhaf haller var arkadaşlar. Ben diyorum ki bir gidip bakalım neymiş derdi.
1: Ama kurabiye...

0: Ne o? Neye bakıyorsun Barış?
1: Vay canına. Allah'ım inanılmaz. Şu ayı bacağına da bakın.
2: Ben ayı bayı görmüyorum.
3: Ayı bacağı ne demek ki?
4: Selamun aleyküm Barış.
1: Aleyküm selam.
3: Hayır. Yarım saatte ikinci felaketimiz.
4: Hayrola Barış? Seslendik duymadın bile. Bir problemin mi var?
1: Yok. Önemli değil.
3: Bize açılabilirsin. Bu arada ayı bacağı ne demek?
1: Peki. Ben hep yelkenci olmak istemişimdir. O yüzden de yelken yarışı olduğunda kaçırmam. Bu dükkana gelirim. Burada hep gösterirler. Ayı bacağına gelince yelkencilerin kullandığı bir terimdir. Rüzgarı tam olarak arkadan almaya yarayan bir yelken pozisyonu.
0: Yelkenciliğin senin için doğru spor olduğuna emin misin?
1: Nasıl yani?
2: Yani ne bileyim. Yüzme biliyor musun mesela?
1: Yok. Ama iyi denizcilerin bazıları yüzme öğrenmeden ömür tamamlarlar. Neyse, dedim işte. Önemli değil.
4: Arkadaşlar,
0: sen söylemeden ben tahmin edeyim. Barış'a bir yelkeni yapacağız, değil mi?

0: tamam. İlk bakışta imkansız gibi göründüğünü biliyorum. Ama basit düşündüğümüz zaman neden olmasın?
1: Ne gibi?
0: Elimizdeki malzemelerle küçük bir kara yelkenlisi yapabileceğimize eminim. Belki de bunlarla yapmak mümkün olmaz.
2: Deme ya.
0: Bu sefer başarılı olamayacağız belki de.
2: Tamam tamam. Eski zamanlardan beri kullanılan bir şey sonuçta bu aletler. Çok da zor olmasa gerek. Şimdi karada gideceğimize göre bize tekerler gerekecek değil mi? Bu tekerleri takacak büyük bir gövdeye ihtiyacımız var.

Şu geçen gün Müşteba abinin getirdiği

0: son olarak rüzgarı alarak bu aleti itecek bir parça lazım. Tıpkı...
1: Tıpkı bizim çarşaf gibi.

0: oluyor arkadaşlar? Allah rızası için açıklasanıza.
1: Biraz daha sabret Barış. Şimdi göreceksin seni buraya getirme sebebimizi.
0: Beni buraya getirmenizle bir sorunum yok da... Gözlerimi bağlamanız...
2: Bu işi İsmail'e de vermemiştiniz ama... Ne hikmetse böyle sonuçlandı.
3: Tamam tamam, haklısın. Özür dilerim.
0: Tamam arkadaşlar. Bırakın artık, neyse gör...
3: Tabii denizdekinin yerini tutmaz ama...
0: Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Ne düşünceli bir hareket bu. Bu inanılmaz olmuş. Hadi atlayın. Bir gezintiye çıkalım. Ana yelkenleri açalım. Rüzgarı pupadan almamız lazım. İskele yönünde dönüş hazır olun.
3: Ayıp ocağı yapayım mı kaptan?

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hadi yesene yulaflı sütünü.
1: Canım istemiyor. Abla, annem ne zaman iyileşecek?
0: Bilmem. İnşallah çabucak iyileşir. Allah'ım, ne olursun annem bir an önce iyileşsin. Yalvarıyorum sana Allah'ım. Amin.
2: Evet, benim canım çocuklarım ne yapıyorlar bakalım?
0: Hiç. Baba, annem nasıl oldu?
2: İlaçlarını içti, dinleniyor canım.
1: Ne zaman iyileşecek?
2: Doktor birkaç güne hiçbir şey kalmaz dedi.
1: Birkaç gün mü? Yani kaç gün?
2: Eğer iyi bakılırsa ve güzelce dinlenirse çok kısa zamanda toparlanır, merak etme oğlum.
1: O zaman ona çok iyi bakalım.
0: Onu hiç yormayalım, bütün işleri biz halledelim.
2: Bu harika bir fikir. Ne kadar düşüncelisiniz çocuklar, sizinle gurur duyuyorum.
0: Annemin hemen iyileşmesi için her şeyi yaparım.
1: Ben de.
2: Merak etmeyin, Allah'ın izniyle iyileşecek. Annenizi keyiflendirmek ve güç vermek için asmayın yüzünüzü. Hadi bakalım.
1: Tamam.
2: Ha işte. O ne kadar mutlu olursa o kadar çabuk iyileşir.
0: O zaman onu mutlu edecek şeyler yapalım.
1: Ne mesela?
0: Mesela buldum. Kurabiye. Annem kurabiyeyi çok sever. Ona kurabiye yapalım.
1: Harika fikir.
2: İyi ama yapabilecek miyiz?
0: Tabii ki yaparız baba. Ben tarifi biliyorum. Çok kolay.
2: Tamam o zaman.
1: Yaşasın. Kurabiye yapıyoruz.
0: Annem görünce çok sevinecek.
2: Bakıyorum da neşeniz yerine geldi. Ha işte. Hep böyle olur. Anneniz sizi çok seviyor. Sizi mutlu görürse o da çok sevinir ve çabucak iyileşir.
0: Biz de onu çok seviyoruz.
2: Unutmayın. Sevgiyle her zorluğun üstesinden gelebiliriz.
0: O zaman kurabiyemize sevgimizi katalım. Sevgi kurabiyesi. Adı sevgi kurabiyesi olsun.
2: İşte bu. Harika bir fikir. Güzel kızım.
1: Hadi hemen başlayalım.
0: Baba, sevgi kurabiyesinin yapılışını arkadaşlarımıza da gösterelim mi? Onlar da öğrensinler.
2: Olur.
0: Yaşasın. Teşekkür ederim baba. Hazırsak ben kamerayı açıyorum.
1: Hazırız.
2: Aç bakalım.

0: Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Bugün size harika bir tarif göstereceğim. Mutfaktaki yardımcılarım da kardeşim Tuna.
1: Merhaba.
0: Ve babam.
2: Merhaba çocuklar.
0: Bugün Tuğba Sultan yok.
1: Çünkü hasta.
0: Evet, annem biraz rahatsız. İlaçlarını alıyor ve dinleniyor. Biz de ona harika bir kurabiye yapacağız.
1: Sevinsin ve çabuk iyileşsin diye.
0: Evet, kurabiyemizin adı Sevgi Kurabiyesi. Yapımı çok kolay ve çok lezzetli. Annemin en sevdiği.
2: Peki hangi malzemeleri kullanacağız şefim?
0: Bu kurabiye için sadece 3 malzeme gerekiyor.
1: 3 mü?
0: Evet. Bu kurabiye unsuz ve şekersiz yapılıyor. Annem çok sağlıklı bir tarif olduğunu söylemişti.
2: Haklıymış.
1: Peki malzemeler neler?
0: Birincisi senin az önce yemediğin yulaf. Tuna, yulafı getirir misin?
1: Anlaştık. İşte yulaf.
0: Diğer malzemelerimiz de muz. Babacığım, dolaptan 2 muz verir misin?
2: Tabii ki şefim. İşte muzlar.
0: Ve son olarak kuru üzüm.
1: Ben yerini biliyorum. İşte burada.
0: Harika. Malzemelerimiz tamam. Yulaf, muz ve kuru üzüm.
1: Abla, bir malzemeyi unuttum.
0: Unuttun mu? Yo, hepsi burada işte. Yulaf, muz ve kuru üzüm.
1: Sevgimizi de katacaktık ya.
0: Haklısın Tuna. Arkadaşlar, bu kurabiyeyi sevgiyle yapacağız. Çünkü annemizi çok seviyoruz.
1: Hem de çok.
0: Bu malzemeler varsa siz de muhakkak sevdikleriniz için bu kurabiyeyi deneyin. Bayılacaksınız.
1: Bayılacak mıyız?
0: Yani çok beğeneceksiniz.
1: Hadi hemen başlayalım. Ne yapıyoruz?
0: Önce ellerimizi yıkıyoruz.

0: Ellerimizi yıkadık. Şimdi başlayabiliriz. Muzları ezmemiz gerekiyor.
1: Ezmek mi? Ben yaparım.
0: Tamam, bu görev sende. Al bakalım eziciyi. Kabın içinde muzları iyice ez bakalım.
1: Anlaştık. Sizi ezeceğim muzlar. Benden kaçamazsınız. Gelin bakalım buraya.
2: Peki ben ne yapayım şefim?
0: Babacığım, sen de yulafı mikserle un haline getirir misin?
2: Tabii ki. Ne kadar yulaf kullanayım?
0: Bir su bardağı yeterli.
2: Tamamdır. Ben de sizi un ufak edeceğim. Sakın kaçmayın.
0: Oluyor mu? Bak. Harika. Ellerine sağlık Tuna.
2: Yulaf da hazır.
0: Hadi o zaman yulafı da muzun üstüne dökelim. Ben de kuru üzümü ekleyeyim. Böyle küçük bir kase kuru üzüm yeterli. Şimdi iyice karıştırıyoruz. İşte oldu. Kurabiye hamurumuz hazır.
1: Gerçekten çok kolaymış.
0: Şimdi yuvarlaklar yapıp fırın tepsisine koyacağız.
2: Ben tepsiyi getireyim.
0: Arkadaşlar,

0: kurabiyelerimiz pişerken tepsiye yapışmasın diye yağlı kağıt koyuyoruz. İşte burada. Şimdi kurabiyeleri yuvarlayıp tepsiye dizelim. Bakın böyle. Anladım. Ben de yaparım.
1: Ben de.
2: İşte oldu.
0: Seninki biraz büyük olmuş baba.
1: Benim elim daha büyük de ondan.
0: Ben de büyük yapacağım.
1: En büyük kurabiye bu oldu.
0: Bütün hamuru yuvarladıktan sonra tepsi fırına gidecek. 170 derecede 20 dakika pişecek.
1: Hadi artık hızlanalım. Bakalım en çok kurabiyeyi kim yapacak?
0: Tabii ki ben. Kurabiyeler fırına gitmeye hazır.
1: Başardık.
0: Ne güzel kokuyor. Annem çok sevinecek. Arkadaşlar, sevgi kurabiyelerimiz hazır. Biz şimdi bunları anneme götüreceğiz. Kim bilir ne kadar sevinecek. İnşallah siz de tarifimizi beğenmişsinizdir. Şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Harika oldu. Hadi hemen anneme götürelim. Anne.
3: Ne yapıyorsunuz burada?
4: Kurabiye.
3: Kurabiye mi?
0: Senin için yaptık anne. En çok ben yaptım.
1: Sana getirecektik ama...
3: Evi öyle güzel bir koku sardı ki dayanamayıp geldim.
0: Yaşasın. Kurabiye işe yaradı. Annem iyileşiyor.
3: Siz ben iyileşeyim diye mi yaptınız bu kurabiyeyi?
0: Mutlu olursan çabucak iyileşirsin diye düşündük.
3: Gerçekten de öyle oldu. Kokusu bile beni ayağa kaldırmaya yetti. Kim bilir tadı ne kadar güzeldir.
1: Bir tane dene bakalım.
0: Anne dur. Bunu ye.
3: Nefis olmuş. Ellerinize sağlık. Benim en sevdiğim kurabiye.
0: Ama biz tarifi biraz değiştirdik.
3: Gerçekten mi?
0: İçine bir malzeme daha ekledik.
3: Ya harika olmuş. Ne eklediniz?
4: Sevgimizi.
3: Canlarım.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: 아니 분량이 뭐나 피시대 쏠디.
1: Selamun aleyküm kardeşim.
2: Aleyküm selam.
1: Hani kitabın?
0: Ben camideki dolapta bırakmıştım. Kaykayla çanta taşımak zor geliyor.
3: Planda galip, düzende mülayim diyorsun.
0: Yo, sen işini kış tut, yaz çıkarsa bahtına diyorum.
1: Ne? Bir sürü balon aldım.
2: Bu sefer biz kazanacağız.
1: Su balonu patlatmayı çok seviyorum.
2: Ben de.
1: Bugün su balonu oynama günü değil diye biliyorum ama.
2: Ama neyse ne.
1: Koskoca bahçe sonuçta. Bir köşesinde oynarız.
2: Yaşasın.
4: Sen beni mi bekledin? Çamur, tatlı köpek seni. Okuma grubuna geç kaldım ödevimi araştıracağım diye. Hadi hızlıca gidelim.
1: Cemile abla bak.
4: Ali, neden su balonu getirdin?
1: Oynamak için.
4: Ama bugün kitap okuma günümüz.
1: Olsun, siz okuyun, biz de oynayalım.
4: Bahçede çok gürültü olur. Okuduğumuzdan bir şey anlamayız.
1: Ama Cemile abla.
3: Sorun mu var Ali'ciğim?
1: Su balonu oynayalım mı Galip abi?
3: Bugün değil Ali.
1: Ben bugün balon günü değil demiş miydim? Tamam ya, tamam. Hadi gidelim.
4: İkindiden sonra gelin. Bayram Hoca gelmedi mi?
0: Biraz işi varmış. Biz başlayalım. Yetişir muhtemelen.
4: Tamam. Hadi o zaman. Bismillah.
5: Çocuklar, düşeceksiniz. Dikkatli olun.
6: Tamam.

0: Bölüyorum arkadaşlar ama okuduğum kitapta as diye bir kelime var. Parantez içinde yazmışlar. Ne demek olduğunu bilen var mı?
1: Aleyküm selam olmasın?
0: Yok sanmam.

0: neyse not alayım. Bayram Hoca bilir. Mesela din kültürü kitabında peygamberimizin adından sonra S-A-V yazıyordu. Öğretmene sormayı unuttum.
1: Doğru. Hatta peygamberimizin adından önce de H-Z yazıyor. Kesin şifreli ifadeler. Hepsini not alıyorum.
0: Geçen gün okuduğum kitapta C-C yazıyordu. Bunu da kesin sormalıyız.
2: Selamun aleyküm gençler.
3: Aleykümselam hocam.
2: Yine aklınıza takılan bir şeyler var sanırım.
1: Var hocam.
0: Hocam, hep şifreli kelimelerle karşılaştığımızı fark ettik.
2: Giderek esrarengiz bir hal alıyor. Şifreleri söyleyin bakalım. Belki biliyorumdur.
1: Mesela hocam, HZ.
0: AS var hocam. SAV diye de bir şifre var hocam. Hocam bir de...
2: Dur tahmin edeyim. CC diyeceksin.
0: Nereden bildiniz hocam?
2: Bu harfler şifre değil çocuklar. Kısaltma.
3: Kısaltma.
2: Evet, Allah kelimesinden sonra CC harflerini görürsünüz. Celle Celalü ifadesinin kısaltmasıdır. Rabbimizi övmek maksadıyla söyleriz. Onun şanı ne yücedir anlamında kullanırız.
1: Peki hocam HZ?
2: HZ, Hazret kelimesinin kısaltılmış halidir. Yüce kabul edilen kimselerin adlarının başına saygı ve övme amacıyla getirilen bir unvandır. Mesela peygamberimiz için Hazreti Muhammed deriz.
0: Peki S-A-V neyin kısaltması hocam?
2: Peygamberimizin adından sonra yazarız. Sallallahu aleyhi ve sellem cümlesinin kısaltmasıdır.
1: Peygamberimizin adını anınca getirdiğimiz salavatın kısaltması yani.
2: Aynen öyle Cemile. Allah'ın rahmet ve selamının Efendimizin üzerine olması için söylediğimiz bir dua cümlesidir.
0: Peki hocam Ase?
2: Aleyhisselam ifadesinin kısaltmasıdır. Genellikle peygamber isimlerinden sonra AS şeklinde yazılır. Allah'ın selamı üzerine olsun anlamında bir duadır.
0: Bundan da anlıyoruz ki Allah ve peygamberlerimizi hep saygı ve dualarla anmak gerekiyormuş.
2: İşte bu Galip. Hem söylerken hem yazarken daima saygımızı muhafaza edip dua ediyoruz.
0: İnşallah bunları unutmam hocam.
2: Ben içeride güzelce yazıp hepinize getireyim. Siz de okumaya devam edin.
0: Sağ olun hocam.
4: Bunlar çok eğlenceli.
5: Hepinizi ıslatacağım.
6: Hadi acele edelim. Cemaat gelmeden başlayalım.
0: Neye başlıyorsunuz acaba?
4: Oyuna. Okumanız hala bitmedi mi?
1: Hayır.
4: Ne yapıyorsunuz?
0: Kitap okuyoruz gördüğünüz gibi.
4: Ne zaman biter acaba okumanız?
0: Okuma saatimiz henüz bitmedi Ali. Ne oldu ki?
4: Hiç. Su baloncuğu oynayacaktık.
1: Ama şimdi kitap saati Ali.
4: Gitmiyorsunuz yani. Anlaşıldı.
1: Ne dedin Ali? Duyamadım.
4: Okuyun siz okuyun. Biz de sessizce oynayalım artık. Ne yapalım?
0: Sessizce?
4: Evet.
0: Siz.
3: Evet biz.
1: İyi madem. Sessizce.
2: Allah Allah, ne oluyor acaba?
4: Yakala! Aa, tutamadım.
0: Ali!
3: Ali!
4: Hepsini ben atmadım ki. Ne Ali Ali?
0: Sakin olun gençler. Bakın, ben hiç ıslanmadım. Çünkü ıslanmaktan hoşlanmam. Aynı zamanda da tedbirliyim. Masadan kalktım ve uzağa gittim. Niye? Balonlardan korunmak için. Gördüğünüz gibi başardım. Ali!
2: Sakin olun çocuklar. Ne oldu burada böyle? Ali, çocuklar, ne bu hal?
4: Merhaba hocam.
2: Merhaba Ali.
1: Merhaba hocam.
2: Hepinize merhaba.

0: hocam.
1: Anlaşılan bugün su balonu oynama günü değildi.
0: Kitap okuma saatimizdi hocam.
1: Bir daha programı bozmamaya çalışalım. Olur mu çocuklar? Olan olmuş çocuklar. Şimdi kitapları koruma altına alıp Ali'lere katılmaya ne dersiniz?

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata.

0: 보긴 야무리하지 아끼베.
1: Dostum, bugün yağmur yağacağına beni inandıramazsın.
2: Aa, sen diyorsa yağar.
1: Dostum, şu sıcak havaya bir bak. Tek bir bulut bile yok. Ayrıca çok sıcak.
0: Yağmur sıcağı bu mu?
1: O ne saçma bir şey. Sıcak yağmur hayatımda görmedim. Şey gibi, acı şekerpare. Kaynar dondurma. Kare futbol topu. Ya da şey gibi, gözlüksüz Han, takısız Ahsen, kitap okumayan İkbal.

0: kadar örneğe gerek yoktu. İnanır mısın Mo? Anlattık.
1: Dur dur, şunu dinle. Şey gibi, Mo'suz iyilik habercileri ekibi gibi.
2: Mo, yağmur sıcağı demek sıcak yağmur demek değil. Yağmur yağmadan önceki bunaltan sıcak hava demektir.
1: Ben ne dedim? Yağmur sıcağı kısa sürdü.
0: Kangi ve Badem nerede?
3: En son çatıya çıkmışlardı.
0: Çocuklar, şuna bakın.
2: Bu çocuklar bir harika.
3: Onları bulabilir miyiz?
0: Bulduk bile. Sitelerinde bilgileri var, bak.
4: Selam, ben İyilik Habercileri ekibinden Han. Görme engelli çocuklar için kitap okuma uygulamanızı gördük. Sizin haberinizi yapmak istiyoruz. Evet, çok teşekkürler. Harika, yazıyorum.
0: Adres alındı, buluşma ayarlandı.
5: Hadi hemen gidelim. Oo.
2: Çocuklar, bugüne kadar yaptığımız haberler için de en iyisi bu olacak. Han, bizim kanala da böyle bir uygulama yükleyelim. Halledebilir misin?
0: Olmuş bil.
2: İkbal, sen de bize çocuklar için okuyabileceğimiz kitaplar bul.
6: Hayır, siz bugün ağaç evden çıkmıyorsunuz. Hala sırılsıklamsınız.
2: Mo, Yusuf, Mia ve ben çıkalım. Ahsen, bu iki yaramaz sana emanet. Bu halde bir yere gitmesinler.
0: Merak etme Mehmet.
1: Hadi dostum, görev beklemez.
3: Ben Şirin Camii'ye gidiyorum. Kütüphanesinde çok güzel çocuk kitapları vardı.
2: Hadi bismillah.
7: İyilik için.

0: İmam amca!
1: Dur dur, koşma İkbal. Ne oldu kızım?
0: Hocam, dalda.
1: Ne var dalda?
0: Dalda karga asılı kalmış. Ulaşamıyorum.
1: Tamam, şimdi buluruz bir yolunu.

0: İmam amca, şimdi ben bu tatlı kargayı yanımda götüreyim. Ayağı iyileşene kadar biz bakarız.
1: Tamam İkbalciğim. Çok güzel olur.
0: Ben aslında sizden kitap istemeye gelmiştim. Görme engelli çocuklar için kitap okuyup kanala yükleyeceğiz inşallah.
1: Harikasınız çocuklar. Ne güzel bir iş yapıyorsunuz yine. Gel bakalım. Bende de tam işine yarayacak şeyler var.
0: İmam amca, çok teşekkür ederiz.
1: Güle güle İkbalciğim.
2: Sevgili izleyiciler, yağmur sonrası iz peşindeyiz. Hayırsever çocukları arıyoruz. Onlar görme engelli çocuklar için kitap okuyan güzel insanlar.
3: Dostum, bu işi bana bırak. Sevgili dostlar, bugün görme engelli çocuklar için kitap okuyan arkadaşların yanına gidiyoruz. Onlar adeta birer kahraman, adeta birer Orhan Gazi. Sanki hepsi bir Malazgirt zaferinin baş kumandanı.
2: Alparslan, Sultan Alparslan.
4: Tamam çocuklar, hadi oyalanmayalım.
5: Hoş geldiniz arkadaşlar.
4: Arkadaşlar, hemen habere başlayalım müsaadenizle. Sizin de fazla vaktinizi almayalım.
6: Bunu yapmak nereden aklınıza geldi?
7: Arkadaşımız Gülçin. Biz dört arkadaş Gülçin'e sırayla kitap okurduk. Sonra kitap okumak için kütüphanelerde buluşmaya başladık.
5: Sonra baktık ki bu sayede hem biz kitap okuyoruz hem de Gülçin'e bir faydamız oluyor. O zaman bunu bütün görme engelli çocuklar için neden yapmayalım ki dedik.

0: duvarlar rutubetli arkadaşlar. Sabahki yağmurda duvarlardan sızmış, kitaplar ıslanmış.
1: Bu işi bana bırak dostum. Lütfen ağlama.
2: Nasıl ağlamayayım? Bugün okumamız gereken kitaplar vardı. Kaç çocuk bizden haber bekliyor biliyor musun? Kitapların yenisini bulmak çok zaman alacak.
3: Bir yolunu bulamaz mıyız Mehmet?
0: An burada işler karıştı. Tamam.
3: Olamaz. Yine mi? Bir kere de sorunsuz haber yapalım. Tamam.
0: Çocukları bulduk ama kitapları ıslanmış. Görme engelli çocuklara bu akşam okumaları gereken kitaplar varmış. Tamam.
3: Çok üzüldüm Mehmet. Biz de bir yol düşünelim. Bugün yetiştirmeleri gereken kitapları bize de bildirin. Tamam. Mehmet 4 tane kitap adı verdi. Bir tanesi bile bizde olmaz mı?
4: Ben birkaç arkadaşıma haber verdim. Belki onlar bulurlar.
5: Arkadaşlar bakın, İmam amca kurtardı bu kargayı. Ona bir süre bakmamız lazım.
3: Çok tatlı bir şey bu.
4: Ne kitaplar getirdin?
3: Aranan kitapları bulman harika oldu İkbal. Ahsen'le birlikte götürün. Arkadaşlara bir an önce ulaştıralım. Siz bugün çok yoruldunuz. Kangi ve Badem size kitapları taşımada yardımcı olsunlar.

Harika haberlerim var. Han'la konuştum. Aradığımız kitapları bulmuşlar. Birazdan burada olurlar. Hadi herkes birer kitap alsın. İkili gruplar halinde okuyup kayıtları bitirelim.

0: Çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız asla yetiştiremezdik.
1: Biz teşekkür ederiz. Size haber yapmamıza izin verdiğiniz için. Biz de kanalımıza sizin bu çabalarınızı yayınlayacağız. 7 kıtaya da ulaşacaktır inşallah bu güzel hareketiniz.
2: Ayrıca size yeni kitaplar göndermeleri için de kampanya başlatacağız.
3: Mo, neredesin? Hadi gidiyoruz.
4: Ben bu kitabı da kaydedip gelirim. Siz gidin.
2: Mo, zaten görevini yaptın. Bu kitap günlerce bitmez. Hadi gidelim.
4: Tatlısın galiba. Tamam, geliyorum.
2: Sen bırak, biz hallederiz Mo.
4: Bu işi bana bırakın derdim ama gitmemiz gerekiyor. O yüzden yani.
1: Han, çok güzel bir montaj yapmışsın. Haberimi öyle bitirmen de harika olmuş.
5: Hızlı, yerinde ve şeffaf habercilik.
2: Sizin okuduğunuz kitapları da kanala yükledin mi Han?
6: Evet evet, yükledik. Han çok güzel bir uygulama geliştirmiş. Görme engelli çocuklar artık bizim kanalımızdan istedikleri kitapları dinleyebilecekler.
7: Biraz acıktırdı ama harika oldu her şey elhamdülillah.
6: Hadi çıkalım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Çocuklar, iyilik de sadakaymış, biliyor musunuz?
7: Sadaka bir şey vermek değil mi?
2: Güler yüz bile sadaka diyor peygamberimiz.
8: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Şu hadisi de aklınıza yazın çocuklar. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir.
4: O zaman yaşasın iyilik yapmak.
9: İkbal, sen de günü bir maniyle özetler misin?
2: Kitap okumak için birlik olmamız yeter. Görmeyen gözlere de göz olabilenler var. İyilik ekibimiz bundan başka ne ister?
4: Mo artık ısınmak ister. Gelse ya bu bahar.

kardeşim Şifa. Gülse de daima babam bir yıldız.

0: Ne oldu ki?
1: Çubuklardan ev yapmıştım, yıktın.
0: He, o muydu? Ben de çubuk kafana geldi sandım, korktum.
1: Hayır ama evimi yıktın.
0: Bir şey olmaz, bir daha yaparsın.
1: Ne? İnsan en azından özür diler. Ha? Yardım eder, bir şeyler yapar.
2: Kim? Ben mi yardım edeceğim? Ben senin abinin.
1: Ne olmuş yani?
0: Ben senden büyüğüm. Senin bana yardım etmen lazım.
1: Hiç de bile. Böyle.

0: bir şey yok. Yani yardım ederim tabii ama sen de benim için bir şeyler yapabilirsin. Buna bir engel yok. Hiç de bile.
1: Ne oluyor burada çocuklar?
0: Ha?
2: Ha? Ah! Kafam!
1: Anladık değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli tavsiyesidir bu. Kadınlar, kız kardeşlerimiz bizlere Rabbimizin emanetidir. Hem Peygamberimiz kendisi bizzat ev işlerinde eşine yardım ediyor. Evi süpürüyor, koyunları sağıyor biliyor musun Yera?
2: Ya ama ben de anneni sağarken anneme yardım ediyorum.
1: Aferin sana. İşte böyle.
0: E hadi özür dile artık.
3: Biraz zaman ver bakalım Şifa. Yera bunu kendisi anlayacaktır.

0: gelsin anne.
1: Sağ ol kızım.
0: Abimi göremedim. Akşam çok üzgün görünüyordu. Sence endişelenmeli miyim?
1: Ani de otlatmaya yakındaki kayalıklara gitti. Öğleden sonra gelir canım kızım. Endişelenme.
0: Ben bir bakıp gelsem anne.
1: Tamam. Lemmy'yi de al yanına, olur mu?
0: Lemmy mi? Tamam. Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım. Dikkatli olun, olur mu?
0: Hadi Lemmy, geride kalma. Çok uzaklaşma Lemmy. Seni kaybedeceğim.
2: Nerede bu otlar acaba?
3: Sen de yardım eder misin Anit? Şu kopmadan bükülebilen otlardan arıyorum. Aa! Bu ne yahu? Ha? Ha? O sen miydin Lemmy? Çubuk kafama düştü Lemmy. Bu ikinci oldu. Biraz dikkatli ol. Ha.

Yanımda yatmana sevindim Lemi. Hiç değilse nereye attığını görürsün. Kafam. Ha? Yeter Lemi. Bırak şu sopa fırlatma işini artık.

0: Teşekkürlerle mi?
1: Dur Anit, bunu yemeye çalışma. Zorla yaptım zaten. Kifa'ya hala kızgınım Anit. Ama babamın dedikleri de hiç aklımdan çıkmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerine hep yardım ediyormuş. Çok nazik davranıyormuş insanlara, çok. Bak şimdi, kardeşimin gönlünü almalıyım. Bunu onun için yaptım. Ama ben veremem. Sen vereceksin, tamam mı?

acıyor. Bilerek de yapmadı anlıyorum ama her seferinde kafama vurmayı başardı. Boş boş oynayacağına bir işin ucundan tutsaydı ya. Bebeği hazırlarken otları bulmak zor oldu. Yardım ederdi. Neyse hallettim zaten. Neden bu kadar sesli? Ne yaptın sen Anit? Olamaz. Ay.

0: Olmadığın it beceremedim işte. Açıklamaya çalışma. Resmen hediyemi yedin. Zaten kalınlığını Dalem'i götürdü. Ah peygamberim. Seni görseydim her şey daha kolay olacaktı. Neyse gidelim Anit. Akşam olacak.
1: İffa! İffa!

0: Bak.
1: Ha?
0: Teşekkür ederim.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist diyelim. Bakayım. Balıkçı da diyelim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Bilgin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
3: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah. Nereye gitti benim bu çömlek oyuncaklarım? Pisiciklerim nerede? Kim aldı benim oyuncaklarımı? Gel pisi pisi. Gel pisi pisi. Ay şapşik miyim neyim? Gerçek kedi değil ki bunlar. Çömlek kediler nasıl gelsin pisi pisi deyince? Ama ortada yoklar. Demek ki bir yere gittiler.
1: Hayırlı sabahlar Elif.
0: Sana da Alper.
1: Ne arıyorsun?
0: Çömlek oyuncaklarım vardı ya. Kedi yapmıştım hani.
1: Evet.
0: İşte onlar ortada yok.
1: Aa, nereye gitmişler?
0: Bilmem. Ben de belki sen almışsındır diyecektim.
1: Yok canım. Ben ne yapayım senin kedilerini? Ben kendi roketlerimle oynarım. Benim çömlek roketlerim de yok. Elif, bana şaka yapmıyorsun değil mi?
0: Yok canım, ne şakası? Benim kediler de yok, baksana.
1: Sema ablaya soralım.
0: Hayırlı sabahlar Sema abla.
2: Size de canlarım.
1: Ne pişiriyorsun?
2: Tarhana çorbası. Akşam uçuştan dönünce içeriz.
0: En sevdiğim. Eline sağlık.
2: Sağ ol Miço.
1: Sema abla, sana bir şey soracağız.
2: Dinliyorum çocuklar.
0: Bizim çömlekten yaptığımız oyuncaklarımız vardı ya.
2: Evet.
1: Sen onları gördün mü Sema abla?
2: Çömlek yaptığınız yerde duruyordu.
0: Evet ama bugün yok.
2: Allah Allah. Ben görmedim çocuklar. İstersen

0: camiden gelince bir de babama sorun. Belki başlarına bir iş gelmesin diye kaldırmıştır bir köşeye.
1: Agah dede, camiden dönene kadar yeni birer oyuncak yapalım Elif.
2: Evet, ben yeni bir kedi yapacağım.
1: Ben bu sefer uzay mekiği yapacağım.
2: Tamam, bakalım kim önce bitirecek.
1: Anlaştık, hadi başla. Aynı anda bitirdik berabere.
2: Evet.
1: Hadi güneşe koyalım da kurusun.

0: Pergâhte de hoş geldin.
1: Hoş buldum Elif.
2: Camide miydin?
1: Evet.
0: Allah kabul etsin.
1: Amin.
2: Şey, Agah dede, bizim çömlek oyuncaklarımızı gördün mü sen?
1: Dün akşam şu köşede görmüştüm.
0: Evet ama bu sabah baktık ki yoklar.
1: Allah Allah, Semal...
2: Sorduk Agah dede, o da görmemiş.
0: Biz de yenilerini yaptık.
1: Öyle mi? Hani nerede?
2: Kurusun diye güneşe koyduk, bak şuraya. Aa, gitmişler.
0: Aa, nereye gittiler?
1: Enteresan.
2: Yeni oyuncakları yapıp güneşe koyduk. Ama arkamızı döndüğümüzde yok oldular.
0: Evet.
2: Biz acaba yeni oyuncak yapmadık da hayal mi gördük?
0: Yok yok, hayal değildi. Yaptık.
2: Allah Allah. Bu işte bir iş var.
0: Evet. Neyse, benim yeni oyuncağım da bitti. Güneşe koyayım da kurusun.
2: Benim yeni uzay mekiği de bitti. Hadi koyalım.

0: başka bir yere mi koyduk acaba?
1: Hayır, tam buraya koyduk.
0: Nereye gitti bunlar?
1: Burada tuhaf şeyler oluyor.
0: Evet, benim aklıma bir fikir geldi.
1: Neymiş?
0: Gel peşimden.

0: kol seni.
1: Demek tüm oyuncaklarımızı sen saklıyordun. Şuna bak, bir de gülüyor.
0: Madem gülmeyi seviyor, hadi onu gıdıklayalım.
2: Çocuklar hadi, uçuş vakti yaklaşıyor.

0: Evet çocuklar, dikkat öyküsü zamanı. Bir varmış, bir yokmuş. Huzur Ülkesi isminde bir ülke varmış. Bu ülkede herkes mutlu, herkes huzurlu, herkes sağlıklıymış. Ha bir de bu ülkenin komşu ülkesi varmış.
1: O ülkenin adı neymiş Ergah dede?
0: O ülkenin adı da Soluk Ülkesiymiş. Burada da insanlar sık sık hastalanırmış. Soluk Ülkesi'nin kralı...
2: Keyif Ülkesi'nde kimse hastalanmıyor. Ama bizim ülkemizde sürekli hastalık var. Bunun sebebi nedir acaba?
0: Diye düşünmüş ve baş doktorunu derhal o huzur ülkesine yollamış.
2: Ülkeye gelen doktor doğruca sarayın yolunu tutmuş ve oradaki meslektaşını bulmuş. Sevgili meslektaşım, Soluk Ülkesi'nde başta kral olmak üzere herkes sık sık hastalanırken sizin ülkede hastalanan insan çok az. Bunun sırrı nedir?
0: Diye sormuş. Meslektaşı ona şöyle bir bakmış ve demiş ki...
2: Bunun en büyük sırrı şudur sevgili kardeşim. Bizim ülkemizde dengeli ve yeterli beslenmek çok önemlidir. Yiyeceklerimizin sağlıklı olup olmadığına çok dikkat ederiz. Organik ve doğal gıdalar tüketiriz.
0: Demiş. Baş doktor dengeli ve yeterli beslenmenin önemini biliyormuş. Ama bu konuda halkın hatalı düşünceleri varmış. Eğer tıka basa yersem çok vitamin alırım, çok sağlıklı olurum sanıyormuş.
2: Yahut da azıcık yemek gerekir. Az yersek incecik oluruz, narin oluruz, çıtı pıtı görünür, sağlıklı oluruz diye düşünüyormuş.
0: Oysa ki işin sırrı başkaymış çocuklar. Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmek sağlığın altın kurallarından biriymiş. Mesela insan sevdiği bir yemek bulursa apır apır yer değil mi?
1: Evet, ben çikolata yemekten hiç bıkmam. 100 tane yerim.
2: İşte bu hiç doğru değil. Üstelik sevmediğiniz bir şey varsa ne kadar aç olursanız olun elinizi sürmezsiniz değil mi?
1: Evet.
2: Yediklerimize dikkat etmeli, dengeli beslenmeli, abur cubur yerine meyve ve sebze gibi sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz.
0: Evet, işte baş doktor da ülkesine dönüp herkese sağlıklı olmanın altın kurallarından biri sağlıklı ve dengeli beslenmektir demiş.
2: Evet arkadaşlar, sıra geldi dikkat yarışına.
0: Evet arkadaşlar, ilk sorunuz geliyor. Sağlıklı ülkenin adı neydi?
3: Sen misafirimizsin, sen cevapla.
4: Teşekkürler. Huzur Ülkesi.
2: Tebrikler. Peki sık sık hastalanan ülkenin adı neydi?
4: Ben onu da biliyorum. Soluk Ülkesi.
2: Tebrikler. 2 puan oldun bile.
0: Aslında gerek kalmadı ama biz 3. soruyu da soralım. Soluk Ülkesi'nin kralı Huzur Ülkesi'ne kimi yollamıştı?
4: Baş doktoru.
0: Tebrikler evlat. Tüm soruların cevaplarını sildin süpürdün.
2: Ve dikkat balonunda bugün balon maketini ve rozeti kazanan sen oldun.
0: Eğlencedir bizim yarışımız. Yoktur bir kaybedenimiz. Ancak kaybedeni olmayan bu yarışın sen oldun bugün kazananı.
4: Çok çok teşekkürler. Çok güzel zaman geçirdim.
1: Üstelik artık sen de dikkat balon ailesinin bir üyesi oldun. Hey dikkat balonu.
3: Yepyeni bir arkadaşımız oldu.
1: Her gün büyüyor aile.
3: Rabbim daha da büyümeyi nasip eyle.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Miş mış mış miş.
2: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
3: buradaymış. Miş,
1: ne güzelmiş.
2: Bugün Eren nerelerdeymiş?
4: Astronot olmuş, uzaydaymış.
2: Ceren neden çok sevinmiş?
5: Annesiyle börek yapmış.
2: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.
0: Miş mış. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Aziz Allah.
1: Ne oldu Temel amca?
0: Ne oldu?
1: Ne güzel söylüyordun. Dinlemeye doyamadım. Birdenbire neden sustun?
0: Ezan okunuyor Asya'cığım. Duymadın mı?
1: Aa, ezan mı okundu? Hiç duymadım.
0: Evet, ezan okundu. Baksanıza, ne de güzel okunuyor.
1: Evet, çok güzel.
0: Ezan dinlemek sünnettir Asya. Peygamberimiz okunan ezanı hep dinlermiş. Biz yetişkinler çok elzem bir durum olmadığı müddetçe ezanı dinlemeye gayret ederiz.
1: Anladım Temel amca. Hem insan dinlerken huzurla dalıyor.
0: Evet, hadi şimdi ezanımızı dinleyelim.
1: Tamam.
2: Temizlik imanın yarısıdır diye bir söz duymuştum sanki. Sen de duydun mu Asya?
1: Duydum tabii ki Eymen. Ayrıca bu söz bir hadistir.
2: Aa, bilmiyordum.
1: Ya, artık öğrendin.
2: Doğru, Allah razı olsun.
1: Cümlemizden hem temiz olmak...
2: temiz olmak... Aa, ezan okunuyor. Tabii ya, ezan okunurken dinlemek güzel bir davranıştır.
1: Kesinlikle öyle. Hadi dinleyelim öyleyse.
2: Tamam.

0: Gerçekten çok huzurluydu, değil mi?
1: Aferin benim çocuklarıma. Demek takamızı tertemiz yaptınız.
0: Evet Temel amca.
1: Maşallah size. Ne demiş peygamberimiz?
2: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Temizlik imanın
2: yarısıdır.
1: Aferin çocuklar. Bunu da bildiniz.
0: Hem bugün ezan okunduğunda az söyle birlikte güzelce dinledik Temel amca.
1: Sizinle gurur duyuyorum benim güzel çocuklarım.
3: Allah razı olsun Temel amca.
0: Şimdi size güzel bir hikaye anlatmak isterdim ama...
1: Aması ne?
0: Biraz uzun sürebilir.
3: Sürsün.
0: Ama ezan okunmak üzere. Ezan bitince anlatayım.
1: Harikasın Eymen. Ezandan sonra hikayeni sabırsızlıkla bekliyorum.

0: Balpiti. Ziki!
1: Ne? Ne oldu?
2: Ben sana bu kavanozu güneş almayan serin bir yere koy demedim mi?
1: Dedin.
2: E niye yapmadın o zaman?
1: Yaptım anneciğim. Sabah burada güneş yoktu. Hem hava serindi. Tabii.
2: E öğlen buraya güneş geleceğini hesap edemedin mi?
1: Vallahi hiç anlamam. Benim suçum değil.
2: Kimin suçu peki?
1: Güneşin. Gezip durmasaydı ortalıkta canım. Burası da güneş almazdı. Hem ne olmuş güneşin altında kaldıysa?
2: Bozulmuş. Kokmuş gitmiş güzelim Reçel.
1: Mis gibi Reçel. Oy anam. Bu ne böyle? Topun başında efsane futbolcu Zeki. Kaleci çaresiz. Kaleci umutsuz. Zeki aksana bakıyor. Hızla topa vuruyor. Hı?

0: Anneciğim, ben değilim bu sefer.
1: Sincap!
0: Bir de gülüyor.
1: Bu böyle gitmez. Acilen bana bir erzak dolabı lazım.
2: Tamam anneciğim, yapalım hemen.
1: Hayır, öyle sıradan bir dolap istemiyorum. Bazı özellikleri olmalı.
2: Ne gibi?
1: Öncelikle güneş görmeyecek.
3: Kapaklı yaparız.
1: Öyle göz önünde de olmayacak. Top oynayanlardan da uzakta olmalı. Her hayvanın da kolayca göreceği bir yerde olmamalı. Biraz gizli bir yerde olmalı.
0: Toprağa gömeriz.
4: Sonra da arayıp dururuz yiyecekler nerede diye.
5: Düşünelim bakalım. Güneş almayacak, göz önünde olmayacak.
6: Karavanın arkasına ne dersiniz? Hem güneş almaz hem de korunaklı bir yer.
5: Güzel fikir.
1: Yalnız bir şartım daha var. Ağaç israf etmek yok. Mümkün olan en az malzemeyle en çok saklama alanına sahip bir dolap yapmalısınız.
0: Tam benlik bir iş. Hemen başlıyorum anneciğim. Tabii.
1: Zeki oğlum, bu işi ustasına bırakalım istersen.
0: Tamam işte. Usta benim zaten. Sorununu anlamadım.
5: Zeki.
0: Tamam tamam ya, eniştem denesin. Ne de olsa yine benden isteyeceksiniz. Kıymetimi anlarsınız. Tabii.
1: Bu olmaz. Arada çok boşluklar kaldı. Hem bir sürü ağaç kullanmak gerekir. İsraf.
7: Bu da olmaz.
5: Bunlar hiç olmaz.
2: Vallahi ben işin içinden çıkamadım.
0: Biliyordum, bana işiniz düşer demiştim. Tabi.
3: Sanki sen yapabileceksin dayı.
0: Yaparım tabi. Barangoz Zeki derler bana.
7: Nasıl yapacaksın dayı?
0: Yani biraz düşünmek lazım tabi.
6: Biyomimikriden faydalanabiliriz.
3: O nedir anne?
6: Biyomimikri, doğayı taklit ederek teknoloji üretmek demektir.
3: Aa, oluyor mu öyle?
6: Tabii. Mesela bilim insanları ayakkabılarınızdaki cırt cırtı pıtrak tohumlarını inceleyerek icat etmişlerdir. Hızlı trenlerin, uçakların, arabaların tasarımlarında bile doğadaki canlılardan faydalanılmıştır.
5: Allah'ın yarattığı her böcekte, kuşta, bitkide, canlı ve cansız her varlıkta mükemmel bir sanat ve teknoloji vardır. Eğer onları dikkatli bir şekilde inceleyebilirsek biz de harika icatlar yapabiliriz.
0: Tamam, o iş bende. Karşınızda biyokemikli uzmanı Zeki.
4: Biyomimikri o bir kere.
0: Tamam, ben de öyle dedim zaten, biyokomikli.
7: Biyomokimli değil dayı, biyomimikli.
0: Bu da daha R'leri söyleyemiyor, bana kelime öğretmeye kalkıyor. Biyomimikli değil, biyosümüklü.
3: Yine tutturamadın dayı.
0: Aman, neyse ne. Önemli olan adı değil, içeriği. O adı garip şeyi en iyi ben bilirim. İzleyin de öğrenin. Tabii. Yok, bu olmaz. Bu hiç olmaz.

0: Ya koca ormanda işe yarar hiçbir şey yok. Oo. Vay, bu harika bir şey. Müthiş bir sanat. Bunu taklit etmeliyim. Tabii. Harika oldu. Tabii.
1: Bu ne dayı?
2: Birbirine yapışmış iki kulak.
0: Siz sanattan ne anlarsınız?
1: İyi de dayı, bu şey karavanın arkasına sığmaz ki.
0: Gel bakalım, giriyor mu, girmiyor mu? Girmiyormuş. Neyse, başarıya tek seferde ulaşılmaz. Dahi insanlar pes etmeden deneyenlerdir. Tabi. İşte bu.
2: Bu da olmaz dayı.
0: Nesi varmış?
1: Alanı verimli kullanmamışsın. Etrafında bir sürü boşluk kalmış.
0: Sorun yok, sorun yok. Yine yaparız. Ne demiştim?
1: Dahiler asla pes etmez.
0: Tabii. Acaba mı? Deneyelim bakalım.
1: Sanatçı burada ne mesaj vermek istemiş acaba?
2: Sanatçı burada ne yapacağını bilememiş.
0: İlk defa haklısın yeğenim. Biyokomikli uzmanlığından istifa ediyorum. Doğayı taklit edecekmişsin de, teknoloji üretecekmişsin de. Bu ne ya? Çok saçma.
3: Öyle deme Zekicim. Belki de sen doğru yere bakmamışsındır. Allah'ın sanatı saymakla bitmez.
0: Ben pes ediyorum. Tabii.
1: Ama dayıcım, dahiler asla pes etmez demiştin.
0: Dahilerin de bazen dinlenmeye ihtiyacı olabilir. Tabii.

0: Buldum, buldum. Evet kızım, arılar en az malzeme ile en çok balı biriktirmek için altıgen şeklinde petekler yaparlar. Altıgenin her bir kenarı aynı zamanda diğer altıgenin de bir kenarını oluşturur. Böylece daha az malzeme kullanılır. Aralarında hiç boşlukta kalmaz.
1: Benim aklıma gelmişti.
2: Aferin Ökkeş. Harika oldu.
3: Arılara da teşekkür etmek lazım anneciğim.
2: Evet, arılara da aferin.
4: Ama en çok da arılara bu sanatı öğreten, bize de bu aklı veren Allah'a teşekkür etmeliyiz.
2: Rabbimize bin şükür.
1: Allah yaratmış sanatlı. Çiçek, böcek, hayvanatı, iyi gözle kainatı, teknoloji kainatta. Bakmasını bilirsen, icatları yaparsın sen. Benim gibi yanlış yere bakarsan göremezsin. Tabii.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım.

0: da toplaşalım.
1: Sevgili seyircilerimiz, hepiniz hoş geldiniz.
2: Bugün sizlere doğaçlama bir gösteri sunacağız.
3: Her zaman doğaçlama yapıyorsunuz diye duymuştuk.
1: Evet, her zaman doğaçlama gösteri yapıyoruz. Ama bugün biraz farklı olacak.
2: Bunun için önce ekibimizi sahneye davet edelim. Alkışlarınızla Sefa, Merve
1: ve Hacer.
2: Evet, bugün ekibimiz iki takıma ayrılacak. Doğaçlama tiyatro oyunları oynayarak bir yarışa tutuşacak. Ben de sunucu olacağım. Şimdi kim hangi takımdan olsun siz söyleyin hele.
4: Abi dinle Merve, aynı takımdan olsun.
1: Hay hay, gel kızım, biz bir takım olduk.
5: Biz de oğlumla takımız demek ki.
2: Harika. Peki bu takımlara bir de isim bulalım. Ha? İsimleri ne olsun?
6: Hacer ve Sefa'nın takımı Yıldızlar olsun.
2: Harika. Peki ya Merve ve Abidin Usta'nın takımı?
6: Onlar da ustalar olsun madem.
2: Çok güzel. Bir takımımız Yıldızlar oldu. Diğer takımımız da Ustalar oldu. O halde geldik gecenin ilk oyununa. Bu oyunumuzun adı Alfabe Oyunu.
3: Nasıl oynanıyor?
2: Şimdi şu arkadaki ekrana dikkatlice bakın. Bakın burada A harfi belirdi. Şimdi B. Şimdi C.
4: Böyle alfabe sırayla belirecek mi yani?
2: Aynen öyle. Alfabe oyununu oynarken oyuncularımız alfabedeki harfleri takip ederek cümle kurarlar. Eğer arkada A yanıyorsa cümleye A ile başlamak zorundalar. Yıldızlar ekibi, bize bir örnek verir misiniz?
7: Arkadaşım, nereye gidiyorsun?
5: Bana mı dedin?
7: Canım, tabii sana dedim.
2: Harika! İşte böyle. Arkada yanacak harfler, biz de dikkatlice takip edeceğiz. Bakalım oyuncularımız A harfinden başlayıp Z harfine kadar ulaşabilecek mi?
5: Ha bu arada seyircilerimiz, sizler de birer hakemsiniz. Dikkatlice izleyin. Hata yaptığımız zaman bir ağızdan bom diye bağıracaksınız. Anlaştık mı?
8: Anlaştık.
1: Bir deneme yapalım mı? Mesela ben hata yapmış olayım. 3, 2, 1.
8: Bum!
1: Harikasınız. Kendinize kocaman bir alkış.
2: Evet, alfabe oyununun nasıl oynandığını öğrendik. Şimdi sıra geldi hangi konuda oynayacağını seçmeye. Herkes aklına gelen konuyu yazsın, heybemize atsın. İçinden seçtiğimiz konu ne çıkarsa ekip o konuda bir oyun oynayacak.

0: Evet. Heybemizden bir konu seçeceğim ama önce hangi ekip oynasın?
1: Yıldızlar oynasın.
2: Peki, gel oğlum.
0: Evet, dürüst davranmak. Yıldızlar ekibinin alfabe oyununda konusu dürüst davranmak oldu. Bu konuya uygun bir oyun sergileyecekler.
3: Ama harfleri takip etmeyi ihmal etmeyecekler, değil mi?
0: Evet, oyunun kuralı o. Şimdi üçten geriye sayalım ve ekip oyuna başlasın.
4: 3, 2, 1, oyun!
1: Allah'ım, cüzdan buldum.
2: Buralarda bir yerde düşürmüş olmalıyım.
1: Cebime atıversem kimse görmeden.
5: Olur mu öyle şey? Kimse görmezse Allah görür.
2: Çarşıda mı düşürdüm acaba?
1: Dürüstçe gidip polise teslim etmem gerek.
2: En iyisi polise gidip cüzdanımı kaybettim demek.
1: Fazla oyalanmadan gideyim polise.
5: Galiba şu kadın bir şeyler aranıyor.
1: Pardon, bir şey sorabilir miyim?
2: Hemen hızlıca sorun. Polise gitmem gerek de acelem var.
4: Boom!
1: Izdıraplı, sıkıntılı, düşünceli bir haliniz var. Bir derdiniz mi var acaba?
2: İlginiz için teşekkür ederim. Cüzdanımı kaybettim de o yüzden sıkıntılıyım.
1: Para mı vardı içinde?
2: Resimler vardı, kartlar vardı, para da vardı biraz.
1: Siyah mıydı rengi?
2: Şey, siyah değil, kahverengiydi.
1: Hmm. Tamam, galiba bu kadın cüzdanın gerçek sahibi. Yine de iyice emin olayım. İçinde ne resmi vardı?
2: Vallahi ne resmi vardı? Çocuklarımın resmi vardı. Eşim ve benim resmim vardı.
1: Yanılmıyorsam aradığınız cüzdan bu hanımefendi.
2: Zatınıza çok teşekkür ederim. Evet, bu benim cüzdanım. Dürüst davranışınız için çok çok teşekkürler. Allah razı olsun.
0: Şimdi...

Saygılı olmak. Evet, ustaların alfabe oyunundaki konusu saygılı olmak çıktı. Üçten geri sayalım.

0: yaşlanmış. Bacaklarım da ağrıyor. Oturacak yer bulamazsam çok zorlanırım.
1: Cidden yorgunum ama bu teyzeye yer vermem gerekiyor.
0: Çocuklardan biri keşke bana yer verse.
1: Dedeciğim, aman teyzeciğim, gelin böyle oturun.

0: kusura bakma.
1: Fena mı oldu teyzeciğim? Hayır duanızı almış oldum.
0: Güzel, ahlaklı, saygılı bir çocuğa benziyorsun. Seni yetiştiren ailenden de Allah razı olsun.
1: Hepimizden, cümlemizden razı olsun teyzeciğim.
0: Israrcı olmasam kabul etmeyecektim yerine oturmayı.
1: İyi ki ısrar etmişim o halde. Sizler büyüklerimizi rahat ettirmek bizlerin görevi.
0: Pek rahat ettim. Seni bu saygılı tutumundan ötürü tebrik etmek gerek.
1: Rahatınıza bakın efendim. Biz gençlerin sizlere karşı saygılı davranması ahlak ve görgü kuralıdır.
0: Seni çok sevdim evladım. Bayramda gelir elimi öpersen sana harçlık veririm.
1: Şeker de verir misiniz?
0: Tamam anlaştık. Saygılı, sevgili davranışlar dostlukları pekiştirir derler. Seninle dost olduk gitti.
1: Verin elinizi öpeyim.
0: Yavrucuğum el öpenlerin çok olsun. Çantan ağırsa ver kucağımda dursun.
1: Zahmet etmeyin efendim. Birazdan ineceğim zaten.
2: Yıldızlar bugün dürüst davranmak konulu bir oyun oynadılar. Ustalar da saygılı davranmak konusunu canlandırdılar. Ben ikisini de izlemekten çok keyif aldım. İki ekibimiz için de kocaman bir alkış rica edelim.
1: Girdik, eğlendik. Bunu yaparken de hüner sergiledik.
3: Yeni bir oyun öğrendik. Arkadaşlarınızla kendi aranızda da oynayabilir, eğlenebilirsiniz.
0: Bizden bugünlük bu kadar.
4: Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Aslında hoş gidiyorduk ama.
0: Olsun olsun, hoş tuttum. İçeri aldım sizi. Güzel oldu. Tabi bana lazımsınız.
2: Of dayı, istemiyoruz.
0: Allah aşkına önce bir dinleyin ya. Dinlemeden anlamadan hayır demeyin.
2: Tamam, dinliyoruz.
0: Ya bir dinleyin önce. Ha, dinliyorsunuz. Tamam, tamam. Dünya tarihinin...
1: Bizi yazmasını istemiyoruz.
0: Çok...
2: Zengin olmak istemiyoruz.
0: Ha, tüm mahalle...
1: Bizden bahsetmezse çok seviniriz.
0: Öf. Ama çocuklar, size çok ihtiyacım var. Siz olmadan bu icadı yapamam. Tabii.
2: Ben babam dayım.
0: Sen yetmezsin bana. Bu icat için Yusuf ve Zeynep'i de kullanmam lazım.
2: Ne? Ha? Kullanmak derken?
0: Evet. Bu sefer bana yardım etmenizi değil, icadımın içinde yer almanızı istiyorum. Tabii.
1: Allah Allah. Merak ettim şimdi. Nasıl bir icat bu?
0: Anne babaların bayılacağı bir icat.
1: Anne babalar neye bayılır? Çay makinesi mi?
0: Hayır.
2: Kahve makinesi?
0: Hayır.
2: Yalamaz çocukluğun susturma makinesi.
0: Güzel fikirmiş aslında. Onu da başka zaman yaparız ama bugünkü icadımız o değil.
2: Tamam, pes ettik. Allah rızası için sen söyle. Neymiş o anne babaların çok seveceği icat?
0: Anne babalar işten yorgun argın geliyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Oturdukları yerden kalkmak istemiyorlar, değil mi?
1: Evet.
0: Bazen oturup televizyon izlemek istiyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Ama yerlerinden kalkmadan televizyonun sesini açmak, kanal değiştirmek istiyorlar. İşte icadım buna yarıyor. Yerlerinden kalkmadan televizyonu kontrol edecekleri harika bir alet. Tabii.
2: O icat yıllar önce yapıldı dayıcım. Hı? Boşa yorulmuşsun.
1: Adı da televizyon kumandası. Bak.
0: Hayır hayır. Basit düşünüyorsunuz. Hı? Kumanda çok klişe. Hem elektrikler gidince ne yapacaksın kumandayla? Ha? Söyle.
2: Allah iyiliğini versin dayıcım. Elektrikler giderse televizyon da çalışmaz ki zaten.
0: Ha. Doğru ya. Buldum. Pil. Pili bitince çalışmaz ama benim icadım elektriksiz çalışıyor. Sıfır elektrik, sıfır problem. Tabii.
2: Yani bilemedim dayıcım.
0: Benim icadım çok orijinal hem de nostaljik.
2: Nasıl yani?
0: Bana eski güzel günleri hatırlatıyor. Babam söylerdi, ben yapardım. Zeki televizyonu aç, Zeki televizyonun sesini kıs, Zeki kanal değiştir. Hey gidi günler, hey. Neyse, hadi bakalım icadımızı deneyelim. Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim.

0: İbrahim, açtım.
1: Ha? Dayı bu ne?
0: Asrın icadı. Hadi bakalım gelin. Zeynep sen buraya otur. Yusuf sen de bu sandalyeye.
1: Ya ben dayı.
0: Sen de şuraya geç bakalım. Harika oldu. Şimdi deneyelim. Yusuf aç televizyonu. Maşallah. Ses temelli kumanda yaptım. Zeynep televizyonun sesini artır bakayım. Hiçbir şey duymuyorum. Yusuf kanalı değiştir. Bu çok güzelmiş. İzleyelim.
2: Böyle bekleyecek miyiz?
0: Tamam ya, canın sıkıldıysa az daha arttır sesini. Tabii.
3: Ben de sıkıldım.
0: Sen dur. Bu bölüm bitsin sonra değiştirelim.
1: Of dayı, boynum ağrıdı burada. İcadım parçası olmak istemiyorum.
3: Ben de istemiyorum.
1: Ben de.
0: Allah Allah. Durun hemen pes etmeyin. Sorunlar halledilir. Tabii.
2: Nasıl?
0: Sandalye yerine şöyle rahat koltuklar koyayım. Yavuz'un da sehpasını biraz yükseltelim. Altına yastık koyalım. Ne dersiniz?
3: Dayı.
0: Tamam tamam ya. Size de şaka yapılmıyor ha. Madem bunu beğenmediniz, o zaman yardım edin. Yeni icadımı birlikte yapalım.
1: Yeni icat mı?
0: Evet. Zekimanda. Zeki'nin zekisiyle kumandanın mandasını birleştirdim. Ha?
3: Çok orijinal bir isim olmuş.
0: Tabii.
2: Dayıcım kumanda zaten icat edildi. Artık yakasını bıraksak mı ne dersin?
0: Olmaz küçük hanım. Bu kumandalar işe yaramaz.
1: Yo, işe yarıyor.
0: Hayır. Yani pili biter, düğmeleri bozulur. Küçük olduğu için koltuğun arasına girer, kaybolur. Ben bütün bu sorunları çözeceğim. Tabii.
3: İçimden bir ses yapma diyor ama sırf sonunu merak ettiğim için kabul.
0: Aferin delikanlı. Hadi bakalım. Yay.
2: Dayıcım şu yaylardan vazgeçsek olmaz mı? Ne zaman yay kullansak ortalık birbirine giriyor.
0: Yay dedim.
2: Ben uyardım.
0: Mandal.
3: Mandal mı?
0: Evet mandal.
3: Yandık.
0: El.
1: Ah, ben elimi vermem.
0: Kendi elini değil şu masadaki oyuncak eli ver.
1: He. Oh, çok şükür.
0: İşte Zeki Manda. Pisiz, elektriksiz çalışır. Düğmesi yok. O yüzden düğmeleri bozulmaz, bozulamaz. Büyük olduğu için kolay kolay kaybolmaz. Tabii.
2: Bakalım çalışacak mı?
0: Tabii ki çalışacak. İzleyin ve görün. Harika oldu. Maşallah. Şimdi de kanal değiştirelim. Sıkıştı galiba ya. Şimdi hallediyorum.
3: Kaçın canınızı kurtarın.
0: Başardık çocuklar, başardık. Harika bir sırt kaşıma aleti yaptık.
3: Dayı.

0: Zemzem, simidi yakala. İşte bu. Aferin benim kuşuma. Baba, yiyeceğimiz bitmiş.
1: Tüm simitleri havada yakalayıp yutarsanız biter tabii.
0: Aa, o kadar simidi yedin mi Zemzem?
1: Zavallı Zemzem. Yemek onu çok yormuş. İşte Hama şehrine geldik. Burada alışveriş yapıp yolumuza devam edelim.
0: Baba, suyun üzerinde dev gibi değirmenler var.
1: O değirmenler tarihi eser oğlum. Yüzyıllardır aynı yerde dönüp duruyor.
0: Değirmenlerin yanına gidelim mi baba? Lütfen.
1: Sanırım yol arkadaşlarımı kıramayacağım. Sıkı tutunun. Değirmenlere gidiyoruz.
0: Yaşa baba.
2: Arabam gidiyor. Yemek arabam. Yardım edin ne olur.
1: Ha? Koş oğlum, yakalayalım arabayı.
0: Amca, bu araba jet gibi gidiyor.
3: Ben tasarladım. Olacak o kadar.
0: Keşke durması için de bir şeyler düşünseydin. Zemzem, araba duvara çarpacak. Dikkat et.
2: Hayır!
0: Oh baba, iyi ki yetiştin.
1: Ucuz atlattık elhamdülillah.
3: Hızır gibi geldin hemşerim, var olasın.
1: Eyvallah.
0: Kahraman babam benim.
3: Burası Asi Nehri. Su üzerinde gördüğünüz değirmenler çok eski zamanlardan günümüze ulaşmıştır. Gördüğünüz değirmen, değirmenlerin en büyüğüdür.
0: Haşim amca, büyük olan değirmen dönmüyor mu?
3: Ha? Dönmüyor mu? Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi?
0: Sorun ne Haşim amca?
3: Ben fırıncıyım. Bu değirmen sayesinde unu ütüp ekmek yapıyordum.
1: İşin aksadı desene.
3: Maalesef. Akşama misafirlerim de gelecek. Onlar için 100 ekmek yapmam lazım.
0: 100 mü? Çok fazlaymış.
1: Değirmene gidip bir bakmak lazım. Belki tamir edebiliriz.
0: Peki ya edemezsek?
1: Doğru. Bence her ihtimale karşı başka fırınlardan un bulmaya çalışalım.
3: Müthiş bir fikir.
0: Ben Haşim amcayla un aramaya gidebilirim.
1: Harika. O halde herkes görevinin başına. Marş marş. Vidalar yerinde. Çarklar sağlam görünüyor. Değirmenin dönmesine engel olan bir şey mi var acaba? İyi düşündün Zemzem. Kuş bakışı incelemek faydalı olabilir. Ne gördün Zemzem? Araya tahta parçası sıkışmış. Aferin Zemzem. Kuş bakışı çözdün bu işi. Yakınlardan bir kedi sesi geliyor sanki. Ağaçta yavru bir kedi var. Çok korkmuş baksana. Değirmeni tamir etmeden önce kediyi kurtarmalıyız. Gel canım, gel güzelim. İndireyim seni aşağı. Gel pisi pisi, gel pisi pisi. Korkma lütfen, biz dostuz. Bu böyle olmayacak. Ağaca tırmanıp onu kurtarmalıyız. Az kaldı. Kurtaracağım seni kedicik. O da nesi? Hay Allah. Ayakkabıma bir ulaşabilsem. Eyvah, dal kırılacak galiba. Elma gibi kala kaldık ağacın dalında Zemzem.
0: Baba, biz un işini hallettik.
1: Çok güzel bir haber oğlum.
0: Peki sen ağaçta ne yapıyorsun?
1: Beni kurtaracak birini bekliyorum.
3: Geldik, geldik Abdullah Usta.
0: Haşim amca, ben de yavru kedi için ekmek yapabilir miyim?
3: Elbette yapabilirsin. Küçük olan hamur bezesini kullanabilirsin.
0: Teşekkür ederim. Haşim amca, galiba hamur beni çok sevdi. Bırakmak istemiyor.
3: Ona biraz un serpmelisin. O zaman ayrılır senden.
0: Zemzem, bana biraz un getirir misin?

0: Zemzem, pamuk gibi oldun. Sayende hamurla ayrıldık. Teşekkürler Zemzem.
1: Yavru kedinin ekmeği birazdan pişer.
0: Bunu yavru kediye götürür müsün canım kuşum?

0: Hac yolcularının ekmeklerini hazır ettik çok şükür.
1: Bu ekmekler hacılar için miydi?
0: Evet. Benim ailem yüzyıllardır hacca giden yolculara yemek ikramı yapar. Buradan geçen her hacı adayına sofra açmak bizim aile geleneğimizdir.
2: Ne kadar güzel bir gelenek.
0: Hacılara ikram etmek Peygamber Efendimizin ve dedelerinin de önemsediği bir davranıştı.
1: Ya, bu eski bir gelenek o zaman.
0: Aha.
1: Biz de hacı yolcusuyuz Haşim amca. Sofraya davetli miyiz?
0: Aa, ne kadar güzel bir rastlantı bu.
2: Biz artık ev sahibi olduk Muratcığım.
0: Çok doğru. Hiç kendi ikramını hazırlayan misafir mi olur?
1: İyi ki hacca giderken buraya uğramışız baba. Bu güzel ekmekleri yiyebildiğim için çok mutluyum. Yavru kediyi bu sefer

0: ikna etmelisin Zemzem. Kuşların en yeteneklisi. Bravo Zemzem.
1: Hadi ama kedicik, bu tatlı kuşa güvenmelisin. Hadi gel bana tatlı kedi.
0: İşte oldu. Mükemmel bir kurtarış. Şunlara baksana baba. Ne kadar da mutlu görünüyorlar.
1: Az kaldı. Çıktı çıkacak. Çıktı. Tahta çıktı.
2: Eline sağlık. Değirmen çalışmadan aşağı insen iyi olur.
1: Tamam, geliyorum. Dönüyor. Dönüyor. Dönüyor.
2: Değirmenin gürültüsü dikkatini dağıtabilir demeyi unutmuşum.
0: Baba, iyi misin?
1: Balıklarla birdir bir oynuyoruz. Katılmak isteyen var mı?
0: Ben istemem. Sağ ol. Bizim işimiz bitti Aşım amca.
2: Ellerinize sağlık. Hac yolcuları da gelmek üzeredir. Her şey için teşekkür ederim.
1: Rica ederiz. Severek yaptık.
2: Karnınız acıktı mı?
0: Hayır. O kadar çok hurma ve ekmek yedik ki bir lokma daha yiyecek yerimiz kalmadı.
2: Afiyet şifa olsun.
0: Hı? Yavru kedinin sesi mi geliyor?
1: Evet o. Zemzem'le oyun oynamaya gelmiş.
2: Anlaşılan minik kedi Zemzem'den ayrılmak istemiyor.
0: Bugün hamur da benden ayrılmak istemiyordu ama elime un dökerek ayrıldık.
1: Ne yapalım yani? Zemzem'e de mi un dökelim?
0: Deneyebiliriz bence.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
1: Bu en meşhur Gugu eğlencesi. Oh, çarpışma kısmı oyuna dahil değil.
2: Gogola.
1: Degu yeni bir görev veriyor. Acaba ne? Ya şunların yürüyüşüne tek bayılan ben miyim? Bilge Degu bildiği her şeyi minik Gugulara öğretmekte kararlı. Çiçek dikiyorlar. Birbirinden güzel çiçekler. Aferini kaptı tatlı Gugular. Ah be Hagu, hemen koş oyuna. Bak bak bak, şimdi de Çogu'yu çağırıyor. Fakat Çogu'nun işi henüz bitmedi. E tabii ya, çiçek diktiysek onunla ilgilenmemiz de gerekir. Güzelce sulamamız... Onu sevmemiz... Ona şarkılar söylememiz... Hagu'nun çiçeğinde bir gelişme yok. Kutuplardaki bütün kitapları okudun Degu. Durmak bilmez Hagu'nun eğlencesi asla bitmiyor. Koş Çogu, koş. Ben olsam ben de merak ederdim son durumu. Sen de anca zıpla be Hagu. Aşk olsun. Eyvah, bu Çogu'nun sesi. Neler oluyor? Aman Allah'ım, Çogu. Çok güzel bir çiçek olmuş. Gayretlerinin sonucu. Alkışlar Çogu'ya. Çocuklar, Hagu'nun çiçeğinde neden hala bir değişiklik yok sizce? Degu sorunları hemen yakalar. Çözme işini de hep şefkatli Çogu'ya verir. Çünkü Çogu hiçbir zaman kardeşine kıyamaz. En önemli kısım sulamak olmalı. Başka ne vardı, ne vardı? Evet, sevgi. Gugu ailesinde fazlasıyla olan şey. Doğru, şarkı da söylemeli onlara. Bagu, sen ne kadar merhametlisin. Agu'ya her işte yardım ediyorsun. Allah.

dünyanın en tatlı yürüyüşü. Herkes son durumu merak ediyor. Biz de öyle değil mi çocuklar? Muhteşem! İşte Hagu ve işte Çogu. Birlikte başaramayacakları hiçbir şey yok. Minik Gugular sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizde sonuçlarının herkes için mutluluk verici olduğunu öğrendiler. Ne demişti atalarımız? Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Şimdi eğlenceyi hak ettiniz işte tatlı Gugular.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer

0: Sahte Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Yavrucuğum, tüpken açıyoruz yavrucuğum. Aa! Sanki kendi gidiyor gibi. Bak. Kilim evimin üstünde çalışacağım. Çünkü orada üstüne oturacağım yastığım da var. Çok eğlenceli olacak. Ay, yine döküldü boncuklarım. Ya. Neyim ben? Boncuk toplayan mı? Hayır yavrucuğum. Öfkelenerek vakit kaybedemeyiz. Çocuklar bizi bekliyor. Oo, bu kaymon değilmiş, trenmiş yavrucuğum. Tren olduğu için bakşa yoldan gidememiş. Kendi yolundan gidecekmiş. Bak, harika. Aa, abi, benim için tren yolu yapmışsın.
1: Cemre,
0: efendim abi.
1: Sen tren mi yaptın? Tren yolu da yapmışsın.
0: Ben tren mi yaptım ve de tren yolu da mı yaptım? Ama bu tren yolunu sen yapmadın mı?
1: Cemre, bu rayların burada olduğundan bile haberim yoktu. Annem yenilemişti salondakileri. Galiba eskileri buraya koymuşlar.
0: Salona da mı tren yolu yaptın abi? Ya sen ne kadar mühendis bir abisin.
1: Bunlar tren yolu değil canımın içi. Perdeleri içinde yürüttüğümüz raylar. Sen rayların üstünde benim eski oyuncak kamyonumu yürütmüşsün Cemre. Bu harika bir fikir.
0: Harika mı bir fikir?
1: Boncukları bununla taşımışsın. Güzel.
0: Daha da güzel olacak abi. Bu boncukları ipe dizeceğim ve de kolye yapacağım ve de bilezik yapacağım ve de dükkan açacağım ve de hepsini satacağım ve de parasını çocuklara göndereceğim ve de...
1: Neyse, şu yiyecekleri yardım çarşısına bırakıp geleyim, bu harika fikri inceleyeceğim.
0: Tamam abi.
1: Hangi çocuklardan bahsediyorsun Cemre?
0: Gazze çocuklarından abi. Onlar çok acıkmışlar ve de yemek yiyemiyorlarmış ve de... Abi, Gazze çocuklarının mutfakları çok uzaktamış mı? Neden yemek yiyemiyorlar?
1: Sen Gazze çocuklarını nereden duydun Cemre?
0: Duymadım, gördüm.
1: Nerede? Televizyonda mı? Tablette mi gördün yoksa?
0: Annemin gözyaşlarında gördüm abi. Ve de senin. Babam bile sürekli burnunu çekiyor. Sorunca da nezleyim diyor. Dedem de ben biraz gözlerimi dinlendireyim diyor ama biliyorum. Odasına gidip gözlerini yaşlandırıyor.
1: Canımın içi. Geçecek hepsi. Allah'ın izniyle geçecek.
0: İnşallah.
1: Artık Gazze çocukları aç kalmayacak Cemre.
0: Artık yemek alabilecekler mi?
1: Allah'ın izniyle biz onlara yemek göndereceğiz. Annem yardım çarşısındaki dükkan için yiyecek bir şeyler yapmıştı.
0: Ben de kendi dükkanımı açıp çocuklara yardım edeceğim.
1: Ah canımın içi, ne de güzel düşünmüşsün. Ben şu çantayı dükkana götüreyim. Hemen dönüp sana yardıma geleceğim.
0: Harika.
1: Hmm.
2: Hmm?

0: Tren geliyor. Yaşasın. Çok teşekkür ederim abi.
1: Ben teşekkür ederim Cemre. Sayende tüm mahalle sesimizi duydu. Gazze çocuklarının sesini duydu.
0: Daha çok bilezik yapacağım abi. Bütün çocuklara yardım edeceğim.
1: Birlikte yapacağız. Sesimizi her yerde duyuracağız.
2: Çocuklar.
0: Dede.
2: Allah sizden razı olsun.
0: Amin.
1: Dede, neyin var?
2: Mahalleye bir girdim ki herkes elimi öpüyor, dua ediyor. Şaşırdım. Sonra yardım çarşısında yaptıklarınızı duydum. Gazze çocuklar için ne kadar yardım toplamışsınız öyle. Hele de sen mahalleyi ayağa kaldırmışsın cimcime. Mahalle dışından insanlar da gelmiş. Yardımlar çığ gibi büyümüş.
1: Galiba biz diğer insanlara da örnek olduk. Çünkü kimsenin sesi çıkmıyordu.
0: Ben çok ses çıkardım dede. Çünkü Gazze çocuklarının sesi buraya gelmiyor.
1: Biz onların sesi olduk.
2: Bütün mazlumların sesi olalım evlat. Çünkü ne diyor peygamberimiz? Haksızlık karşısında susan
0: dilsiz şeytandır. Dede, istersen odana gidip gözlerini dinlendirebilirsin.

0: Demek tren yolu yaptı Cemcime.
1: Öyle dede.
0: Galiba mühendis olmak bu ailenin kaderi. Cemre de mühendis olacak belli.
1: İnşaat mühendisi olursa çalıştığı şantiyeyi görmek isterim doğrusu.
0: Epey süslü bir şantiye olur herhalde.
1: Ya bilgisayar mühendisi olursa?
0: Kendine yapay zekadan arkadaş bir robot yapabilir.
1: Kesin. Ya da...

0: hiç yorulmadan oynayabilecek bir abi robot.
1: Ay yaşa.
0: Çok şık dede. Bence Cemre mimar da olabilir. Böyle güzel binalar yapar.
1: Hakkın var evlat. Sirkeci Tren Garı 1890 yılında 2. Abdülhamit döneminde hizmete açıldı.
0: Bu bina biraz yurt dışındaki binalara benziyor. Mimarı kim dede?
1: Alman mimar August Jasmund evlat.
0: Ya Alman demek. Ama bu bina bizim binalarımıza da benziyor.
1: August Jasmund Berlin Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Doğu İslam mimarisi üzerine incelemeler yapmak için İstanbul'a gelmiş. İkinci Abdülhamit'le kurduğu ilişki sayesinde sarayın tanışma mimarı olarak görev almış.
0: Sultan Hamid'in demir yollarına çok önem verdiğini duymuştum.
1: Aferin evlat. O muhteşem garı hatırladın tabii.
0: Haydarpaşa Garı.
1: Orayı da göreceğiz Allah'ın izniyle. Zaten Sirkeci Garı daha önce inşa edilmiş. Önce onun hakkını bir teslim edelim.
0: Ben şimdiden hayran hayran bakarak göz hakkımı teslim ediyorum.
1: İlahi çocuk. Alman mimar da İstanbul'a böyle hayran hayran baktığı için böylesine güzel bir esere imza atmış olabilir.
0: Bence de.
1: Jasmund İstanbul'u batının bittiği, doğunun başladığı yer olarak nitelendiriyor. Ve bu sebeple mimarisinde hem batıdan hem doğudan izler var.
0: Harika.
1: Öyle. Burası İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı. Kimleri uğurlamadık ki buradan?
0: Yolcular.
1: Askerler. Balkan Savaşı'na buradan asker sevk etmiştik.
0: Gurbetçiler.
1: Hay yaşa. Teyzeni uğurlarken gözyaşlarımı tutamamıştım.
0: Gezginler.
1: Belki de bir gün seni de uğurlarız Gezgin Çelebi.
0: Gezgin Çelebi. Harika.

Elhamdülillah doydum. Nadir kuşum, sen de çay ister misin? Şaka şaka. Al bakalım. Senin yemin de hazır. Afiyet olsun. Ne oldu? Neden yemiyorsun? Sen çok severdin bu yemi. Neyse, dur bakalım. Sana biraz yeşillik getireyim.

kesin hasta oldun sen. Hemen veterineri arayayım. Yoksa ilaç mı bulsam? Ne yapsam Allah'ım? Oh! Nadir, ah! Hasta olmadığına mı sevinsem, yemek seçmene mi üzülsem bilemedim küçük dostum. Ama bu bana bir masal fikri verdi. Hadi, döndür kum saatini. Yedik içtik, şimdi masal vakti.

0: And anneanne. İşte her şey bir kapının çalmasıyla böyle başlamış. Sude, çiçekli elbiseli, kahverengi gözlü, kahverengi saçlı, azıcık da nazlı bir kızmış. Anneannesini ziyarete gelmiş ama anneannesi zilin sesini duymamış. Bu sefer biraz da sertçe vurmuş kapıya Sude. Tık tıka tık tık. Neyse ki bu kez duymuş anneannesi. Sevinçle sarılıp öpmüş Sude'yi. Sofralar kurmuş, börekler açmış. Tereyağlar, ballar, yoğurtlar, kaymaklar, meyveler, sebzeler, köfteler. Daha neler neler. Anneannesi, ye hadi çocuğum diyormuş. Sude, yok anneanne ben tokum diyormuş. Anneannesinin mis kokulu, lezzetli mi lezzetli çilek reçeli çok meşhurmuş. Buna da hayır diyecek hali yokmuş. Ama bil bakalım ne olmuş?
1: Ne olmuş? Ne olmuş?
0: Ben ekmeğime krem çikolata isterim. Çilek reçelli ekmeği yemeyeceğim demiş. E iyi de anneannesinin evinde yokmuş ki böyle şeyler. Sude geçmiş pencerenin önüne. Bakmış anneannesinin bahçesine. Domatesler, biberler, çilekler, çeşit çeşit sebzeler, meyveler. Mesela şurada çileklerin arasında pembeleşen bir çilek varmış. Bir dakika, bir dakika. Biraz önce oradaymış. Sude gözlerine inanamamış. Acaba yanlış mı görmüş? Sude olay yerini incelemeye başlamış. İlk ipucu bir ayak iziymiş. Çilekler, çilekli sakız yapılmak için kaçırılmış olabilir miymiş?

0: demem biliyorsun. Çık. Sude nihayet ayağını topraktan çıkarmış. Ayağının çamurda oluşturduğu küçük çukura bakmış. Ama bu diğer izlerle aynı demiş. Bu izlerin ona ait olduğu ve kayıp çileklerin çilekli sakız yapılmak için kaçırılmadığı anlamına geliyormuş. Çilek meselesi kesinlikle çok gizemli bir olaymış. Ah bir de karnı tok olsaymış. Gur gur diye gurlayıp duruyormuş. O beğenmediği yemekler şimdi olsaymış. Tek lokmada yutarmış. Ama önce bu meseleyi çözmeliymiş. Tek seçenek kalmış. O da yeraltı canavarlarıymış. Toprak hareket etmeye başlamış. Pıtır pıtır. Bunlar yeraltı canavarı olmalıymış. Ve olanlar olmuş. Canavar toprağın üzerine çıkmış.
1: Eyvah! Eyvah!
0: Sude de senin gibi korkmuş Nadir dostum. Ama canavarı görünce korkusu geçmiş. E bu bir canavar değilmiş ki. Bir köstebekmiş. Köstebek kral ikinci köstüyle Sude uzun uzun tartışmışlar. O vik vik de vik vik demiş. Bu köstebekçe de çilekleri biz topladık. Bizimdir demekmiş. E çilekleri biz ektik. Biz suladık, biz büyüttük, bizimdir demiş Sude de. Ama böyle de olmazmış. Orta yolu bulmak lazımmış. Düşünmüş, taşınmış. Birazını size versem, gerisini alsam olur mu demiş Sude. Düşünmüş, taşınmış köstebek. Vik demiş. Bu peki demekmiş. Böylece bulmuşlar ortayı. Açıklığa kavuşmuş kayıp çilek olayı. Anlamış Sude yemek seçmenin iyi olmadığını. Her nimetin bir faydası varmış vücuda. Bugün beğenmediğini yarın arayabilirmiş insan. Masalın sonunda gökten bir tereyağlı ballı ekmek, bir krem çikolatalı ekmek, bir de reçelli ekmek düşmüş. Sude çilek reçelli ekmeği yakalayıp yutmuş. Artık en sevdiği yiyecek anneannesinin yaptığı çilek reçelli ekmekmiş. Onlar ermiş muradına. Biz de çıkalım kerevetine Nadir dostum. Nadir?

gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin

0: Afiyet olsun Ayşe. Ne yiyorsun?
1: Takule.
0: Hı? Takule mi? Aşure olmasın?
1: Evet, biliyor musun? Bugün biz annemle mutfakta aşure yaptık. Sonra da...
0: Evet.
1: Komşularımıza dağıttık.
0: Peki bize de aşure ayırdınız mı?
1: Ayırdık. Hem de bir, iki, tam iki tane.
0: Anlaşılan annenle mutfakta zaman geçirmeyi seviyorsun.
1: Hem de çok.
0: Sizin mutfakta neler oluyor diye bir soru sorsam herhalde hiç düşünmeden güzel şeyler oluyor dersin.
1: Evet, çok güzel şeyler oluyor. Bizim mutfakta çeşit çeşit yemekler, salatalar, tatlılar, kurabiye ve pastalar yapılıyor.
0: Ama Sevim'in mutfağında çok garip şeyler oluyor.
1: Sevim'in mutfağı mı? Bu mutfakta neler oluyor ki?
0: Bakalım neler oluyormuş. Sevim mutfağını her zaman tertemiz bırakırdı. Bir sabah kahvaltıyı hazırlamak için mutfağa girdiğinde çok şaşırdı. Bir süre ne yapacağını bilemedi.
1: Neden?
0: Çünkü çöp kovasının içindeki çöpler etrafa dağılmıştı. Hemen eline bir süpürge alıp yerleri süpürmeye başladı. Bir yandan da bu nasıl olur diye düşünüyordu. Mutfağa çeki düzen verdikten sonra kahvaltıyı hazırladı. Eşi ve çocukları sofraya oturunca da sabah mutfağa girdiğimde çöp kovasının içindekiler etrafa saçılmıştı. Sizce bunu kim yapmış olabilir diye sordu.
1: Sevim Hanım akşam olunca...
0: Evet.
1: Çöpleri dışarıdaki çöp kovasına götürürken yere dökmüş olamaz mı?
0: Ama bu nasıl olur?
1: Şöyle olmuş olabilir. Çöp torbasının altı delinmiştir. Ama Sevim Hanım'ın bundan haberi yoktur. Çöpler o delikten etrafa dağılmıştır. Evet evet, bence böyle olmuştur.
0: Hayır, öyle olmamış.
1: Belki Sevim Hanım'ın eşi ve çocuklarının aklına bir şey gelmiştir.
0: Hayır, onların aklına da bir şey gelmedi. Ama hepsi de komşularının kedisi Tekir'den şüpheleniyordu.
1: Tekir mi?
0: Evet, onu daha önce de birkaç kez mutfağa girerken görmüşlerdi. Özellikle balık pişirdikleri gün Tekir açık pencereden içeri giriyordu. Sevim Hanım, bunu yapsa Tekir yapmıştır dedi.
1: Ay çok heyecanlı, sonra ne oldu?
0: Aynı şey ertesi günde oldu. Diğer günlerde de durum pek farklı değildi. Sevim Hanım mutfağa girdiğinde hep aynı manzarayla karşılaşıyordu. Çöpler etrafı dağılmış oluyordu.
1: Sevim Hanım mutfağı her gün temizlediği için çok yorulmuştur. Aslında Tekir'in sahibiyle konuşabilirdi.
0: Zaten Sevim Hanım da Tekir'in sahibiyle konuşmaya karar verdi. Bunun için yan komşusunun evine gidip olanları ona da anlattı ve dedi ki bu işi Tekir'in yaptığını düşünüyorum. Doğrusu kediler çöpleri karıştırmaktan başka ne işe yarar ki? Tekir'in sahibi kedisinin çöp kokusuna karşı alerjisi olduğu için sürekli hapşırdığını, bu yüzden çöp kovalarından uzak durduğunu söyledi. Ayrıca kedilerin çok faydalı hayvanlar olduğunu, fare gibi zararlı kemirgenleri evlerden uzak tuttuğunu da belirtti.
1: Bence de kediler çok faydalı hayvanlar. Ayrıca çok da sevimliler. İşte bak, bu da bizim komşumuzun kedisi. Adı Pamuk. Pamuk.

0: Sevim Hanım daha sonra ne yaptı?
1: Komşusunun söylediklerinden ikna olmamıştı. Eve dönünce sabaha kadar nöbet tutmaya karar verdi. Güneş bakıp da herkes odasına çekilince mutfağın bir köşesinde beklemeye başladı. Gece yarısı olunca da nöbeti eşi devraldı. Bu şekilde sabahladılar. Günün ilk ışıkları mutfağı aydınlatınca Sevim Hanım ve eşini hayrete düşüren bir olay oldu.
0: Ne oldu ki?
1: Aceleci tavırlarıyla dikkat çeken bir karga pencereden içeri girdi. Sonra doğruca çöp kovasına yöneldi. Karga çöp kovasını karıştırırken Sevim Hanım'la eşini fark etti. Paniğe kapıldı. Yine aceleci bir tavırla geldiği yerden dışarı çıktı. Bir daha da asla ortalıkta görünmedi.
0: Demek ki o çöpleri etrafa dağıtan tekirdeğiymiş. O aceleci kargaymış.
1: Evet, Sevim Hanım sonunda rahat bir nefes almıştı ama içi de rahat değildi.
0: Neden?
1: Çünkü emin olmadığı ve gözleriyle görmediği halde masum bir hayvanı suçlamıştı. Üstelik onun sahibinin sözlerini de dikkate almamıştı.
0: Ama artık çok geç. Sevim Hanım ne yapabilir ki?
1: Hiçbir şey için geç değildir Ayşeciğim. Eğer insan bir hata yapmışsa bunu düzeltebilir.
0: Öyle mi? Peki bunu nasıl yapabilir?
1: Tabii ki özür dileyerek. Sevim Hanım da öyle yaptı. Vakit kaybetmeden komşusunun evine gidip ondan özür diledi. O günden sonra da bir karar alırken hiç aceleyle hareket etmedi. Ayrıca tekir içinde bir ziyafet sofrası hazırladı.
0: Bu sofrada neler vardı?
1: Tabii ki tekirin en sevdiği balık çeşitleri vardı. Nereye gidiyorsun?
2: Bahçeye. Komşumuzun kedisi pamukta mamayı çok sever. Ona mama vereceğim.

geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Evet, evde tadilat var. Günlerdir kafam kazan gibi oldu. Bu gürültüde ödevlerimi yapmam mümkün değil. Şimdi parkta sakin bir yer bulmalı. Allah'ım, bir de bu hayvan çıktı başıma. Ha? Ha? İşte bu.

0: Ula, ne yapmışız?
1: Ne oluyor? Niye durdun?
2: Frisbee'ye ne oldu?
0: Baksanıza, abiye çarpmış galiba. Selamun aleyküm abi.
3: Aleyküm selam çocuklar. Hayırdır? Neydi bu böyle?
2: Frisbee oynamak istedik ama nasıl oynanır beceremedik. Üstteki yeşil evden atalım dedik ama...
1: Sen bize öğretir misin Ali abi?
3: Olmaz. Frisbee oynayacak vaktim yok.
4: Lütfen.
3: Hayır, gitmem lazım. Hadi eyvallah.

0: Selamun aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam.
0: Sabahtan beri seni arıyorum. Hani bugün bana yardım edecektin? Hadi gel de şu tornede bir fren sistemi geliştirelim.
1: Olmaz Caner. Bugün çok işim var.
0: Ama söz vermiştin. Bu akşam yan mahalledeki çocuklarla tornet yarışı yapacağız.
1: Başka zaman Caner.
2: Evladım, bir yardım et de şunları bizim eve kadar taşıyalım.
1: Biraz acelem var teyzeciğim. Kusura bakma. Yarın söz.

0: Hayırlı günler Ali'ciğim. Ne güzel bir gün. Gel de sana yıllar yıllar önce böylesi bir günde yaşadığım bir maceradan bahsedeyim.
1: Hayırlı günler Ethem amca. Biraz acelem var da şimdi dinleyemeyeceğim maalesef. Hayırlı sabahlar Arif baba. Bir sakıncası yoksa burada çalışabilir miyim?
2: Hayırlı sabahlar Ali. Hayrola, Ethem amcan ne istedi?
1: Bilmem ki. Biraz dalgınım. Ödevlerimi yapmam gerek de.
2: Geç çalış bakalım. Ofisin seni bekler.
1: Yeter ama artık. Hadi git. İşte imkansız görünüyordu ama bütün ödevlerimi bitirmeyi başardım. Hayırdır inşallah.
2: Bugün için sana bir bilmece hazırlamıştım Ali. Şifresini çözmen için bir şiir. Ödevlerini bitirdiysen bir bak.
1: Bitirdim Arif baba. Hemen bakıyorum. Ödevlerle uğraşmaktan biraz yorgunum aslında. Ama ne olacak ki? 5 dakikada çözerim bilmeceyi. Sonra gider dinlenirim. Ben hep yanındaydım ama belki hiç görmedin. Çünkü çıkmadın benim yüksek yeşil evime daha önce. Oysa ben görürdüm seni hep oynadığın vadide. Şimdi evimi bulursan bulacaksın kendine gerekli kelimeyi de. Yeşil evim diyor. Yeşil ev. Bunu daha önce nerede duydum?
3: Üstteki yeşil evden atalım dedik ama.
1: Tabii ya. Çocuklar söylemişti. Parkın üzerinde yeşil bir ev mi var yani? Görürdüm seni hep oynadığın vadide. Allah Allah. Daha önce hiç dikkatimi çekmemiş. Gidip ne olduğuna bakmak hayırlı olacak.

0: bir yeşil kulübe de burada. Yeşil bir köpek evi. Belki de şiir bir köpeğin ağzından yazılmıştı. Merhamet. Demek aradığım kelime bu.
1: Aferin Ali. Bu bilmeceyi de hızlıca çözdün.
0: Peki bugün bu kelimeyi bulmamı neden istedin Arif Baba?
1: Burada bir zamanlar yaşayan hayvanı soğukta bulmuş park bekçisi. Soğukta, yağmurun altında olmasına rağmen daha kötü durumdaki bir köpeği sarmalamaktaymış Merhamet. Adını o yüzden koymuşlar. Merhamet etmek, sana ihtiyacı olanlara şefkat göstermek, acımak demektir Ali.
0: Benim gitmem gerek Arif Baba. Sabah ihmal ettiğim dostlarımla ilgilenmeliyim.

0: Tamam, tamam. Sen kazandın, tamam. Al bakalım. İşte yeni evin. Ben de her gün gelip yemeğini verip seninle oynayacağım. Senin ismine hemen karar vermeyelim. İyice tanıştıktan sonra koyalım. Ne dersin? Hayret, yoruldu.
1: Hadi bakalım biz de gidelim artık. Sen ne durumdasın?
2: Hay Allah.

0: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist diyelim. Bakayım. Balıkçı da diyelim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: olsun kardeşim.
1: Ya o değil de benim aklıma bir şey takıldı.
0: Neymiş o?
1: Arapça neden ters yazılıyor?
0: Ters mi?
1: Evet. Hani sağdan sola yazılıyor ya.
0: Ha, onu soruyorsun. Bilmem.
1: Biz Türkçeyi tersten yazsak ne olurdu acaba?
0: Okuyamazlardı.
1: Bir dakika.
0: Ben bu bakışı hiç sevmiyorum ya.
1: Ne oldu ya?
0: Sen ne zaman böyle baksan altından tuhaf bir fikir çıkıyor.
1: Yo, hiç de tuhaf değil.
0: Bir fikir var yani.
1: Şey, var, evet.
0: Söyle bakalım, neymiş o fikir?
1: Türkçe bir şeyler yazacağız ama yazıyı biraz karıştırıp okunmaz hale getireceğiz.
0: O ne ya?
1: Yani şifreleyeceğiz yazıyı.
0: Al işte, tuhaf olmayan fikre bak. Ben gidiyorum.
1: Eminim şifremi çözemezsin.
0: Tamam be, şifrele bakalım.
1: Hey be, dedim sana tuhaf değil diye.
0: Kabul etmem tuhaf olmadığı anlamına gelmez.
1: Neyse tamam, hemen bir yazı hazırlıyorum. Sabahtan beri deyip duruyorsun da orada yazmıyor Emin.
0: Demek ben bu yazıyı çözemem ha?
1: Ha?
0: Çözdüm. Emin bu yazıyı çözemez. Çünkü bu yazı şifreli. Her kelimenin ilk ve son harfinin yerini değiştirmişsin. Bak aklıma ne geldi.
1: Ne geldi?
0: Biz de bir şifre belirleyelim. Sonra Hakkı Baba'ya, Fatma Abla'ya ve Selim Hoca'ya birer mektup yazalım. Bakalım çözebilecekler mi?
1: Çok iyi ya.
0: Hadi gidip kağıt kalem getirelim.
1: Hadi.
2: Oh, şu çaydaki demliliğe bak be.
3: Sen de her çaya aynısını diyorsun Hakkı Baba.
4: Çay olsun da.
2: Çay dediniz de aklıma geldi. Emin nerede yahu?
3: Çay ve Emin.
4: Ne alaka?
2: Şaka ya.
3: Emin'le Selim medresedeydiler. Ellerine birer kağıt kalem almışlar. Harıl harıl bir şeyler yazıyorlardı.
2: Allah Allah. Ne yazıyorlar acaba?
4: Dersle alakalıdır.
3: Yo, sordum da sürpriz dediler.
2: Sürpriz mi? Kime?
3: Bize.
2: Bize mi?
3: Evet, bize.
2: Hayır olsun diyelim.
0: Hadi bakalım, şu zarflara isimlerini yazalım.
1: O iş bende.
0: Ne kadar zamanda çözecekler acaba?
1: Hiç belli olmaz. Belki de çözemezler. Bu Hakkı Baba'nın.
0: Emin misin?
1: Sensin o. Bu tamam. Diğerini ver.
0: Aman karıştırma.
1: Sen beni dünkü çocuk sandın herhalde.
0: Yok ya. Estağfurullah. Uyarayım dedim sadece. Ayette de demiyor mu? Uyar. Uyarmak fayda verir diye.
1: Allah razı olsun. Sen uyarını yaptın ama merak etme. O iş bende.
0: Peki, öyle olsun bakalım. Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam. Hoş geldiniz çocuklar.
0: Hoş bulduk Hakkı Baba.
4: Bize sürpriziniz mi var yoksa?
1: Nereden anladın Fatma abla?
0: Ben anladım Fatma ablanın nereden anladığını.
2: Islık seni ele verdi Selim.
3: Allah Allah. Anlaşılmasın diye yapmıştım halbuki.
0: Neyse, madem herkes biliyor hemen konuya girelim.
1: Evet, size şifreli birer mektup hazırladık.
3: Şifreli
2: mektup mu?
0: Evet, bakalım çözebilecek misiniz?
3: İlk çözene ne var?
1: Leblebi.
3: Leblebi mi?
0: He? Leblebi mi?
4: Ödülden senin de mi haberin yok Emin?
0: Yoktu inan ki Fatma abla. Ama neden olmasın? Biz gidiyoruz. Herkes tercümesini bir kağıda yazsın.
4: Tamamdır Emin.
3: Heyecanlandım ha.
2: Ben de heyecanlandım. Bakalım ne olacak?
4: Her kelimenin baştan ikinci harfini sondan ikinci harfiyle değiştirmişler. Bakalım ne yazmışlar? İlminle, bilginle bizleri aydınlattın. Daima yanımızda oldun. Allah senden razı olsun. Yaptığın tesbihler yaptığımız zikirlerin vesilesidir. Ne tesbihi ya? Yoksa... Hay Allah!
3: Bak hele sen şu haylazlara ya. Her kelimenin ilk harfini sonraki kelimenin ilk harfiyle değiştirmişler. Akıllı çocuklar. Bakalım ne yazmışlar. Bize kitapları sen sevdirdin. Okumayı senin sayende sevdik. Ne kadar dua etsek azdır. Allah senden razı olsun. Allah dükkanına bereket versin inşallah. Dükkan mı? Ne dükkanı ya? Burası cami. Var bu işte bir karışıklık. Kime yazmış olabilirler? Kitap, okumak, dükkan. Ha! Şimdi anladım. Siz var ya siz.
2: Bayağı da karışık. Ha? İlk harfleri alfabede kendinden sonra gelen harfle. Son harfleri de kendinden önce gelen harfle değiştirmiş bunlar. Bakalım ne yazmışlar. Bize sadece bir hoca değil, abi, arkadaş, yoldaş oldun. Öğrendiğimiz her kelimede hakkın var. Allah senden razı olsun. Arkanda namaz kılmak kadar güzel bir duygu yok. Namazları ben kıldırmıyorum ki. Selim kıldırıyor. Kesin karıştırdılar mektupları.
3: Fatma, al mektubunu, ver mektubumu.
4: İyi de bendeki mektup senin değil ki.
3: Hadi ya, kimin?
4: Hakkı babanın.
3: Benim mektup kimde o zaman?
2: Ben de. Al bakalım.
3: Karma karışık olmuş ortalık.
2: Bak sen şu bizim çocuklara. Hem şifreleri çözmeye uğraştık, hem de mektupların sahiplerini bulmaya.
4: Herkes birbirinin mektubunu okuduğuna göre şimdi de kendi mektuplarımızı okuyalım bari.
3: Doğru.
2: Hadi bakalım. Gelsin birer demli çay.
3: Zehra! Çaylar üç oldu.
4: Kaçtı ki?
3: Sıfır.

0: Ne duygusal çocuklar şu Emin'le Harun.
1: Sorma ya. Utanmasam ağlayacağım şimdi.
2: Ben ağladım bile.
0: Ne yapalım biliyor musun Hakkı Baba?
2: Ne yapalım?
0: Diyorum ki biz de onlara duygularımızı içeren bir mektup hazırlayalım. Bir de şifre koyalım onların yaptığı gibi.
1: Evet ya. Madem onlar böyle güzel sözlerle bizim gönlümüzü aldı, biz de onların gönlünü alalım.
2: Bence ne yapalım biliyor musunuz çocuklar?
0: Ne yapalım Hakkı Baba?
2: Biz de onlara gönül alıcı bir mektup yazalım.
1: Şifre de koyalım mı?
2: Koyalım.
0: O zaman başlayalım hadi.
1: Çok iyi ya.
3: Okudular mı acaba? Bilmem.
2: Okuduk, okuduk.
3: Aa, Hakkı Baba.
2: Gerçi biraz zor oldu ama.
3: Dedim ben şifreler zor diye.
0: Zor mu? Benim mektubu Hakkı Baba'ya, onunkini Fatma'ya, Fatma'nınkini bana vermişsiniz.
3: Of Harun ya, hani Emin'din? O sensin dedim ya, ben Harun'um.
0: Neyse, alın bakalım size bir mektup. Fatma ablanızın da selamı var. Bakalım şifreyi çözebilecek misiniz?
3: Aa, süper! Allah razı olsun.
2: Sizden de. Hadi bize müsaade.
3: Şifre işi tamam. Hadi oku da dinleyelim.
4: Tamam. Emin ve Harun, sizler çok akıllı, bir o kadar da yüreği güzel çocuklarsınız. Bizler için söylediğiniz güzel sözler için Allah razı olsun. Birbirine güzel sözler söyleyen her iki cihanda da sevilir. Biz sizi çok seviyoruz. Umarız Allah da çok sever. Gözlerinizden öpüyoruz. Hakkı, Selim ve Fatma. İşte şifre bu Harun. Sevgi.

0: Temel'den öğreniyorum her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcak.

0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.
1: Zikri. Zikri diyorum. Zikri. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Deminden beri aşağıyı izliyorsun.
2: Ha, aşağıdaki şu yavrulara bakıyordum, dalmışım.
1: Ne yavrusu?
2: Baksana, 3 tane küçük kedi yavrusu, pek şirinler.
1: Aa, sahiden de. Aman da maşallah, pek şirinler.
2: Öyle ya, maşallah. Anaları nerede bunların?
1: Bilmem. Ha, bak bak bak, orada. Kasabın önünde duruyor. Eyvah, köpekler.
2: Anne kedinin bir an evvel yavrularının başına gitmesi lazım. Bir şey düşünmeli.
1: Düşünecek zaman değil. Ben gidiyorum.
2: Fikri, dikkatli ol. Fikri bir Japon kamikaze uçağı gibi dalış yaptı. Hızla anne kediye doğru ilerliyor. Aman diyeyim, kediye çok yanaştı. Ve evet, anne kediyi rahatsız edip kasabın önünden kaldırdı. Anne kedi bir taraftan Fikri'den kaçıyor, diğer taraftan yavrulara doğru ilerliyor. Ve anne kedi yavrularını gördü. Eyvah, köpekler o tarafa doğru gidiyor. Derken Fikri girdi araya. Köpeklere doğru hızla kamikaze yaptı. Köpeklerin ilgisini başka yöne çekti. Yaşasın, Fikri köpekleri oyuna daldırdı, onları diğer yöne çekti. Bu sırada anne kedi tüm yavrularını tek tek ensesinden tutarak güvenli bir yere taşıdı. Gururlu ve mağrur bir şekilde uçarak yanıma doğru geldi. Telekondu. Kanadının tersiyle alnındaki teri sildi.
1: Ne yapıyorsun Zikri?
2: Bana ne yapıyorsun diye sordu.
1: Zikri?
2: Zikri diye yineledi.
1: Zikri dedim. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Yaptığım hareketleri anlatıyorsun.
2: Ha, öyle heyecanlıydı ki çok pozisyonlu bir futbol maçı izler gibi izledim seni. O ara heyecana kapılmışım. Spiker gibi anlatmaya başladım.
1: Çok şükür halloldu.
2: Allah senden razı olsun. Çok büyük sevap işledin. Üstelik büyük tehlikeler atlattın ama kimseden bir teşekkür bile beklemedin.
1: Ben teşekkür için yapmadım ki Zikri.
2: Ya neden yaptın?
1: Allah rızası için. Hem ne derler, unuttun mu? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Bak diyorum, bir dinle. Sen de kulak ver bu söze. Karşılık beklemeden iyilik yap, at denize. Balık bilmese bilir halik. Böyle öğretildi bize.
0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.

0: 이쁘죠?
1: 여름, 전 더 여름. 에? 말세멜레름대 비 액식 var mı acaba? 뮤테이치, 말자니아 하리타스, 하하하! 네, 데텍티브 샵감.
2: 이 게재랄 크플!
1: 이 게재랄 kardeşim.
2: 크플, 어유노 여름 oynayacağız. 뭐 게재단 başlamışsın. 아마 dinlenmen gerek.
1: Biliyorum ama bir dedektif her zaman iz peşindedir. Oo, sen Lila, dolapta son kalan çikolatalı kekimi yedin.
2: Nereden anladın?
1: Bir dedektif anlar.
2: Ağzımın kenarına kırıntılar bulaşmış çünkü. Dedektif Kıpır, umarım yarınki gizemi de çözersin.
1: Dedektif Kıpır'a yarın için bir ipucu vermeye ne dersin kardeşim?
2: Olamaz! Yarını bekle ve çöz. İp ucunu sabah masanın üzerinde bulacaksın.
1: Bu işi çözeceğim. Yarına da daha çok var. Neyse, en iyisi uyuyayım. Bir dedektif önce dinlenmeli. İşte sabah oldu. Önce ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Ha, şapkam, dürbünüm. Dedektif Kıpır hazır. İpucu, ipucu. Ha, masamın. Lila, masanın üzerinde bulacaksın demişti. Ne? Kalem mi? Bir de boş bir kutu mu? Bu nasıl ipucu böyle? Düşün Kıpır, düşün. Bu iş düşündüğümden zor olacak. Ses kayıt başla. Saat 10. Dedektif Kıpır göreve başladı. Arkadaşlarımı bulmak için harekete geçtim. İpucu, bir kalem ve bir kutu. Bütün Mercanya'yı dolaştım. Neredeyse tek bir ipucu bulamadım. Aa, iki tane kıskaç. Yengeç!
3: Kıpır!
1: Dedektif Kıpır.
3: Oo, hayırlı olsun Dedektif Kıpır. İz peşindesin anlaşılan.
1: Evet ama hala arkadaşlarımı bulamadım. Bana ipucu olarak bir kalem ve kutu bırakmışlar. Bu nasıl ipucu anlamadım.
3: Bir kalem ve kutu. Bu zor bir görev.
1: Kalem, kutu. Kalem kutu mu?
3: Söyle hadi, bir şey yakaladın Kıpır.
1: Kalem kutusu. İpucu kalem kutusu olabilir mi?
3: Aa, neden olmasın?
1: Resimli kartlar. Birinin üzerinde deniz, birinin üzerinde annemin resmi var. Of, bu nasıl ipucu? Annem, annem bir şey biliyor olmalı. Telefon.
3: Al bakalım, anneni arayabilirsin.
1: Anne, anne, ben Kıpır. Yo yo, bir sorun yok. Lila sana bir ipucu bıraktı mı? Yo anne, yo, gerçek ipucu değil. Yani nerede oldukları hakkında. Bırakmadı mı? Tamam tamam, görüşürüz.
3: Anlaşılan annem bir şey bilmiyor. Acaba benim canım anam bilir mi? Onu mu arasak?
1: Ona mı?
3: Benim anam çok bilgili bir yengeçtir.
1: Hayır hayır. Annenin bu konuyla bir ilgisi yok. Ama ne dedin sen?
3: Haklısın Kıpır. Ne dedim ki?
1: İşte bu dostum. Ana anne demek. Deniz ve ana.
3: Deniz anası.
1: Ve ben bir tane deniz anası tanıyorum.
3: Aa, kim? Hadi gidelim ona soralım.
1: Tamam hadi. Sen de tanıyorsun onu. Öğretmenim, öğretmenim.
4: İncim, burada ne işin var?
1: İşte yengeç. Deniz anası bizim öğretmenimiz.
3: Aa, evet haklısın. Merhaba öğretmen hanım.
4: Size de merhaba. Bu telaşınız neden bakalım?
1: Öğretmenim, bugün arkadaşlarımla dedektifçilik oynuyorum. İpucu sizi gösterdi.
4: Şimdi anladım. Sabah Puf bana sana iletmem için bir şey bıraktı.
1: Nedir nedir? Bu kez onları buldum. Yaşasın.
3: Ne? Bir tencere mi?
1: Bu görev yorucu olduğu için Puf bana yiyecek bir şeyler mi hazırladı acaba? Bakayım.
3: Düdük mü?
1: Düdük. Bu nasıl bir ipucu?
4: Bilmem, düdük ve tencere ne anlama geliyor olabilir?
1: Yine mi? Bu görev düşündüğümden zor geçiyor. Bir düdük ve tencere nasıl bir ipucu olabilir ki? Buldum, buldum! Vay Puf! Nasıl da zekice bir ipucu. Düdüklü tencere. Hadi yengeç, bu kez eve dönüyoruz. Görüşürüz öğretmenim.
4: Bu işi çözeceğine eminim Kıpır.
1: Bir merdiven ve bu sayı 9 mu? Merdiven ve 9.
3: Hayır hayır, ters çevir.
1: Çevirdim.
3: Allah iyiliğini versin dostum. 9'u ters çevir.
1: He, anladım. Çevirdim. 6 oldu. Merdiven ve 6.
3: Merdiven 6.
1: Merdiven 6 burası.
3: Tam şurada bir kum birikintisi var.
1: İşte bir sandık. Ve içinde bir resim daha var. Ay resmi.
3: Başka resim yok mu?
1: Hayır yok. Eyvah. Ay'a mı çıktılar yoksa?
3: Bu pek mümkün değil dostum. Bir ipucu daha olmalı.
1: Aa, çiçek koymuşlar.
3: Ne kadar da naziklermiş. Güzel de kokuyor.
1: Ay ve çiçek. Yeni ipucumuz.
3: Ay ve çiçek. Ay çiçeği.
1: Ay çiçeği. Evet. Ay çiçeği.
3: Anladım. Bence başardık. Ay çiçeği. Hadi hadi.
1: Ay çiçeği tarlası. Ama hani neredeler?
0: Seninle o

0: cevabı çünkü o bir deniz anası.
1: Düdüklü tencere, düdüklü tencere, nasıl bir bilmece, sevdin mi sen de?

0: Harikasın dostum. Kelimeleri birleştirip bizi buldun.
1: Dedektif Cooper, görev başarılı.
2: Şair balıklar.
3: Deniz sakin ve sessiz. Radyoda müzik çalıyor. Olmadı. Yine olmadı. Baştan başlamak lazım. Ay ay.
4: Bugün ne güzel bir gün. Her yer aydınlık. Deniz tertemiz.
1: Aa, aydınlık değil artık.
0: Eyvah! Tepemizden yine kocaman bir gemi mi geçiyor?
5: Sakin olun incilerim. Gemi geçseydi dalga olurdu. Deniz hala çok sakin.
6: O zaman neden ortalık karardı?
5: Çünkü tepemizden bir sürü geçiyor.
4: Bir sürü ne geçiyor?
5: Hayır incim, bir sürü dedim. Yani sürü halinde hamsi balıkları geçiyor.
0: Aa! Her yer yeniden aydınlık.
1: Sürü uzaklaştı çünkü.
5: Bazı hayvanlar sürü halinde yaşar. Yani birlikte hareket ederler.
6: Hep mi?
5: Evet, çoğunlukla.
1: Ben de kalabalık arkadaşlarımla, ailemle yaşamayı severim. Ama bazen kendi başıma da vakit geçirmeyi severim.
5: Haklısın incim. Yalnız kalmak da bazen bize iyi gelir. Bolca düşünür, kendimizi tanıma fırsatı buluruz.
0: Aa bakın, yengeç. O da düşünüyor.
1: Canı sıkılmış.
4: Bence biraz kalabalığa ihtiyacı var. Yengeç!
3: Deniz sakin ve sessiz. Şairler sinirli yengeç. Yo yo. Yengeç mi?
5: Yengeç, günaydın. Rahatsız etmiyoruz değil mi?
3: Sessiz bir ortam seçtim. Müzik açtım rahatlatıcı ama gelmiyor.
4: Kim gelmiyor yengeç?
3: İlham.
6: Öyle birini hiç duymadım.
5: İlham, genelde sanatçıların kullandığı bir terim incilerim. Aklına fikir gelmiyormuş.
4: Sana yardım ederim. İlham ne için lazım?
3: Mercanya dergisine şiir göndermek istiyorum. Ama bir türlü yazamıyorum.
4: Aa, şiir. Lila bu işte iyidir.
3: Lila, yaptım bile.
6: Hiçbir şey anlamadım. Şiir nedir?
5: İncilerim, şiir duygularımızı kısa ve güzel sözlerle anlatma sanatıdır. Genellikle kafiyeli olur. Yani sonları uyumlu.
1: Anladım şimdi. Tıpkı şarkı gibi.
3: Aa, buradaki bütün balıklar şair gibi konuşabiliyor.
5: Evet Kıpır, şarkı gibi. Sonları uyumlu olur.
3: Ben de bir tane yazabilsem. Düşünsenize. Şair yengeç.
5: Yazabilirsin yengeç.
3: Ama yapamıyorum. Sakin bir ortam seçtim. Yine de olmadı. Mesela bakın. Sürü halinde koyunlar otluyor çimende. Olmuyor.
0: Hamsiler.

0: Hamsiler sürü halinde yaşıyor.
1: Puf, koyunlar da sürü halinde yaşar. Ve yengeç, sen de bize katıl. Gezinirken mutlaka aklına bir şeyler gelir. Sadece duygularının sesini dinle. Güçlünün annesi hepimize gezintimizde afiyetle içmemiz için çorba koymuş.
0: Kıtır ekmeği çorbama koydum. Çok şükür bugün de doydum.
2: Bir şehirde ben yazabilsem çok iyi olacak.

0: Bence de olur.
1: Harika oldu.
2: Sadece kelimeleri doğru yerlere yerleştir. Ama önce kalbinin sesini dinle. Duygular şiirlere ilham olur. Unutma yengeç, önce konu belirlemelisin.

0: Geldi, geldi. İlham geldi. Getirin, kağıdı kalemi getirin.
1: Aa, gelmiş gerçekten. Al kalem, al yengeç kağıt.
2: Ben de seni serinleteyim.
0: İşte hazır.
3: Ay, okusana. Ne yazdın, ne hakkında?
1: Çiçekler mi, yoksa böcekler mi?
0: Hayır, hayır. Dinleyin bakın nasıl olmuş. Bir mercan ya sabahıydı. Ortam sakin, deniz ılıktı. Yengeç şiiri için ilham aradı. İlham uzakta değil, yakındı. İlham dostlarının kahkahalarıydı. İlham birlikte paylaşılan sofraydı. İlham tam da burada, Mercanya'daydı.
4: Bu hem duygulu hem de çok güzel bir şiir yengeç. Tebrik ederim.
1: Hey!

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
0: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayın.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesdur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Bera.
1: Eskileri aldık, yenileri yaptık. Kuşların cik cik diye neşeyle öttüğü, arıların vızıldadığı, çocukların cıvıltılarının yükseldiği güzel bir gündü. Evin içinde yakalamaca oynayarak koşturan Ayla ve Bera, annelerini görünce şaşırmıştı. Annelerinin etrafında giysiler, örtüler, kutular, bir sürü eşya vardı. Anne, eskiyen, kullanılmayan kıyafetleri ve eşyaları çıkarmış ayıklıyordu. Annelerinin bu kadar eşya içinde uğraşını gören Ayla ve Bera meraklanmıştı.
2: Anneciğim, neden çıkardın bu kıyafetleri, bu eşyaları?
1: Diye sordu Ayla. Anne çocuklarına yaptığı işi güzelce anlattı. Eskiyen ve artık kullanılmayan kıyafetleri ayrı bir kutuya koyuyordu. Bera'nın gözü bir tişörte takılmıştı.
3: Aa, bu benim tişörtüm. Eskiden onu çok giyiyordum. Onu da mı ayırıyorsun anne?
1: Diye merakla sordu Bera. Annesi tişörtü eline aldı ve Bera'ya doğru tuttu. Tişört Bera için bayağı küçük görünüyordu. Artık onu giyemezdi. Peki ne olacaktı bu küçük tişörte? Tişört hala yeni ve güzeldi. Bu yüzden annesi bu tişörtü başka çocuklara verecekti. Daha küçük çocuklar onu hala giyebilirdi. Bera buna çok sevindi. Tişörtünü giyen çocuk onu çok sevecekti. Aynı Bera gibi. Ayla ile Bera annelerini dikkatlice izlediler. Küçülen pantolonlar, etekler, ayakkabılar, eskiyen yastık kılıfları. Ne kadar çok eski eşya vardı. Bera iyice meraklanmıştı. Bunların hepsini başka küçük çocuklara mı vereceklerdi? Elbette hepsini vermeyeceklerdi. Annesi hemen anlattı. Ayla ve Bera için küçülen temiz giysileri başka çocuklara vereceklerdi. Ama eskiyen eşyaları yeni eşyalara dönüştürecekti. Mesela bazı yıpranmış tişörtler mutfak bezine, bazı pantolonlar pazar çantasına dönüştürülecekti. Hiçbir şeye dönüşemeyenler de evlerinin önündeki geri dönüşüm kutularına bırakılacaktı. Ayla, dönüştürülmek için ayrılan eski giysilere dikkatlice baktı.
2: Anneciğim, bu eteğin rengi çok güzelmiş. Bundan çok güzel bebek giysileri olur. Bunu alabilir miyim?
1: Diye merakla sordu Ayla. Annesi bu fikri çok sevmişti. Eski giysinin bu şekilde değerlendirilmesi çok iyi olacaktı. Hemen eteği kızına verdi. Bera da bu eteğin kumaşından bir parça istiyordu.
3: Abla, bana da bu eteğin kumaşından bir parça verebilir misin? Arabalarıma garaj yapacağım da.
1: Diye merakla sordu Bera. Ayla neşeyle kabul etti. Kumaşın yarısını ona verecekti. Çocuklar yapacakları işin heyecanıyla hızla odalarına koştular. Ayla önce eteği bir tarafından kesip büyük bir kumaş haline getirdi. Şimdi kardeşine de vermek için iki eşit parça yaparak bölmek istiyordu. Bunun için kumaşı ölçmeleri gerekiyordu. Hemen cetvelle ölçmeye çalıştılar. Ama ellerindeki cetvel kumaşı ölçmek için yeterince büyük değildi. Başka bir alete ihtiyaçları vardı. Ama neye? Aslında Ayla bu aletin ismini biliyordu. İhtiyaçları olan şey bir mezuraydı. İşte bir mezura. Ayla hemen mezurayla kumaşı iyice ölçtü. Sonra onu dikkatlice iki eşit parçaya böldü. Artık Bera'nın da kumaşı vardı. İki küçük kardeş eski kumaştan yeni eşyalar yapmak için çalışmaya başladılar.

önce üzerlerinde düşündüler. Birbirlerinden fikirler aldılar. Sonra kestiler, biçtiler ve diktiler. Ayla ve Bera epey uğraşmış, çok emek vermişti. Sonunda ikisi de eski kumaşı bambaşka yeni eşyalara dönüştürmüştü. Ayla oyuncak bebeğine pijama takımı dikmişti. Tabii dikiş kısmında annesinden yardım almıştı. Bera oyuncak arabaları için üstü kapalı bir garaj yapmıştı. Böylece arabalarını yağmurdan, rüzgardan ve güneşten koruyabilecekti. Tüm oyuncak arabalarını bu garajın altına sırayla dizdi. Ayla ve Bera oyuncaklarıyla oynarken bazılarının kırık ve çok eski olduklarını fark ettiler. Hatta hangi oyuncağa ait olduğu belli olmayan oyuncak parçaları bile vardı. Bir araba kapısı, sahipsiz tekerlekler, kırık bir bebek. Peki ya bu oyuncaklar ne olacaktı? Kullanması için başka çocuklara da verilemezdi. Çünkü çok eski ve kırık parçalardı. Ayla'nın aklına güzel bir fikir geldi. Neden eski oyuncaklardan yeni oyuncaklar yapmıyorlardı? Mesela oyuncak kapıyı eski oyun kutusuna yapıştırıp bir ev yapabilirlerdi. Ya da bambaşka şeyler. Eski eşyaları değerlendirmek, yeni oyuncaklar yapmak için harika bir fırsattı. Bera çok heyecanlandı. Arabaların kopan tekerlekleri, eski kutuların kapakları, tükenmiş kalemler, oyuncak parçaları. Bunlardan bir uzay mekiği yapabilirlerdi. Ayla bu fikri çok sevdi. Önce parçaları bir araya getirip nasıl göründüğüne baktılar. Biraz düzeltilmeye ihtiyacı vardı. Ayla, mekiğin güzel görünmesi için bunları birbirlerine yapıştırmaları gerekiyordu. Bir yapıştırıcıya ihtiyaçları vardı. İşte bir yapıştırıcı. Parçaları özenle birbirlerine yapıştırdılar. Sonra kurumasını beklediler. İşte uzay mekikleri hazırdı. Çok güzel bir oyuncak olmuştu. Ayla ve Bera mekiğin üzerine küçük bir oyuncak bebek koyup onu Ay'a gönderdiler. Ay'dan sonra Mars'a gidip küçücük görünen dünyayı izlediler. Hayal dünyalarında diyardan diyara, oyundan oyuna koşup durdular. Zamanın nasıl geçtiğini hiç ama hiç anlamadılar. Sonunda akşam yemeği zamanı gelmişti. İki küçük kardeş ellerini ve yüzlerini yıkayıp hemen sofraya koştular. Mercimek çorbası, taze fasulye ve pilav, Ayla ve Bera'nın en sevdiği yemeklerdi. Tüm aile afiyetle akşam yemeğini yedi. Tabaklarındaki tüm yemekleri yiyip karınlarını iyice doyuran Ayla ve Bera, odalarına koşup eski eşyalardan yaptıkları yeni oyuncaklarını aldılar. Anne ve babalarına neşeyle gösterdiler. Ne güzel oyuncaklar yapmıştı Ayla ve Bera böyle. Eski eşyaları çok güzel değerlendirmişlerdi. Anne ve baba çocuklarıyla gurur duydu. En küçük parçanın bile kıymetini bilen akıllı evlatları olduğu için çok mutlulardı. Gece olunca yıldızlar

Gökyüzünde ışıl ışıl parlamış, uyku vakti gelmiş çatmıştı. Ayla ve Bera da dişlerini fırçalayarak odalarına geldi. Ne güzel bir gün geçirmişlerdi. Eski eşyaları, eski oyuncakları değerlendirerek yepyeni eşyalar yapmışlardı. Ayla ve Bera yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Eski eşyaları ayırdık, temizlerini paylaştık. Diğerlerini aldık, yepyeni eşyalar yaptık. Yeni giysiler diktik bebeklere, garajlar yaptık oyuncak arabalara. Uzay mekikleri, robotlar neler neler, hepsi yepyeni ama malzemeleri eski. Bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: iki hamak. Hamaklarda iki ahbap. Ne güzel hamakta yatmak.
1: Hay hak.
0: Kafiyeli ol da cıvat.
1: Bir uyutmadın be Karagöz.
0: Bedava konser veriyorum, yaranamıyorum.
1: Verme Karagöz, verme. Bedava konser verme.
0: Tamam ya, bedava vermem. Parayla veririm. Yeter ki kızma.
1: Aman ne komik.
0: Komik tabii. O da ne?
1: Tüccar değil mi o?
0: Ta kendisi. Elindeki ne acaba?
1: Bir kürek.
0: Diğer elindeki ne?
1: O da bir kazma.
0: Yazma mı? Ne yazması? Kürekle yazmanın ne alakası var?
1: Şşşt! Sessiz ol. Dikkatimi dağıtıyorsun.
0: Tamam tamam. Senin gözün iyi görüyor Hacı Cavcav. Bana da anlat ne olur.
1: Şşşt! Bekleyelim bakalım.
2: Ya Allah! İyi bari. Toprak yumuşakmış. Kazması kolay oluyor.
0: Ne yapıyor, ne yapıyor?
1: Toprağı kazıyor.
0: Niye ki?
1: Nedeni açık değil mi Karagöz? Belli ki tünel kazıp kaçacak.
0: Deme ya. Tüccara da bak sen.
1: Yahu nereden nereye tünel kazacak? Beni çileden çıkarma.
0: Ne bileyim ya. Sen dedin.
1: Kesin altın küpü çıkaracak.
0: Altın tüpü mü? Ne tüpü?
1: Küp küp.
0: Tamam tamam anladık. Boş boş konuşma da söyle. Ne yapıyor şimdi?
1: Of. Eskiden sadece kulağın duymazdı. Şimdi gözün de görmüyor.
0: Hadi ya. Anlat.
1: Kazmayı bitirdi. İçinden bir şey çıkarıyor.
0: Ne çıkarıyor, ne çıkarıyor?
1: Daha çıkarmadı.
0: Tüpü mü?
1: Allah'ım bana sabır ver.
0: Amin. Şimdi ne yapıyor?
2: Of. Bitti çok şükür. Kimse görmeden döneyim bari.
0: Şimdi gördüm.
1: Çok şükür.
0: Ne aldı götürdü tüccar?
1: Tabii ki altın.
0: Doğru.
1: Bir seferde buldu altını.
0: Bir seferde?
1: Haliyle buralarda bir sürü altın olmalı.
0: Haliyle?
1: Demek ki biz de kazsak biz de buluruz.
0: Demek ki?
1: Bunun için de bir şeyler yapmak lazım elbette.
0: Elbette.
1: Yani?
0: Yani?
1: Yanisi biz de bir yerleri kazıp altın çıkaracağız.
0: Ha, doğru ya.
1: Hadi kaz.
0: Hadi.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Asıl sen benimle dalga mı geçiyorsun? Neyle kazayım, elimle mi?
1: Doğru. O zaman eve gidip kazmak için bir şey getirelim.
0: Ben burada bekleyeyim, sen git gel.
1: Olmaz öyle şey. Nasıl taşıyayım koca?
0: Küreği.
1: Öyle deme. Benim kürek biraz ağır. Sen de gel.
0: Ya burayı tekrar bulamazsak?
1: O da doğru. Ne yapsak?
0: Heh, buldum. Bence güzel oldu. Ne var? Ne bakıyorsun? Şapkamı koysaydım? Allah Allah. O şapka kaybolursa var ya.
1: Kaybolmaz merak etme.
0: Hem kürek ağır filan da değilmiş.
1: Aa, aşk olsun. Ağır olmaz mı? Sadece sen çok güçlü olduğun için sana hafif geliyor.
0: Yani. Tabii biraz da öyle ama.
3: Evet.
1: Aman Karagöz sakın ne yapacağımızı söyleme. Ortak çıkmasın şimdi. Bahçe işi falan diyelim gitsin.
0: Söyler miyim? Sen beni ne sandın? Bahçe işine gidiyoruz tabii.
3: Demek altın arıyorsunuz.
0: Evet.
1: Aman öylesine işte.
3: Nerede arayacaksınız?
0: Dağda. Ormanda.
3: Dağda mı ormanda mı?
1: Sen buna bakma efendi. Bir heves işte. Ne gezer toprağın altında altın? Ben inanmam öyle şeylere.
3: Bırak kendi gitsin o zaman Hacivat. Madem inanmıyorsun, neden onunla birlikte gidiyorsun?
1: Tabii ya. Ne işin var benim dağda bayırda?

0: Sen git Karagöz, ben gelmiyorum. Git dedim.
1: Sen bilirsin.
2: Sen ne yapacaksın? Gel çarşıya gidelim. Biraz alışveriş yapacağım. Bana yarenlik edersin.
0: Yok yok. Sen git. Ben yoruldum. Eve gidip şey yapacağım.
2: Ne? Şey işte yahu.
0: Sen git.
2: Peki. Sana kolay gelsin.
0: Sana da, sana da.
1: Gelmeye karar vermişsin.
0: Vazgeçmedim ki. Senin yüzünden öyle yapmak zorunda kaldım.
1: Ne yaptım ben ya?
0: Daha ne yapacaksın? Her şeyi söyledin. Bahçe işine gidiyoruz demeyecek miydik?
1: Ben çok çabuk unutuyorum Hacivat. Bir de yalan söyleyemiyorum ben.
0: Aman, doğru olasın tuttu. Neyse, az kaldı.
1: Anda şapkam. Bir şey olmamış. Nasıl? Yakıştı mı?
0: Zevzeklik etme. Yeni almışsın gibi soruyorsun bir de.
1: Doğru ya. Benimdi zaten.
0: Hadi Karagöz, hadi. Oyalanma da kazmaya başla.
1: Of, neden ben diye sormayacağım. Ne zaman neden ben diye sorsam, nedense hep kendimi o işi yaparken buluyorum. Vakit kaybetmenin alemi yok. Çünkü...
0: Karagöz.
1: Tamam, tamam. Haydi bismillah.
0: Hayda.
1: Ne oluyor Hacivat?
0: Oduncu odun kırıyor.
1: Yapma ya. İşi çok mu acaba?
0: Bakayım. Yeni başlamış gibi görünüyor.
1: Yapma ya. Ne kadar sürer ki?
0: Bakayım. Ne bileyim yahu. Bakınca görülen bir şey mi bu?
1: Ne yapacağız peki?
0: Bu vaziyette kazamayız. Kimse yokken geleceğiz.
1: İyi de kimsenin olmadığı saati nereden bileceğiz?
0: Gece geleceğiz Karagöz. Gece gece kim gezer ormanda?
1: Doğru ya. Gece gece kim gezer ormanda? Askerler!
0: Ya askerler!
1: Biz bunu hiç hesap etmedik Hacı Cavcav.
3: Niye hesap etmediniz? Ne konuşuyorsunuz aranızda öyle?
0: Hiç. Boş boş konuşuyoruz işte.
1: Öyle. Boş boş.
4: Hadi biz devriye geziyoruz. Siz ne arıyorsunuz bu saatte burada?
0: Siz devriye gezerken bizi uyku tutar mı asker ağa? Bir ihtiyacınız var mı diye sormaya geldik.
3: Yıllardır devriye gezeriz. Hiç gelmemiştiniz. Yeni mi aklınıza geldi?
1: Evet, yeni geldi. Şimdi uydurduk.
3: Ah! Bırakın numarayı da doğruyu söyleyin. Ne geziyorsunuz burada?
0: Uyuyorduk, sıkıldık.
1: Biraz gezelim dedik.
0: Evet, uyuyorduk. Gezelim dedik. Hah, uyur gezeriz biz. Evet, evet, uyur gezeriz.
4: Demek uyur gezersiniz.
1: Evet, az uyur çok gezeriz.
4: Şimdi de uyuyor musunuz mesela?
1: Bak, gördüğün gibi işte asker ha.
3: Ben inanmadım ama neyse. Bu saatte buralarda çok gezmeyin. Uyandır arkadaşını da evinize gidip uyuyun.
1: Tamam asker ağa. Hemen. Yürü bakalım Hacı Cavcav. Hayda. Nerede bu?
0: Of of. Hep senin yüzünden Karagöz.
1: Ne yaptım ben ya?
0: Ne kıymetli şapkan varmış. Tekrar yerine koysaydın şimdi kazacağımız yeri kaybetmezdik.
1: Tekrar yerine mi koysaydım? Hacivat Efendi, Hacivat Efendi. Onun yeri benim başım bir kere. Bunu unutma.
0: Başında durdu da ne oldu? Başın göğe mi erdi?
1: Sen koysaydın şapkanı o zaman.
0: Olmaz.
1: Neden olmazmış?
0: Ne bileyim. Düşünmedim. Ama olmaz işte.
1: Amanın.
0: Saklan Karagöz.
1: Tüccar değil mi bu?
0: Ta kendisi.
1: Nereye gidiyor?
0: Bir altın küpü daha bulmaya gidiyor. Nereye gidecek? Ahanda buldu.
1: Hadi ya. Pek de yakınmış bize.
0: İyi ki kazmamışız Karagöz. Yoksa enselenecektik.
1: Esneyecek miydik? Uykum yok ki benim.
0: Enselenmek yahu. Yani yakalanmak.
1: He doğru. Ne yapıyor şimdi?
0: Az kenarda bir yeri daha kazdı. Bir küp daha çıkardı.
1: Şimdi ne yapıyor?
0: Kokluyor.
1: Kokluyor mu? Altını mı kokluyor?
0: Demek altının kokusu var Karagöz.
1: Ne bilelim tabii. Hiç altınımız olmadı ki. Şimdi ne yapıyor?
0: Aldı küpü. Gidiyor.
1: Ne ala. Oldu sana iki küp altın.

0: Evet Karagöz'üm.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Ne bileyim, anlamadım. Hele bir gitsin, sonra bakarız hal çaresine. İşte gidiyor. Şşt, dursana, uzaklaşsın önce.
1: Doğru. Uzaklaştı mı?
0: Of.
1: İyi be, bu iş tamam Hacivat.
0: Evet Karagöz, sonunda. Gelsin paracıklar.
1: Hadi Hacivat, açalım küpü de kavuşalım altınlarımıza.
0: Açalım gözüm.
1: Öf, bu koku ne?
0: Allah'tan burnun koku alıyor.
1: Efendim?
0: Allah'tan diyorum. Burnun koku alıyor. Koku.
1: Bırak şimdi o kıyayı. Altın falan yok burada.
0: Yok.
2: Yahu ne istediniz benim tulum peynirimden?
1: Asıl sen ne istedin bizim hayallerimizden? Ne güzel altınları bulup zengin olacaktın.
2: Bana ait olan bir şeyle neden hayal kurarsınız? Bireden sizler.
0: Şşt. Doğru konuş tüccar efendi. Ne bilelim biz o küpün sana ait olduğunu?
2: Ben anlamam. Benim gömülü tulum peynirimi çıkardınız.
3: Tüccar bu kez haklı azizim.
1: Haklı mı?
3: Haklı tabii. Gözünüz altın bürümeseydi de tüccara ne yaptığını sorsaydınız. Öğrenecektiniz olup biteni.
0: Ama...
4: Şşt! Aması yok. Bana da yalan söylediniz.
1: Bak o doğru işte.
0: Evet. Aslında hepiniz haklısınız. Nefsimize yenildik.
2: Ben anlamam arkadaş. Madem benim küpümü yerinden çıkardınız, peynirin hepsini satın alacaksınız.
1: Hakkındır tüccar efendi. Alalım. Zaten tulumu da pek severim.
0: Kaç para bu tulum?
2: 200 akçe.
1: 200 akçe mi?
4: Yahu vicdansız. Küpü gömdüğün yerin tapusunu mu satıyorsun?
3: Evet azizim. Abarttım biraz.
2: Evet. Ben de nefsime yenildim. Neyse, size 20 akçe olur.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: hücum da çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
0: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur.
3: Benim gönlüm merhamet dolu güzel arkadaşım.
0: Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
3: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
4: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
3: Yumurta aşkı değil, yumburlap aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
2: Ondan sonra da yumburlap oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
3: Evet.
5: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
3: Merak etmeyin, hallederiz.
6: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
1: Amcacığım, bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
6: Bir koşu bakkala gidip bozdur.
1: Bir koşu mu?
3: Ben hemen hallederim.
1: Alayım.
7: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
1: Son kullanma tarihi mi? Bilmem. Daha bu sabah topladık.
7: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
1: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
7: Neyse neyse. İçeriğini de yazmamışsınız.
1: Yazayım isterseniz.
7: Ne yazdın?
1: İçerik. Yumurtanın sarısı ve beyazı.
7: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?
1: Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
7: Hı, dalga mı geçiyorsun benimle?
1: Yok teyze, olur mu hiç?
7: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
1: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
3: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
7: İyi tamam, ver bir tane.
2: Koli mi?
7: Yok, tane.
2: Teyzeye bak, 10 kolilik sordu, 1 tane aldı.
0: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz?
3: Yumurtaları bitiremedik anne.
2: Antrenmana gidemiyoruz.
1: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
2: Yaşasın!
8: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum. Kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
3: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
1: Bu hafta sıra bizde. Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
3: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
0: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
9: Olmaz.
0: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
8: Zaten hakem değil mi?

0: arabulucu olsun anlamında.
1: Evet, Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım. Hadi gidelim.
2: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
0: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
2: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
1: Ne? Nasıl olur ama? Nerede çalışacağız peki?
2: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
0: Evet, adil bir çözüm bu.
1: Bize de uyar.
0: Hadi Aziz, bu topu yakala.
3: Sorun değil dostum, gönder gelsin.
0: Azıcık zıplasan ne olur sanki?
3: Kolaysa sen zıpla.
4: Evet Aziz, topu takip et.
3: Tamam, gönderin bir tane daha.
0: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
4: Evet, topun önünde dur bari.
0: Bak, mesela biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
3: Sağ taraftan.
0: Evet. O yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
3: Kolaymış.
0: Nihat, çek şutu.
3: Nasıl yakaladım ama?
0: Yakaladım demek biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız. Hadi. Hadi yakala. Evet.
1: Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
5: Fırtına gibiydiler maşallah.
1: O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz.
6: Bir şekilde gol atarız ama önemli olan gol yememek.
1: Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
5: Hadi.
7: Kırmızı takım fırtına gibi esti. Evet Şakir, sen ne düşünüyorsun?
8: Bence yumurtaları ucuza satıyoruz. Yemiydi, suyuydu, bir sürü masraf.
7: Uzmanların da kafası karışık. Maçı diyorum Şakir, maçı.
8: Ha, maç. Bence bugün bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok güçlü.
7: Seyirciler, ilk yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
9: Aferin, defans sorununu çözmüştün. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü ataklar yapın ama defansı da boş bırak.
10: Hiç mi hücum çalışmadınız?
1: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
10: Bakın,

0: dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı hata geçip onlar da gol atabilir.
1: Tamam, güzel fikir.
2: Evet sayın seyirciler, harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans. Bilemedim şimdi. Kırmızı takım hata geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım da atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Nihayet. Maçın da son dakikasına girdik.
3: O da ne? Mavi takım tüm gücüyle hata geçiyor.
4: Kaleci dahil. Alt kapı hücum. Pasajarı ilerliyorlar. Kaleci'den Burak. Düşen bir pas. Burak şut çekiyor. Asisten inanılmaz bir kurtarış. Çelil topu havada yakalıyor bir.
5: Bu kadar cezalete gerek yok canım.
1: Osin topu at hemen.
5: Topu? Ne topu? Gol burada.
6: Son dakikada aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
1: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
7: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
8: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi.
9: Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
5: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
0: Ha, dur Lemin.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
0: Ben şu anda babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
4: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
3: Evet Muhtar Bey.
4: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
3: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
5: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
0: Garip abi.
3: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: gider gider izi yok, üstü kara gözü yok.
1: Gölge dur.
2: Hem denizde hem karada, evini taşır sırtında.
1: Kaplumbağa dur.
0: Gökte durur paslanmaz, suya düşer ıslanmaz.
1: Ay dur.
2: Yapraklı mı yapraklı, içinde bir dünya saklı.
1: Kitap dur.
3: Doğru. Vay, hepsini bildin Cemal amca.
1: Tabii ki de. Ben bunların hepsini biliyorum. Benim bilemediğim bilmece daha bu dünyaya gelmemiştir.
0: Sahiden mi?
1: Evet, bilmece yarışmasında hep ben birinci olurdum.
4: Bağ memlekette bilmecenin padişahı derlerdi, padişahı.
3: Vay, bilmecenin padişahı. Çok iyi.
0: Sen de bize bir tane bilmece sorsana Cemal amca.
1: Kafeste yaşar, sarı dur, çık çık diye öter.
0: Kanarya! Bu çok kolaydı ama.
1: Bilemedin ama.
0: Hı? Kanarya değil mi?
3: Ama başka ne olabilir ki? Papağan mı?
1: Hayır uşaklar, değil dur.
3: Ne ola ki bu?
5: Allah Allah, kuş olması lazım ama.
0: Cevap ne peki?
1: Cevap tabii ki de... Hamsi dur.
2: Hamsi mi?
5: Ama hamsiyle ne ilgisi var bunun?
0: Hamsinin kafese ne işi var Cemal amca?
1: La kafese onu ben koydum.
5: Ama hamsi sarı olur mu?
1: Ben boyadım.
2: Ama cik cik diye öter demiştin.
1: O da şaşırtmacası dur da.
0: Ama böyle bilmece mi olur?
1: Bal gibi de olur uşağım. Bilmecenin padişahı olur derse olur.
6: Pekala bilmecenin padişahı. Madem bu kadar iddialısın, benim de sana bir bilmecem var.
1: Hı?
6: Ama bilebilir misin bilmiyorum.
1: Demek öyle. Anlaşılan bayağı zor bir şey bu. Sor bakalım hoca.
6: Küçücük fıçıcık turşu koydum pembe sandık.
0: Bu da ilginç.
1: Tam beklediğim gibi. Çok şaşırtmalı bir şey bu.
2: Dolap.
6: Değil.
2: Limon.
0: Atma Kazım, ne alakası var?
5: Ne bileyim işte, içimden öyle demek geçti.
1: İlk defa duydum bu bilmeceyi. Çok ustaca hazırlanmış. Hoca bilmecesi bu belli. Biraz düşünmem lazım.
6: Düşün düşün. Cevabı bulunca bana söylersin. Hadi çocuklar, yavaş yavaş gidelim artık.
1: Küçücük fiçücük turşu koydum pembe sandık.
6: Al bakalım kara kaçanım. Doyur karnını.
1: Buldum hoca. Hı? Cevap pirasa dur.
6: Pirasa mı? Maalesef değil.
1: Ne? Değil mi? Kazan?
6: Hayır.
1: Bohça, sabun, hali, kaşuk, çaruk, entari, sürahi ve bulgur pilavı.
6: Hayır, hayır. Hiçbirisi değil.
1: Ama cevabı bulmalıyım. Mutlaka bulmalıyım.